0: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz dua ettiğinde kesin bir ifadeyle dilekte bulunsun. Allah'ım, dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.

Bera'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kılarken yüzünü bize döndüğünde sağ tarafına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Bir kere bize döndüğünde şöyle buyurduğunu işittim. Rabbim, kullarını bir araya toplayacağın gün beni azabından koru.

Sayfa no yok. Cilt no yok. Anne no yok. Ana adı ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni? Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, başver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın. Dostun, düşmanın, tüm kaldırımları. Sayfa no yok. Cilt no yok. Anne no yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızlığa? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına. Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Bağış ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Sahi senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim, o benim abi.

0: Ebu Bekre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahlardan birkaçını size haber vereyim mi? Buyurdu. Evet ya Resulallah, dedik. Resulullah da şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek. Dedikten sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve haberiniz olsun. İyi belleyin. Yalan söyleyip yalan şahitliği yapmaktır buyurdu. Bu son cümleyi durmadan tekrar etti. Biz daha fazla üzülmesini arzu etmediğimiz için keşke sussa diye temennide bulunduk.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Ebu Ümame'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadakaların en faziletlisi, Allah yolunda kurulan çadırın gölgesi ve Allah yolundaki bir mücahide verilen bir hizmetçi ve Allah yolunda kullanılmak üzere bağışlanmış bir erkek devedir.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, Allah'ın peygamberlerine gönderilen elçi itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslüman veya mümin bir kul abdest aldığı ve yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlalarıyla ayaklarından dökülür gider. Böylece o kimse günahlarından temizlenmiş olur.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplantıda 100 defa Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık.

gece olur, yalnızlık çöker üzerime sessizce. Bırakma ellerimi, bırakma tut anne. Nasıl korktuğumu bilirsin karanlıktan. Bırakma ellerimi, sıkı sıkı tut anne. Üzüldüğümde ninni gibi gelen sesinle avut. Ben dizlerine yatayım, sen ellerinle saçlarımı okşa. Kızdığımda pamuk şekeri al, hiç büyümedin farz et. Ayakkabılarımı bir numara büyük al. Top oynadığımda ister bağır, ister çağır. Her zaman haylazlığımdan yakın ev sohbetlerinde. Sonra yine sev, yine öp anne. Beni uyutana kadar başını kaldırma yastığımdan. Yorganım ol anne ve bitmeyen sevdan. Yeni yeni hayatlar bırak ellerime. Ve renk renk misketlerimi. Ama ne olursun, ama ne olursun gitme.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl."
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi, Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve eksiksiz övgülerin ona ait olduğunu bilerek ona hamd ederim derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir kimse kıyamet gününde onun söylediğinden daha değerlisiyle gelemez.''

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz tek ayakkabıyla gezmesin. Ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın.

0: Ben Mehmet Can.
1: Ben Abdülbaki Kömür.
2: Ben Ömer Karaoğlu. Radyo hayata, yayın hayatında başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Hakan Aykut.
4: Ben Umut Mürare.
5: Merhaba.
6: Merhaba.

0: Ben Mesut Şimşek.
1: Ben Dursun Ali Erzincanlı.
2: Münir Bengün Dayan fakir kardeşimiz. Radyo hayata hayat dolu, insanlara hayat enerjisi veren, güç veren, ismine layık bir güzellikte programlar yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Radyo hayata başarılar diliyorum inşallah.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
4: Hayata kulak vermeye devam edin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ölen herhangi bir kimsenin arkasından ağlayıcılar, "Ey kendisine güvenip dayandığımız adam, ey efendimiz!" diye onu övmeye başladıkları vakit, o kimsenin başına iki melek görevlendirilip dikilir ve "Sen böyle biri miydin?" diyerek tartaklayıp göğsüne vururlar.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5.
0: Ne vururlar?

0: cenaze el-Adeviyye'den bildirildiğine göre kendisi Ayşe'ye, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye sordum. Ayşe, Allah ondan razı olsun, evet dedi. Bu defa hangi günlerinde dedim. Ayşe, ayın hangi günü olursa olsun pek ehemmiyet vermezdi dedi.
1: Radyo Hayat İletişim Bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayatadana.
2: Radyo Hayat.
1: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat.

Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kul herhangi bir şeye lanet ettiğinde o lanet gökyüzüne çıkar. Gökyüzünün kapıları ona kapanır. Sonra yere iner. Yeryüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa sola başvurur. Girecek yer bulamaz da lanet edilen kişiye döner. Eğer gerçekten lanete layıksa onda kalır. Değilse lanet edene döner.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Pazartesi ve Perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Ben de oruçluyken amellerimin arz olunmasını severim.

sudan vazgeçemeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçemeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz çocuklardan vazgeçemeyiz. Çünkü çocuk hayattır. Biz annelerden vazgeçemeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçemeyiz. Çünkü radyo hayattır. Burası Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu âlimül gaybi ve şehâde ve'r-rahmanirrahim. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu el-melikül kuddûsus selâmul mü'minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Huvallahül hâlikul bâri'ul musavvirü lehül esmâul husnâ. Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Sadakallahil azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huvel rahmanur rahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevmun lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. يَعْلَمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ فَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Vellezine keferu evliyâuhumut tağutu yuhricunahum minen nur ilezzulümat. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illahü el hayyul kayyum. Nezzel aleykel kitabe bil hakkı musaddıkan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incile min kablu hüden linnâsi ve enzelet fulkan. İnnel lezîne keferu bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Vallahu azîzun züntikâm. İnnallâhe la yehfâ aleyhi şey'un fil ardı ve la fis semâ. Hüvellezî yusavvirküm fil erhâmi keyfe yeşâ. La ilahe illâ hüvel azîzul hakîm. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. İnne hâzâ lehüvel kasasul hakku ve mâ min ilahin illallah. Ve innallâhe lehüvel azizul hakim. Allahu la ilahe illa hu. Le yecmeannekum ilâ yevmil kıyameti la raybe fîh. Ve men astakü minallâhi hadîsâ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ İttebi ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa huve ve a'rid anil müşrikin. Kul ya eyyühen nasu inni rasulullahi ileyküm cemi'an illezî lehu mülkü semavati vel ard. La ilahe illa hu yuhi ve yumit. Fe aminu billahi ve rasuluhin nebiyyil ümmiyillezî yu'minu billahi ve kelimatihi. Fettebi'uhu leallekum tehtedun. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا Hatta izâ edrekehul garaku kâle âmentü ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsrail ve ene minel müslimîn. Fe illem yestecîbû lekum fa'lemû ennemâ unzile bi ilmillâhi ve ellâ ilâhe illâ huve fehel entüm müslimûn. Kezâlike erselnâke fî ümmetin kad halet min kablihâ ümemun litetlüve aleyhimüllezî evhaynâ ileyke ve hum yekfurûne birrahman. Kul hüve rabbi la ilahe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb. Yünezzilül melâikete birruhi min emrihi alâ men yeşâ'un min ibâdihi en enziru ennehu la ilahe illâ ene fettakûn. فَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى
Allahu la ilahe illahu lehül esmaul husna ve en ahtartuke festemi' lima yuha inneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni ve ekimis salate li zikri ve en ahtartuke festemi' lima yuha inneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni ve ekimis salate li zikri İnnemâ ilâhukumullâhüllezî lâ ilâhe illâhû vesi'a külle şeyin ilmâ ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa'budûn ve zennûni izzehebe mugâdıben fe zanne ellen nakdira aleyhi fe nâdâ fi'z-zulumât el lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu minez-zâlimîn فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Küllü şeyin halikun illa vecheh. Lehül hukmu ve ileyhi turcaun. Ya eyyühennâs, üzkürû nimetallâhi aleyküm. Hel min hâlıkın gayrullâhi yerzukukum minessemâi vel ard. La ilahe illâ hu fe ennâ tufekûn. İnnehum kânû izâ kîle lehum la ilahe illallâhu yestekbirûn. قُلْ اِنَّمَا اَنَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّى تُصْرَفُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilül kitabı minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zittavli la ilahe illahu ileyhil masir. Zalikumullahu rabbukum haliku külli şey. La ilahe illahu fe enna tüfekun. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mesfa'akum. Huvallahu lezî la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehadeh ve rahmanur rahim. Huvallahu lezî la ilahe illa hu el melikul kuddusus selamul müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahu l-khalikul bari'ul musavviru lehul esma'ul husna. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallahul melikul cebbar. La ilahe illallahul vahidul kahhar. La ilahe illallahul azizul gaffar. La ilahe illallahul kerimus settar. La ilahe illallahul kebirul müteal. La ilahe illallahul halikul leyle ve nehar. La ilahe illallahul ma'budu fi külli mekan. La ilahe illallahul mezkuru bi külli lisan. La ilahe illallahul ma'rufu bi külli ihsan. La ilahe illallahü külle yevmin hüve fî şan. La ilahe illallahü imanen billah. La ilahe illallahü emanen minallah. La ilahe illallahü emaneten indallah. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. La ilahe illallahü hakkan hakka. La ilahe illallahü imanen ve sıdka. La ilahe illallahü taabbüden ve rıkka. La ilahe illallahü telattufen ve rıfka. La ilahe illallahü kable külli şey. La ilahe illallahü ba'de külli şey. La ilahe illallahü yebka rabbuna ve yefna ve yemutu külli şey. La ilahe illallahül melikül hakkü. La ilahe illallahul melikul hakkul yakin. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahu azme şe'nuh. La ilahe illallahu şemile ihsanuh. La ilahe illallahu celle celaluh. La ilahe illallahu celle senauh. La ilahe illallahu celle bakauh. La ilahe illallahü teala kibriyauh. La ilahe illallahü tenezzehet sıfatuh. La ilahe illallahü tekaddeset esmauh. La ilahe illallahü biadedi ma halak. La ilahe illallahü biadedi ma yahluk. La ilahe illallahü biadedil melaike. La ilahe illallahü rabbis semavati seb'i ve rabbul arşil azim. La ilahe illallahü ekremül ekremin. La ilahe illallahü erhamur rahimin. La ilahe illallahü habibut tevvabin. La ilahe illallahü rahimul mesakin. La ilahe illallahü hadil mudullin. La ilahe illallahü delilul hayirin. La ilahe illallahü emanul haifin. La ilahe illallahü gıyâsül müsteğîsîn. La ilahe illallahü hayrun nâsırîn. La ilahe illallahü hayrul hâfızîn. La ilahe illallahü hayrul vârisîn. La ilahe illallahü hayrul hâkimîn. La ilahe illallahü hayrul râzıkîn. La ilahe illallahü hayrul fâtihîn. La ilahe illallahü hayrul gâfirîn. La ilahe illallahü hayrur rahimin. Ya erhamer rahimin irhamna. La ilahe illallahü vahdeh
ve sadaka va'dehu ve nasara abdeh ve e'azze cündehu ve hezemel ahzabe vahdehu ve la şey'e va'deh. La ilahe illallah ehlün nimeti ve lehus senâul hasen. La ilahe illallahu adede habbatih. La ilahe illallahu adede hasatih. La ilahe illallahu adede kelimatih. La ilahe illallahu zinete arşih. La ilahe illallahu adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. La ilahe illallah sahibül vahdaniyetil ferdaniyetil kadimiyetil ezeliyetil ebediyye. Ellezî leyse lehu dıddun ve la niddun ve la şibhun ve la şebihun ve la şerik. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyün la yemut. Biyedihil hayru ve huve ala külli şeyin kadir. La ilahe illallahul hayyul kayyum. La ilahe illallahul bakid deymum. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. La ilahe illallahul evvelül ahir. La ilahe illallahul zahirul batın. La ilahe illallahul azizül cebbar. La ilahe illallahul hakimul gaffar. La ilahe illallahul semiul basir. La ilahe illallahul latiful habir. La ilahe illallahul halimul alim. La ilahe illallahul vehhabul kadir. La ilahe illallahul gafurul şekur. La ilahe illallahul cevadul kerim. La ilahe illallahul berrur rahim. La ilahe illallahul azizul hakim. La ilahe illallahul hafidur rafi'. La ilahe illallahul hafizul mughni. La ilahe illallahul kerimul mu'ti. La ilahe illallahul kaimuz zeki. La ilahe illallahul aliyyul behi. La ilahe illallahul şehidur rakib. La ilahe illallahul karibul mücib. La ilahe illallahul fettahul alim. La ilahe illallahul vekilur razzak. La ilahe illallahul mütekebbirul halık. La ilahe illallahul evvelu min aded. La ilahe illallahul baki bi gayri meded. La ilahe illallahul vedudul mecid. La ilahe illallahul mübdeul mu'id. La ilahe illallahul fa'alu lima yurid. La ilahe illallahul melikul varis. La ilahe illallahul bakil ba'is. La ilahe illallahul bari'ul musavvir. La ilahe illallahul latiful müdebbir. La ilahe illallahul seyyidül deyyan. La ilahe illallahul hannanul mennan. La ilahe illallahul zülfadlı vel ihsan. La ilahe illallahul hadil kavi. La ilahe illallahul zülahdil vefi. La ilahe illallahul hakkul mubin. La ilahe illallahul tevvabul mu'in. La ilahe illallahul kebiru zül in'ami vel ihsani vel celal. La ilahe illallah zül keremi vel ihtal. La ilahe illallahul ferdus samet. La ilahe illallah leyse lehu sahibetun vela veled. La ilahe illallahul basitul bedi'. La ilahe illallahul zül hisabis seri'. La ilahe illallahul vasi'ul zül ihsan. La ilahe illallahü selamul mümin. La ilahe illallahü kefilul müheymin. La ilahe illallahü hakimul kerim. La ilahe illallahü rabbus semavati vel ardı ve rabbul arşil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni abduket da'iful müznibül asî. Ya Rabbi ve ente kulte ve kavlükel hak. Üd'uni estecib lekum. Ve ene ed'uke. Ve ene abduket da'if. Ve zelemtü nefsi. Ve ateraftü bi zembi. Ve alimtü ennehu la yagfiru zünube illa ent. Fe ente Rabbi rahimun kerim. Ve hazel abdu kattabe min külli amelim ma la bihi rıdak. Ya ilahi, bi hakkı kudretike ve rahmetike ve mağfiretike min abdüket daifi entakbele tevbeteh.
ve terahhamehu ya men la yu'izzul ezilla ve la yuzillul e'izza illa ent. Ya la ilahe illa ente bi hakkı la ilahe illa ente. Ya la ilahe illa ente bi hürmeti la ilahe illa ente. Ya la ilahe illa ente bi azameti la ilahe illa ente. Ya la ilahe illa ente bi celali la ilahe illa ente. Ya la ilahe illa ente bi celaleti la ilahe illa ente. Ya la ilahe illa ente bi kemali la ilahe illa ente. Ya la ilahe illa ente bi mülki la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi izzi la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi sultani la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi melekuti la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi ceberuti la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi fadli la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi rahmeti la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi mağfireti la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi kavli la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi hükmi la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi zikri la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi nuri la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi lutfi la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi adli la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi sıdkı la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi kıdemi la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi devami la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente bi bakai la ilahe illa ent. Ya la ilahe illa ente ya baki ebeden daimen selmeden kaimen kadiren müminen müheymina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Halim, ya Alim, ya Azim, ya Kayyum, ya Malik, ya Muhit, ya Şekur, ya Kadim, ya Kadir, ya Tevvab, ya Nasir, ya Vasi, ya Kafi, ya Rafi, ya Şahid, ya Vekil, ya Metin, ya Veli, ya Müteali, ya Müntakım, ya Rauf, ya Malik el Mülk, ya Zelcelal vel İkram, ya Muksatu, ya Cami'u, ya Gani'u, ya Mani'u, ya Nur'u, ya Hadi, ya Bedi'u, ya Allah, ya Vahidu, ya Gafuru, ya Kabudu, ya Basit, ya La ilahe illa Ent, ya Hu, ya Vedudu, ya Mecid, ya Faalu lima yurid, ya Hannanu, ya Mennanu, ya Deyyanu, ya Subhanu, ya Sultanu, ya Hallak, ya Razzak, ya Fettahu, ya Vehhab, ya Seri al-Hisab, ya Şedidu, ya Mugisu, ya Fadilu, ya Tahiru, ya Kahiru, ya Kadiru, ya Latif, ya Ni'mel Mevla ve Ni'mel Nasir, ya Hafizu, ya Karibu, ya Mücib, ya Sadıku, ya Baisu, ya Evvelu, ya Ahir, ya Zahiru, ya Batunu, ya Mübinu, ya Nur, ya Kuddüsü, ya Muntakimu, ya Azizu, ya Cebbaru, ya Mütekebbir, ya Ahadu, ya Samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu küfüven ahad. Bi hakkı hazihil esma'i ve la ilahe illallah Muhammedun Nebiyyullah ve bi hakkı ilahiyetike ve rahmetike ve rububiyetike ve sultaniyetike ve affike ve azametike ya zelcelali vel ikram en takdiye hava icene ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedun ve ala ali seyyidina Muhammed ve en tec'ale lena min emrina feracan ve bahacan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahman, ya Rahimu, ya Rahimu, ya Rahim, ya la ilahe illa ent, ya Allahur Rahman, ya Allahul Melikul Kuddus, ya Allahul Müheyminul Aziz, ya Allahul Cebbarul Mütekebbir, ya Allahul Halikul Bari, ya Allahul Musavvirul Gaffar, ya Allahul Kahharul Vehhab, ya Allahul Razzakut Tevvab, ya Allahul Fettahul Alim, ya Allahul Kabidul Basit, ya Allahul Khafidul Rafi, ya Allahul Semiul Basir,
Ya Allahul Hakemül Adl, Ya Allahul Latifül Habir, Ya Allahul Gafurüş Şekür, Ya Allahul Hafizül Mukit, Ya Allahul Hasibül Celil, Ya Allahul Kerimül Rakib, Ya Allahul Vasiül Hakim, Ya Allahul Vedudül Mecid, Ya Allahul Baisül Varis, Ya Allah, Ya Seyyides Sadat, Ya Allah, Ya Mücibet Davat, Ya Allah, Ya Refiat Derecat, Ya Allah, Ya Veliyyel Hasenat, Ya Allah, Ya Azimel Berekat, Ya Allah, Ya Gafiret Seyyiat, Ya Allah, Ya Mu'tiyel Mes'ulat, Ya Allah, Ya Sami'el Asvat, Ya Allah, Ya Rafi'el Beliyyat, Ya Allah, Ya Alimel Sirr vel Hafiyyat, Ya Allah, Sübhaneke Ya La İlahe İlla Ent. Allahümme fazna min afati dünya vel ahire. Ya Allah, Ya Hayral Rahimin, Ya Allah, Ya Hayral Hafızin, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Azizu, Ya Aziz, Ya Dar, Ya Latifel La Yuram, Ya Kayyumel La Yenam, Ya Daimel La Yefud, Ya Hayyel La Yemud, Ya Malikel La Yulev, Ya Bakiyel La Yefna, Ya Kerimel La Yusaf, Ya Basirel La Yurtab, Ya Galibel La Yensa, Ya Allah, Ya Rabbel Beytil Haram, Ya Allah, Ya Rabbel Mescidil Haram, Ya Allah, Ya Rabbel Nuri ve Zalam, Ya Allah, Ya Rabbel Tahiyyeti ve Selam, Ya Allah, Ya Men Hüve Ahadun Bila Dıd, Ya Allah, Ya Men Hüve Samedun Bila Ayb, Ya Allah, Ya Men Hüve Vitrun Bila Keyf, Ya Allah, Ya Men Hüve Mevsufun Bila Şebih, Ya Allah, Ya Men Hüve Rabbun Bila Vezir, Ya Allah, Ya Men Hüve Ganiyun Bila Fakr, Ya Allah, Ya Men Hüve Melikun Bila Adil, Ya Allah, Ya Men Hüve Mevcudun Bila Mesil, Ya Allah, Ya La İlahe İlla Ent, Sübhaneke İnni Küntü Minel Zalimin, Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek esmike ve teala cedduke ve la ilahe gayruk. La ilahe illallah kul huvallahu ehad. La ilahe illallahü samet. La ilahe illallahü lem yelid. La ilahe illallahü ve lem yulet. La ilahe illallahü ve lem yekül lehu küfüven ehad. La ilahe illallahü Muhammedun Habibullah. La ilahe illallahü Ademü Safiyyullah. La ilahe illallah Nuhun Neciyullah, La ilahe illallah İbrahim'u Halilullah, La ilahe illallah Musa Kelimullah, La ilahe illallah İsa Ruhullah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül hamd ve hu ala külli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül celilül cebbar. La ilahe illallahül vahidül kahhar. La ilahe illallahül muttali'us settar. La ilahe illallahü halikul leyl ve nehar. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ilahen vahidan ve nahnu lehu abidun. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ilahen vahidan ve nahnu lehu hamidun. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ilahen vahidan ve nahnu lehu şakirun. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh Muhammedur Resulullah, Ya Hayyu Ya Kayyum, salavatullahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Eşhedü enneke Rabbun Halik. Allahümme gfirli Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bir rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Hüvel Habibüllezî turca şefaatuhu likülle hevlim minel ehvali muktehimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halkı küllihimi. Ve celle miktarı ma vullite min rutebim ve azze idrakı ma ulite min ni'mi. Büşra lena maşerel İslami inne lena minel inayeti rüknen gayre münhedimi. Lemma de Allahu da'ina li ta'atihi bi ekremir rüsü künna ekremel ümemi.
Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habibike hayrül halkı küllihimi. Ra'at kulübel idâ enba'u bi'ifetihi kenebetin ecferet kuflen minel ganemi. Mazale yelkâhumu fî küllü müterekin hatta hakev bil kana lahmen ala vadamı. Veddül firâre fekâdû yagbitûne bihi eşlâ eşâlet mâl ikvâni vel rahâmi. Temdil leyâli ve lâ yedrûne iddeteha mâlem tekum min leyâlil eşhurul hurmi. Ke enneme dînü dayfun halle sâhatahum bi küllü karmin ilâ lahmil idâ karimi. Yecürrü bahre hamisin fevke sâbihatin termi bi mevcim minel eftâli mültatımi. Min külli müntedibin lillahi muhtesibin yastu bi müstasilin lil küfri mustadimi. Hatta gadet milletül İslami vehye bihim min ba'di gurbetiha mevsuleten rahimi. Mekfuleten ebeden minhum bi hayri ebin ve hayri ba'lim felem teytem ve lem te'imi. Hümül cibalu fesel anhum müsadimahum mazare ev minhumu fi külli müstadimi. Vesel Huneynen vesel Bedren vesel Uhud'a. Fusul hatfil lehum edha min el vaham el musril bide humran ba'de ma veredet min el ida kulle musfettin min el limemi vel katibine bi sumril hatt ma tereket aklamuhum harfe cismin gayre min acimi şakis silahi lehum sima tumeyyizuhum vel verdu yemtazu bi sima min el selemi tühdi ileke riyahun nasri neşrehumu fetahsebu zehre fil ekmami külle kemi ke ennehum fi zuhuril hayli nebtü rüben min şiddetil hazmi la min şiddetil huzumi taret kulubul ida min be'sihim farakan fema tüferriku beynel behmi vel bühemi ve men teküm bi resulillahi nusretuhu intelkahul üstü fi acamiha tecimi وَلَمْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرِ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرِ مُنْقَصِمِ أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي هِرْزِ مِلَّتِهِ كَلَّيْسِ حَلَّ مَعَ الْاَشْبَالِ فِي اَجَمِ مَلَّا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا الذي استوجب على سلم

Mesur annil avrat, vasrif annil mekruhat ve ferric annil mekrubat bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya mukallibel kulubi vel ebsar ve ya müdebbirel leyli ven nehar, sebbit kalbi ala dinike ve taatik, fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalike. Fatiha-i Şerife me'al besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor. Radyo Hayat.
2: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
3: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
6: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha... Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
8: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba başlıyor. Hazırlayan ve sunan Yusuf Koçak.

0: Hayata merhaba başlıyor. Saat 07.06. Burası Radyo Hayat Stüdyoları. Ben Yusuf Koçak. 6 Mayıs 2026 Çarşamba. İlk olarak manşet turuyla başlıyoruz. Herkese günaydın. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hayata merhaba da şimdi manşet turu.
0: İlk olarak Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye'nin gücü sahada diyor. Türk Savunma Sanayi Saha 2026 gövde gösterisi yaptı. 120 ülkeden 1700 firma, 200'den fazla yeni ürünle fuara katıldı. Türk şirketleri son teknoloji ürünleriyle organizasyona damga vurdu deniliyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Hemen ardından Hürriyet'e bakıyoruz. Adını koydu şeklinde bir manşet görüyoruz Hürriyet'te. Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi Hürriyet'in haberine göre. Sabah gazetesindeyiz şimdi. Villa rüşvetinde hep aynı taktik diyor gazete. 1,5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasında da boy gösterdi. Başkan Hasan Akgün'ün İmamoğlu'yla aynı yöntemlerle iş adamlarının villalarına çöktüğü öğrenildi. Sabah gazetesinin manşetini aktardık. Şimdi sırada Sözcü gazetesi var. Değerini dünya biliyor. Onu unutturmak isteyene dert olsun. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi göreve başladığı gün Anıtkabir'e gitti. Özel defteri Türkiye'nin bilge ve adil ulu önderi Rusya'da hayırlarla yad edilmektedir şeklinde yazmış Sözcü gazetesi manşette. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. O da şöyle diyor. Ekonomik programı çöken iktidar kapıları sonuna kadar açtı. Kayıt dışına kırmızı halı demiş gazete. Milliyet'teyiz şimdi. Türkiye Devler Ligi'nde şeklinde bir manşet var. MSB Arge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han Saha 2026 fuarında görücüye çıktı deniliyor Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Bir başka gazetemiz Akşam gazetesi. O da şöyle diyor. Beştepe'de siber güvenlik zirvesi. Külliye'de düzenlenen zirvede siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli kapasitenin artırılması kararlaştırıldı. 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu. Aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Paymix ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi. Akşam gazetesinin manşetiydi. Posta gazetesindeyiz şimdi. Durdurun bu adamı şeklinde bir manşet görüyoruz. Mehmet Yılmaz B. 4 yıl önce boşandığı Ezgi Ö'yü tehdit etmeye devam ediyor. Kurtulmak için şehir değiştiren eski eşinin peşinden giden adam tam 5 kez elektronik kelepçeyi kırıp kadının kapısına dayandı. Ezgi Ö, çocuklarım için yaşamak istiyorum. Bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı dedi diyor Posta gazetesinin manşet haberinde. Türkiye gazetesinde ise Yıldırım Han sahaya çıktı şeklinde bir haber var. Hindistan'dan İzlanda'ya kadar 20 dakika. Türkiye'yi küresel lige taşıyan 4 motorlu Yıldırım Han, İsrail'e 5, Atina'ya 1 dakikada ulaşabiliyor. 6000 kilometrelik hedefi 20 dakikada vurabiliyor. Füze 970 kiloluk gazap bombasını taşıyabiliyor. Savunma sanayinin yeni yerli ve milli ürünleri sahada görücüye çıktı. 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han göz doldurdu denilmiş Türkiye gazetesinin manşetinde. Takvim gazetesine gidelim şimdi. Takvim'de 8,5 milyar çekmecede şeklinde bir haberle çıkmış. Rüşvetin ekosistemi Büyükçekmece'de de işledi. İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu, müteahhitlerden zorla alınan villaların paravan sahibi çıktı. Rüşvet çarkının miktarı 8 milyar liraya ulaştı deniliyor Takvim gazetesinde sevgili dinleyenler. Bir başka gazetede karardayız bu defa. O da Öcalan çözüm süreci koordinatörü olsun. Bahçeli el yükseltti. 2 ay önce İmralı için yaptığı statü çıkışı tartışmalara yol açan Bahçeli bu kez statünün adını koydu. Terör örgütü lideri Öcalan'ın barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesini önerdi. Elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır dedi diyor Karar Gazetesi. Akit gazetesindeyiz. İBB'nin yeni rant kapısı İGDAŞ oldu. Şarapçı müdürden 50 milyonluk vurgun diyor Akit gazetesi. Devamında da şöyle demiş. Genel müdürlüğünü milyonlarca liralık ihale pasladığı firmaların yöneticileriyle şarap eşliğinde yemek yiyen Nihat Nari'nin yaptığı İBB iştirak şirketi İGDAŞ'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Nari'nin talimatıyla gerçekleşen 2025 Taksim 147-67-28 E-KAP sayılı anahtarlama ve kablosuz ağ cihazları mal alımı işinde de 50 milyon liralık usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı denilmiş. Akit gazetesinin manşetiydi sevgili dinleyenler. Sırada Yeni Çağ gazetesi var. Dar gelirliye ne haliniz varsa görün deniyor. Emekliye, asgari ücrete ara zam kapıları kapandı. Hiç değilse bayram ikramiyesinin artırılması talepleri de reddedilen emekliler bıçak kemiğe dayandı. 4000 liraya ikramiye denmez. Bunun adı kandırmaca diyor Yeni Çağ gazetesi. Sırada Bir Gün var. Sel ve fırtına üreticiyi vurdu. İktidarın umrunda değil, çiftçiliği bıraktım. Antep ve Urfa başta olmak üzere birçok ilde yaşanan afet üreticinin son umudunu da bitirdi. Fıstık üreticisi Sarak borcuna karşılık tarlasını satıp üretimi bırakacak. İktidarsa seyirci diyor Bir Gün gazetesi. Milli Gazete ise Öcalan'a statü istediği mutlak butlana karşı çıktı. Bahçeli haftaya iki bombayla başladı deniliyor. MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı gündemi sağlı sollu sarstı. İlk olarak Öcalan'a statü verilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. CHP'deki mutlak butlan tartışmalarıyla ilgili de konuşan Bahçeli, CHP Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli Milli Gazete'nin manşetine göre. Türk Gün gazetesine gidiyoruz. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Bu kanlı musibet bitmeli. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye meselesinde kaybedilecek her günün Türkiye'nin geleceğinden eksilmiş bir gün olduğunu belirterek terörsüz Türkiye teslimiyet, taviz, terör örgütüyle pazarlık değildir. Hiç kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez dedi Türk Gün gazetesi. Ve sevgili dinleyenler Dünya gazetesindeyiz şimdi. Orta Doğu'da yaşanan savaşın etkileri hissediliyor. Para politikasında enerji ayarı diyor gazete. TCMB Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin neden olduğu arz şoklarına dikkat çekti. Enerji kaynaklı etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımalarının para politikası duruşuyla şekilleneceğini söyledi. Karahan dezenflasyonda kararlılık mesajı verdi Dünya gazetesinin manşetinde. Ekonomi gazetesi 8. varlık barışı meclise getirildi diyor. Yurt dışındaki menkul varlıklar %0 ila 5 arasında vergi ile Türkiye'ye getirilebilecek. Transit ticaret kazançlarını ise %95 vergi istisnası uygulanacak. Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberi paylaştık. Sırada Aydınlık Gazetesi var. Trump'ın Hürmüz safsatası diyor gazete. Trump, Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtaracağız dedi. Özgürlük projesini başlattı. 48 saattir hiçbir sonuç alamadı. Uzmanlar planla ilgili lojistik açıdan imkansız, ekonomik ve askeri açıdan riskli değerlendirmesini yaptı. Sigorta ve denizcilik şirketleri de Trump'a güvenerek boğazı geçmeye yanaşmıyor. Aydınlık Gazetesi'nin manşetiydi sevgili dinleyenler. Şimdi bir başka gazeteyle devam edeceğiz. Diriliş postası var. Bahçeli adını koyduğu barış süreci koordinatörü şeklinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Öcalan'ın statüsü tartışmalarına son noktayı koydu. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü şeklinde bir görevi kendisine atfediyor. Abdullah Öcalan'dan bahsediyoruz. Yeni Asya gazetesinde AB Trump'ın barış planına ne oldu diye sormuş. İşgali reddediyoruz demiş manşette. İsrail'in uluslararası anlaşmaları tanımayarak Filistin'deki işgalini genişletmesi tepkiyle karşılanıyor. AB İsrail'i BM ve Barış Kurulu kararlarına uymaya çağırdı denilmiş Yeni Asya gazetesinde sevgili dinleyenler. Ve sırada Yeni Asya'dan sonra Milat gazetesi yer alıyor. Manşette 16 milyar liralık sanal kumar trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe. Adalet ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı sanal kumar operasyonu gerçekleştirildi. Polis 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütünü çökertti. Aynı gazetenin bir de bugün sür manşetinde bir haber var. Milli güçler sahaya indi. Yeni milli savunma güçlerinin görücüye çıktığı saha 2026'ya 120 üzerinde ülkeden katılım oldu. Fuara 263'ü yabancı, 1700 firma ve 30 bin sektör profesyoneli katılıyor denilmiş sevgili dinleyenler gazetede. Şimdi sırada Yeni Birlik gazetesi var. Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi hipersonik Yıldırım Han diyor. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Sür manşet alanına baktığımız zaman bu gazetenin Suudi Arabistan'la vizesiz seyahat şeklinde bir başlık görüyoruz. Türkiye ile Suudi Arabistan vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor denilmiş gazetede. Yeni Birlik gazetesinin manşetini paylaştıktan sonra sırada bir başka gazetemiz var sevgili dinleyenler. O da Doğru Haber gazetesi. Doğru Haber gazetesinin hem manşet alanında hem de sür manşet alanında haberler var. Öncelikle manşetle başlayalım. Şöyle diyor gazete: Gazze, Kudüs, Batı Şeria, Siyonist terör zulmünü artırıyor ve devamında Siyonist terör rejimi Filistin topraklarının her karışında zulmünü artırarak sürdürüyor. Sözde ateşkesin sağlandığı Gazze'de bir savaş silahı olarak kullanılan açlık, yıkım ve salgın hastalıklarla toplu imha süreci yürütülüyor. Gazze'deki vahşete paralel olarak Kudüs ve Batı Şeria'da da sistematik baskı politikası uygulanıyor. Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'nin düzenlenen baskınların sayısını artıran Siyonist rejim bu kutsal mekanların kimliğini değiştirmeyi hedefliyor. Doğru Haber gazetesinde sevgili dinleyenler. Yeni Mesaj gazetesindeyiz. Millet fakirleştiriliyor. TÜİK'in açıkladığı yıllık %32.27'lik enflasyonu değerlendiren BTP lideri Hüseyin Baş, Türkiye'deki enflasyon savaştaki ülkelerden bile kat kat fazla. Çünkü Türkiye'deki enflasyon uzun yıllardır sürdürülen sistematik bir fakirleşme politikasının sonucudur demiş gazete. Yeni Mesaj gazetesi sevgili dinleyenler. Ve bir başka gazeteye gidiyoruz şimdi. Son Söz gazetesindeyiz. Beyaz Bey Pazarı'nın su altyapısı güçleniyor. 3 noktada dev yatırım demiş gazete. Aski Bey Pazarı'nın artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve mevcut şebekeyi güçlendirmek amacıyla 3 ayrı hatta yürüttüğü kapsamlı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ, Beypazarı'nın artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve mevcut şebekeyi güçlendirmek amacıyla Karaköy Çayırhan, Çayırhan Beypazarı ve Gürağaç Beypazarı hatlarındaki kapsamlı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Toplam sözleşme bedeli 310 milyon lira olan 3 etaplı projeyle Beypazarı'nın içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, alternatif su kaynaklarının sisteme entegre edilmesi ve bölgenin uzun vadeli su ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor denilmiş Son Söz gazetesinin manşetinde sevgili dinleyenler. Anayurt gazetesine bakalım. Türkiye gücünü artırıyor demiş. Bahçeli'nin bir fotoğrafına yer verilmiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Türkiye gücünü artırıyor mesajını veren Bahçeli, ülkenin küresel dengelerde yükselen rolüne dikkat çekti. Bahçeli, bağımsız dış politika, güçlü devlet yapısı ve toplumsal birlik vurgusu yaptı. Bu da Anayurt Gazetesi'nin manşetiydi. Peki sür manşette ne var? Orada da şöyle diyor gazete. 310 milyon liralık yatırım, su sorunu kalmayacak. Aski Beypazarı'nın artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için Karaköy, Çayırhan, Çayırhan Beypazarı ve Gürağaç Beypazarı hatlarında kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüyor. Anayurt gazetesinin manşet haberi sevgili dinleyenler. Ve son olarak Nefes gazetesindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ve mutlak butlan davasıyla ilgili ezber bozan iki çıkış geldi Devlet Bahçeli'den. Birincisi, CHP'nin karıştırılması veya hukuki yönden zedelenmesine müsaade edilmesin. İkincisi, Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun, bu taviz değildir diyor Devlet Bahçeli. Devamında da şöyle deniliyor. Bahçeli, tıkandığı öne sürülen süreçle ilgili çalışmaların hızlanacağını söyledi. Öcalan'ın statüsünün de ele alınmasını istedi. Öcalan için statü açığı varsa bu terörsüz Türkiye'ye hizmet edecek biçimde ele alınmalı. Adanın barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Başka alternatifler önerilebilir. Kurucu önderlik bir tanım altında yapmalı şeklinde ifade edilmiş bu gazetede. Sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim. Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.

0: Evet, Hayata Merhaba programını dinliyorsunuz. Ben Yusuf Koçak. Bu sabah da sizlere yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini sunduk, manşet turu yaptık. Şimdi haber ayrıntılarıyla devam edelim. Dünya basınından Yıldırım Han'a ilgi, Türkiye'den gelen cehennem demişler. Saha Expo'da tanıtılan 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Mevcut savunma sistemlerini aşma kapasitesiyle dikkat çeken proje uluslararası basında da geniş yankı buldu. İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 2026'da Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim Yıldırım Han ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. 6000 kilometrelik menzile sahip balistik füze Türkiye'yi bu alanda önemli bir oyuncu konumuna taşırken Yıldırım Han dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası gazete Yıldırım Han'ı manşetlerine taşıyarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Saha Expo 2026'daki yeniliklere dikkat çeken İsrail merkezli Maariv gazetesi dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı başlıklı haberinde Yıldırım Han'ın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir ilerlemeyi işaret ettiğine vurgu yapıldı. Füzenin menzilinin ve hızının bölgedeki hava savunma sistemleri için onu imkansız bir hedef haline getirdiğinden bahsedildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin sadece İHA süper gücü olmanın ötesinde kıtalar arası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor sözlerine yer verildi. İsrail'li bir başka yayın organı olan Kikar gazetesi ise Türkiye'den gelen cehennem başlıklı haberinde Saha 2026'da eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanteri ortaya çıkarıldı ifadeleri kullanıldı. İspanyol havacılık ve savunma sanayi alanında yayın yapan Aviation Online Türkiye ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'ı tanıttı başlığıyla aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli haber sitesi The National'da yer alan haberde ise NATO üyesi ülke önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor. Yıldırım füzesinin menzili 6000 kilometre olup bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir ifadelerine yer verildi. 6000 kilometre menzil hipersonik hız. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi olan Yıldırım Han'ı kamuoyuna tanıttı. Roket birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Yıldırım Han 6000 kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliğiyle roket Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi. Sistemin yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullandığı ve 4 roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı. Bir başka haberle devam ediyoruz. Ermenistan'dan Türkiye ile normalleşme mesajı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirterek, Ermeni toplumunda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik genel bir istek bulunduğunu ifade etti. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da fırtınaların içinden geçmek temasıyla düzenlenen Erivan Diyalog 2026 forumuna katılan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirten Kostanyan, nihai hedefin sınırların tamamen açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi olduğunu aktardı. Kostanyan iki ülke arasında aktif diyaloğun sürdüğünü ifade ederek Erivan'la İstanbul arasında direkt uçuşların ve iki ülke arasındaki kargo taşımacılığının yeniden başlaması konusunda normalleşme sürecinde çok önemli adımlar attık ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump özgürlük projesini kısa süreliğine durdurduk açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump şunları kaydetti. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik. Yarın resmi Teslim Haber Ajansı konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı. Sözde Özgürlük Projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmaktaki başarısızlıkların devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildiği haberde Trump planın başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi ifadesine yer verildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin Trump Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı. Trump 4 Mayıs itibariyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna Özgürlük Projesi adını vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için Özgürlük Projesi adlı operasyonu başlattıklarını duyurmuştu. İsraillilerin Limassol'da satın aldığı köyde kilise krizi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Limassol kentinde bir köyün İsrailler tarafından satın alındığı ve bölge halkının köy kilisesine girişinin engellendiği öne sürüldü. Rum kesimindeki Scala Times gazetesinin sosyal medyadaki tartışmalara dayandırdığı haberine göre Limassol kentine bağlı Trozena köyü İsrailler tarafından satın alındı. Haberde köydeki kiliseye gelen Rumların girişlerinin engellendiği bildirildi. Gazeteye konuşan bir polis memuru bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğrularken kilisenin özel mülkiyet sınırları içinde kalması durumunda erişimine kısıtlamalar getirilebileceğini ve girişe izin verilmemesi gibi bir durumun söz konusu olabileceğini ifade etti. Öte yandan polis memuru kamuya açık yolların tüm vatandaşlar tarafından serbestçe kullanılabileceğini belirterek hiç kimse kamusal alana veya bir yola girişi yasaklayamaz. Bu tür bir olay yaşanırsa vatandaşları derhal polisle irtibata geçmeye çağırıyoruz dedi denilmiş bu haberde. ABD Dışişleri Bakanı Rubio destansı öfke operasyonu tamamlandığı dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio destansı öfke operasyonunun tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Basra Körfezi'nde mahsur kalan 87 farklı ülkeden 23 bin sivili kurtarmak için Özgürlük Projesi adlı operasyonu başlattığını belirten Rubio, dünyanın dört bir yanından birçoğu çatışmaya dahil olmayan ülkeler artık sadece gemilerdeki yüklerini değil, vatandaşlarını da kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu gemileri bu kadar uzun süre denizde bırakamazsınız. Yiyecek tükenir, içme suyu tükenir, temel ihtiyaçları biter. Bu tam manasıyla korsanlık dedi. Rubio şu anda savunmamız hedef durumundalar. İzole durumdalar. Açlık çekiyorlar, çaresizler. en az 10 sivil denizci hayatını kaybetti. Bu nedenle birçok ülke, bazıları açıkça, bazıları da özel olarak ABD'den gemilerini kurtarmasını ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü yeniden sağlamasını istedi ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. İlk finalist Arsenal takımı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Arsenal, Atletico Madrid'i konuk etti. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı. İlk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İngilizler golü 45. dakikada buldu. Saliba'nın savunma arkasına koşu yapan Gyökeres'e pasıyla gelişen atak sonrası Trossard'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Oblak'tan seken topu Bukayo Saka filelere gönderdi deniliyor haberde. İsrail televizyonunda Yıldırım Han füzesi yorumlandı. İsrail televizyon kanalında yayınlanan programda sunucu ve konuklar Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'ın İsrail'e bir mesaj olduğunu söyledi. Türkiye savunma ve havacılık sanayinin devlerini buluşturan Saha Expo'da tarihi bir duyuruya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'ı tanıttı. Füze İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde sergilendi. 6000 kilometre menzile sahip. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırım Han 6000 kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ve Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi. Yıldırım Han füzesi İsrail medyasında gündemde. Dün gündeme yoğun damga vuran füze İsrail medyasında da geniş yer edindi. İsrail televizyon kanalı TI24, Türkiye tarafından tanıtılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzeyi değerlendirdi. Programda konuklar İsrail'li sunucunun bu İsrail'e bir mesaj mı sorusunu yanıtladı. Konuklardan birinin yanıtı dikkat çekti. Muhtemelen görünüşe göre bu İsrail'in de görmesi için tasarlanmış şeklinde bir haber yer alıyor. Sergen Yalçın, taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın kendisini ve yönetimi istifaya davet etmesini anlayışla karşıladığını söyleyerek, taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın demiş. Muğla Marmaris'te 3 yıllık dosya yeniden açıldı. Kaza denilmişti ama cinayet çıktı. Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce kaza olarak kapatılan bir dosyanın kaza değil cinayet olduğunu ortaya koydu. 28 Mart 2023'te Muğla'nın Marmaris ilçesinde Abdullah Uslu eşi ve komşularıyla evinde olduğu sırada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada tanık ifadelerinde Uslu'nun alkollü bir şekilde silahını beline takarken kazara kendini vurduğu belirtildi denilmiş bu haberde. Antalya'nın Serik Belediye Başkanı Kumbul'dan İyi ki AK Parti'ye geçmişim çıkışı geldi. Serik ilçesinde belediye meclis toplantısında sinirler gerildi. CHP'li meclis üyeleri alkışlarla salonu terk ederken belediye başkanı Kadir Kumbul CHP'lilerin tutumunu eleştirerek "İyi ki AK Parti'ye geçmişim" dedi. Bir başka haberle devam ediyoruz. Beşiktaş tribünlerinden istifa tezahüratları. Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ta taraftarlar yönetim istifa, Sergen istifa tezahüratları yaptı. Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan galip ayrılan Konyaspor adını finale yazdırdı. Konuk ekibin attığı gol sonrasında tribünler takıma, yönetime ve Sergen'e tepki gösterdiler. Konyaspor'un 90+8'de Enis Badri'nin penaltıdan attığı golün ardından Tüpraş stadyumunda tribünlerden yönetim istifa, Sergen istifa tezahüratları yapıldı. Sevgili dinleyenler, Hayata Merhaba programını dinliyorsunuz. Her sabah, hafta içi her sabah saat 7:05 geçe burada sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bir başka haberle devam edelim şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fahiş aidatlar düzenlemesi görüşmelerinin ikinci bölümü tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. TBMM Genel Kurulu fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl Başkanlığı'nda toplandı deniliyor. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil olmasaydı mazot bugün 90 lira olacaktı şeklinde bir haberle çıkıyor. Ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krize atıfla kriz sonrası devreye alınan Eşel Mobil sistemi hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sistem sayesinde mazot fiyatının 90'lara çıkabilecekken 73 seviyesinde tutulduğunu söyledi. Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri ekonomi. Bu alanda çalışmalar hız kesmeden devam ederken enflasyonla mücadele konusunda da gerekli adımlar birer birer atılıyor. Çalışmalara öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber yayınına konuk olarak Gülçin Üstüncan'ın sorularını yanıtladı. Şimşek, burada Orta Doğu'da başlayan savaşla beraber kapatılan Hürmüz Boğazı'nın ekonomik yansımalarına değindi deniliyor. Evet sevgili dinleyenler, Hayata Merhaba devam ediyor. Termik santraller enerji dönüşümünde dengeyi sağlıyor. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji yatırımları tarihi zirvelere ulaştı. Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve arz güvenliği ihtiyacı termik santrallerin stratejik öneminin yeniden ön plana çıkmasına yol açtı. Küresel enerji piyasasındaki darboğazlar termik santrallerin önemini ortaya çıkarttı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları tarihi zirvelere ulaştı. Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve arz güvenliği ihtiyacı ise teknik santrallerin stratejik önemini yeniden ön plana çıkarıyor denilmiş gazetede. Savaşlar ticaretin yönünü değiştirdi, Türkiye öne çıktı. Ticaret dünyasındaki dengeler küresel çatışmalarla sarsılırken Türkiye'nin avantajlı konumu ön plana çıkıyor. Ülke stratejik konumuyla ticari gayrimenkulde yatırımcıların gözdesi haline geliyor. Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve jeopolitik gerilimler ticaretin rotasını değiştirirken tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdi. Alternatif rota ve merkez arayışının hız kazanmasıyla birlikte ticari hareketin de daha erişilebilir ve güvenli bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor. Avrupa ile Asya arasındaki stratejik bir konumda bulunan Türkiye ise bu süreçte lojistik ve depolama alanlarında da öne çıkan merkezlerden biri haline geldi. Sektör temsilcilerine göre bu dönüşüm ticari gayrimenkulde yatırım tercihlerini de doğrudan etkiliyor denilmiş haberde. Şimdi bir başka haberle devam ediyoruz. ABD ordusundan uyuşturucuyla ilgili bir haber var sevgili dinleyenler. ABD ordusundan uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye saldırı geldi. ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak saldırıya 3 erkek narko teröristin öldürüldüğü de gelen bilgiler arasında. Efendim bir başka haberle şimdi devam ediyoruz. ABD'de antidepresan kullanımını azaltma kampanyası başlatıldı. ABD Sağlık Bakanlığı Robert F. Kennedy Jr. ülkede yaygın şekilde kullanılan antidepresan ilaçların azaltılmasına yönelik bir kampanya başlatıldığını açıkladı. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirme enstitüsü tarafından düzenlenen ve akıl sağlığıyla aşırı ilaç kullanımının ele alındığı toplantıda konuştu. Psikiyatrik ilaçların azaltılmasını teşvik eden yeni girişimini duyuran Kennedy, bugün özellikle çocuklar için arasında psikiyatrik ilaçların aşırı kullanımını ele alarak olumsuzun ruh sağlığı krizine karşı net ve kararlı bir adım atıyoruz denildi. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yine buradayız.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
5: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
3: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
4: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Ne güzeldir. Dört gözle beklediğiniz bir haberin gelmesi. Sabaha dek rüzgarın işaretinin dinmesi. Yağmurdan sonra aşan güneş.

0: kendisi soluk almak, konuşmak, duymak, yürümek, görmek, anlamak. Ve ne güzeldir arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden alacağınız sıcacık bir merhaba.
1: Merhaba.

0: saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam ediyor. Hayata Merhaba'da şimdi manşet turu.
3: Yeni Şafak gazetesinin manşetiyle başlıyoruz. Türkiye'nin gücü sahada diyor gazete. Türk Savunma Sanayi Saha 2026'da gövde gösterisi yaptı. 120 ülkeden 1700 firma, 200'den fazla yeni ülkede ürünle fuara katıldı. Türkiye şirketleri son teknoloji ürünleriyle organizasyona damga vurdu. 8 milyar dolarlık anlaşma, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha 2026, uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı yoğun ilgi gördü. Etkinlikte yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Fuarı 200 binden fazla kişi ziyaret edecek. Yeni Şafak gazetesinin ardından Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi adını koydu şeklinde Bahçeli'nin bir fotoğrafına yer vermiş ve hemen yanında da Abdullah Öcalan var. Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Bu arada mutlak butlana itiraz. Bahçeli CHP'ye yönelik mutlak butlan davasıyla ilgili bir soruya da şöyle cevap verdi. CHP kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz denilmiş Hürriyet gazetesinin manşetinde. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin manşetinde de sür manşetinde de bu sabah haberler var. Önce manşetten başlayalım. Villa rüşvetinde hep aynı taktik diyor gazete. 1,5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasında da boy gösterdi. Başkan Hasan Akgün'ün İmamoğlu ile aynı yöntemlerle iş adamlarının villalarına çöktüğü öğrenildi. Sür manşette ise Konya finalde, Kartal kederde manşetini atmış. Konya 1, Beşiktaş 0 deniliyor manşet haberinde. Sabah gazetesinden sonra sırada Milliyet gazetesi yer alıyor. Milliyet gazetesi Türkiye Devler Ligi'nde şeklinde bir habere yer vermiş. MSB Arge merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha 2026 fuarında görücüye çıktı.

deniliyor Milliyet gazetesinin manşetinde. Akşam gazetesi ise Beştepe'de siber güvenlik zirvesi haberine yer vermiş. Külliye'de düzenlenen zirvede siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerlik kapasitenin artırılması kararlaştırıldı. 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu. Aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Paymix ödeme sistemi üzerinden paraları aktardığı tespit edildi. Akşam gazetesinin manşetiydi ve sırada Posta yer alıyor. Durdurun bu adamı şeklinde bir manşetle çıkmış. Mehmet Yılmaz B. 4 yıl önce boşandığı Ezgi Ö'yü tehdit etmeye devam ediyor. Kurtulmak için şehir değiştiren eski eşinin peşinden giden adam tam 5 kez elektronik kelepçeyi kırıp kadının kapısına dayandı. Ezgi Ö, çocuklarım için yaşamak istiyorum. Bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı diyor. Posta gazetesinin manşetiydi. Türkiye gazetesinde ise iki haber var. Birincisi, Rumlar köylerine giremiyor. Kıbrıs ikinci Filistin şeklinde bir haber. Güney Kıbrıs'ta Filistin'in akıbetine doğru gidiyor. Yahudiler Rumları kendi köylerine sokmamaya başladı denilirken, ikinci olarak da Yıldırım Han sahaya çıktı manşetini görüyoruz. Savunma sanayinin yeni yerli ve milli ürünleri sahada görücüye çıktı. 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han göz doldurdu denilmiş sevgili dinleyenler Türkiye gazetesinde. Takvim gazetesinin manşetinde ise 8,5 milyar lira çekmecede şeklinde bir haber. Rüşvetin ekosistemi Büyükçekmece'de de işledi. İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu, müteahhitlerden zorla alınan villaların paravan sahibi çıktı. Rüşvet çarkının miktarı 8 milyar lirayı aştı deniliyor Takvim gazetesinde.

Karar gazetesiyle devam ediyoruz. Öcalan çözüm süreci koordinatörü olsun çıkışı geldi Bahçeli'den. Bahçeli el yükseltti. İki ay önce İmralı için yaptığı statü çıkışı tartışmalara yol açan Bahçeli bu kez statünün adını koydu. Terör örgütü lideri Öcalan'ın barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesini önerdi. Elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır dedi Karar Gazetesi. Ve Akit Gazetesi'ndeyiz şimdi. İBB'nin yeni rant kapısı İGDAŞ oldu. Şarapçı müdürden 50 milyonluk vurgun deniliyor. Genel müdürlüğünü milyonlarca liralık ihale pasladığı firmaların yöneticileriyle şarap eşliğinde yemek yiyen Nihat Nari'nin yaptığı İBB iştirak şirketi İGDAŞ'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Nari'nin talimatıyla gerçekleşen 2025-147-68-28 EKAP sayılı anahtarlama ve kablosuz ağ cihazları mal alımı işinde de 50 milyon liralık usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı deniliyor Akit Gazetesi'nin manşet haberinde sevgili dinleyenler. Ve Türkiye'de Akit Gazetesi'nden sonra sırada bir başka gazete yer alıyor. Okuduğumuz gazeteler, efendim sizlere aktardığımız gazeteler, Akit olsun, Karar olsun, Takvim olsun, Türkiye olsun, bunların hepsini geride bıraktık. Şimdi Yeni Çağ gazetesiyle devam edelim. Dar gelirliye ne haliniz varsa görün deniyor. Emekliye, asgari ücretlilere ara zam kapıları kapandı. Hiç değilse bayram ikramiyesinin artırılması efendim talepleriyle reddedilen emekliler birçok bıçak kemiğe dayandı. 4000 liraya kadar ikramiye denmez. Bunun adı kandırmacadır diyor Yeni Çağ Gazetesi sevgili dinleyenler. Yeni Çağ Gazetesi'ni de tamamladıktan sonra sırada bir başka gazetemiz yer alıyor. Sevgili dinleyenler, Milli Gazete. Milli Gazete'de Öcalan'a statü istedi, mutlak butlarına da karşı çıktı haberi var. Bahçeli haftaya iki bombayla başladı deniliyor Milli Gazete'de. Diğer gazetelerimize şimdi gidiyoruz. Türk Gün Gazetesi var efendim. Türk Gün Gazetesi terörsüz Türkiye. Bu kanlı musibet bitmeli, taviz değildir manşetini atmış. Şöyle diyor MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye meselesinde kaybedilecek her günün Türkiye'nin geleceğinden eksilmiş bir gün olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye teslimiyet, taviz, terör örgütüyle pazarlık değildir ve hiç kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez şeklinde bir açıklaması olduğunu görüyoruz Türk Gün Gazetesi'nde. Peki sırada hangi gazete var? Dünya Gazetesi var sevgili dinleyenler. Orta Doğu'da yaşanan savaşın etkileri hissediliyor. Para politikasında enerji ayarı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin neden olduğu arz şoklarına dikkat çekerek enerji kaynaklı etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımalarının para politikası duruşuyla şekilleneceğini söyledi. Karahan, dezenflasyonda kararlılık mesajı verdi deniliyor değerli dinleyenler.

Evet, Ekonomi Gazetesi'nde 8. Varlık Barışı Meclise getirildi şeklinde bir haber görüyoruz. Yurt dışındaki menkul varlıklar %0 ile 5 arasında vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek. Transit Ticaret Anlaşması kazançlarının %95 kısmı vergi istisnası uygulanacak olan kısım, sevgili dinleyenler. Böyle bir fırsattan bahsediliyor. Nasıl bir Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde. Ve devam edelim şimdi. Aydınlık Gazetesi'ne bakıyoruz. Aydınlık sür manşette Yunan parlamentosundan onur madalyası şeklinde bir habere yer veriyor. Ve şöyle diyor: Fener Rum Kilisesi Patriği Bartolomeos Yunan Meclisi'nde Ekümenik Patrik, yani Roma ve Konstantinopolis Başpiskoposu olarak takdim edildi. Meclis özel oturumunda konuşan Bartolomeos'a parlamento onur madalyası verildi. 27 yıl sonra meclis kürsüsüne çıkan Bartolomeos, Ukrayna'daki savaşla ilgili yine Rusya'yı suçladı. Bartolomeos, Yunanistan ziyareti öncesinde İstanbul'da Yunan bakanlarla ve siyasetçilerle görüşmeler yapmıştı. Patrik 8 Mayıs'a kadar ülkede ziyaretler yapacak deniliyor Aydınlık Gazetesi'nde, sevgili dinleyenler. Ve Aydınlık Gazetesi'nden sonra sırada Diriliş Postası yer alıyor. Diriliş Postası, Bahçeli adını koydu. Barış Süreci Koordinatörü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında Öcalan'ın statüsü tartışmalarına son noktayı koydu. Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü şeklinde bir görev verilecekmiş. Peki bu görev nasıl bir görev? Bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani görevi veren kim olacak efendim ve bu görevin mahiyeti nedir? Önümüzdeki günlerde bunların sonuçlarını göreceğiz. Şimdi Milat Gazetesi'ne gidiyoruz. 16 milyar liralık sanal kumar trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe denilmiş. Adalet ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı sanal kumar operasyonu gerçekleştirildi. Polis 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütünü çökertti denilmiş gazetenin haberinde. Sevgili dinleyenler, bugünkü nüshası, birinci sayfası gazetelerin, Milat Gazetesi'nin manşetini de paylaştıktan sonra Yeni Birlik Gazetesi'ne gidiyoruz. Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi hipersonik Yıldırım Han şeklinde başlığı bu konuyu işlediğini bu gazetenin de söyleyebiliriz. Ve bir başka gazetenin manşetine şöyle bir bakalım. Doğru Haber gazetesi diyor ki, Gazze, Kudüs, Batı Şeria Siyonist terör zulmünü artırıyor. Öte yandan sür manşet alanında Yapıcıoğlu Sumut filosu aktivistlerini ziyaret etti şeklinde bir haber var. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı delmek ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla yola çıkan Sumut filosu katılımcılarla Memursen Genel Merkezi'ne, efendim, merkezinde bir araya geldi. Alıkonulan bu filo aktivistleri arasında yer alan Memursen Genel Başkan Yardımcısı ve il başkanlarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, aktivistlerin mücadele azminin eskisinden daha da güçlü olduğunu vurguladı deniliyor. Doğru Haber gazetesine şimdi baktıktan sonra bir başka gazeteyle devam edeceğiz Doğru Haber'in ardından. O da Yeni Mesaj gazetesi olsun ve onunla da kapanışımızı yapalım. Millet fakirleştiriliyor başlığı atmış. TÜİK'in açıkladığı yıllık %32.27'lik enflasyonu değerlendiren BTP lideri Hüseyin Baş,
Türkiye'deki enflasyon savaştaki ülkeden bile kat kat fazla. Çünkü Türkiye'deki enflasyon uzun yıllardır sürdürülen sistematik bir fakirleştirme politikasının sonucudur deniliyor. Evet, böylelikle manşet turunu tamamladık ve Hayata Merhaba programının bu sabah da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde, saat 7'yi 5 geçe Hayata Merhaba'da birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında 2 ila 4, doğusunda 5 ila 8 derecelik yükseliş bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 22 derece. Hatay parçalı bulutlu 21 derece. Mersin parçalı bulutlu 21 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 22 derece. Hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 45.13, satış 45.21, euro alış 52.75, satış 52.85, sterlin alış 61, satış 61.32. Serbest piyasada ise 45.21'den alınan dolar 45.23'ten, 53.09'dan alınan euro 53.16'dan, 61.26'dan alınan sterlin 61.57'den satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.756 lira, çeyrek altın 11.125 lira, yarım altın 22.284 lira, tam altın ise 44.366 liradan satılırken, ons altın 4.650 dolar seviyesinde işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
3: Mayıs 1975. Türkiye Büyük Millet Meclisi ölüm cezasını kaldırmayı reddetti. 1990. İzmir Ali Ağa'da termik santral yapımına karşı 50 bin kişi 24 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. 1990. İlk özel televizyon kanalı programı yayına başladı.
4: 'Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba sona erdi. Hazırlayan ve sunan Yusuf Kocak.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında.
3: Evin için her şey Polat'a, Ev Star farkıyla.
2: Ev Star, değer katar.
4: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir, inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Bir insan Allah'ı zikretmiyorsa, Allah müsaade etmiyor da o şerefler ondan mahrum. Bunu bilin. Bir insan camiye gelmiyorsa, Allah evine kabul etmiyor da ondan gelmiyor. Bunu bilin. Bir insan imana, İslam'a gelmemişse, Allah onu sevmiyor da ondan vermiyor iman şerefini. Bunu bilin. Neden? Edepsiz, günahkar da ondan. Sen sevildiğini bil. Sen mümin olduğun için sevildiğini bil. Sen zikredebiliyorsan, Allah'ın sana zikir müsaadesi verdiğinden zikredebildiğini bil. Allah'a daha sevgiyle ibadet et. Ona da teşekkür et. Seni zikretmeye beni muvaffak kıldın ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi diye ona da şükret. Çünkü başkaları zikredemiyor. Canı sıkılıyor. Patlayacak gibi oluyor. Camiye giremiyor.
0: Radyo Hayat hatırlatıyor.

Ey ahirlerin ahiri, ey sağlam kuvvet ve güç sahibi, ey yardım talep edenlerin Rahmanı, ey merhametlilerin merhametlisi, ey semaların ve göklerin benzersiz mucidi, ey celal ve ikram sahibi, bizleri ateşinden koru.

0: Zadiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar, kabirlerde olanların dışarı atılacağı, kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman, işte o gün Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar mı?
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

İbni Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar, sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennemin çoğunu sizinle dolmuş gördüm." buyurmuştu. Orada bulunan kadınlardan biri, "Niçin cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Çünkü sizler çok lanet eder ve kocanızın yaptığı iyilikleri unutur, nankörlük yaparsınız. Aklı ve dini eksik olup da, aklı başında adamların aklını çelen sizin gibisini görmedim." buyurdu. O kadın, "Aklımızın ve dinimizin eksikliği nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "İki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Kadının günlerce namaz kılmayıp oruç tutmadığı da olur. Bu da dininin noksanlığıdır." buyurdular.

0: Cevat Akşit Hoca'nın anlatımıyla Süleymaniye Dersleri birazdan başlıyor.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
6: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Radyo Hayat hatırlatıyor.
8: Su kaynakları, hızlı nüfus artışı ve bilinçsiz kullanım nedeniyle giderek azalıyor. İnsanın en temel ihtiyaçlarının başında gelen suya olan erişimimizin sınırlanması, hayatımızı büyük ölçüde etkileyecek bir sorun. Ancak alışkanlıklarınızda yapacağınız birkaç ufak değişiklikle evdeki su tüketiminizi azaltabilir ve çevreye olumlu bir katkıda bulunabilirsiniz. Suyu kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Evdeki su tüketiminin yaklaşık olarak %40-%50'si banyoda yapılır. Peki banyoda su israfı nasıl önlenir? İşte önerilerimiz. Duş almak, banyo yapmaktan çok daha tasarrufludur. Duş süren nelere dikkat etmeliyiz?

0: açık bırakıp su akıtmayın. Aynı yöntemi tıraş olurken de uygulamaya özen gösterin. Banyonuzda tasarruflu duş başlığı ve sifon kullanmayı tercih edin. Duş almadan önce suyun ısınmasını beklerken akan suyu kovaya doldurabilir, sonrasında bu suyu klozete dökmek ya da arabanızı yıkamak için kullanabilirsiniz.
1: Radyo Hayat hatırlattı.
2: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
1: Günün fetvası.
3: Yeminini bozan birisinin ne yapması gerekir?
4: İnsan bozması gereken yemin de edebilir. Bozmayıp devam etmesi gereken yemin de edebilir. Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya ve bunun gibi yemin eden bu gibi yeminlerini bozmalıdır. Mesela babasıyla konuşmaması günahtır ve imkan ölçüsünde kefaretini ödemelidir. Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar oynamamaya yemin eden yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. Ama yeminini bozarsa kefaret gerekir. Kefaret 10 fakiri sabah akşam doyurması veya 1 fakiri 10 gün sabah akşam doyurması veya 10 fakiri giydirmesidir. 10 fakire ayrı ayrı vereceğine, bir fakire verse bir günü vermiş olur. Bunlara gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutmasıdır. Kasten, bilerek yalan yere yeminin kefareti olmaz. Çünkü büyük günahtır. Mesela borcunu vermediğini bilen birisinin, ''Vallahi borcumu ödedim.'' demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girmiş olur.
5: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî ersale rasûlehu beşîran ve nezîrâ ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l-hayri velev asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh ve afdalel-hedyi hedyi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerre'l-umûri muhtesâtuhâ ve kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâtin fînnâr. Ve bis senedil muttasıl ennebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ikra'ul Kur'an fî kulli şehr ikra'u fî khamsin ve işrîn ikra'u fî khamse aşarete ikra'u fî aşr ikra'u fî seb'i la yefkahuhu men yakrahu fi akalli min selas. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavatü ve teslimatın ehli beyt ala ashab etbalı rıdvanullahu teala alim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı vakaden rahmetullahi alim ecmain hasaten kendisine feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz, etezelinden yararlandığımız üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazır olun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz ve tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Resul-i Müştaba buyuruyor,

0: İkra'ül Kur'an, Mushaf-ı Kur'an'ı okuyun. Fî külli şehrin, her ay, her ayda Kur'an okuyun. 30 gün, birer cüz, 30 cüz. Her ay Kur'an'ı okuyun. Evet. Abdullah Ömer demiş ki ben daha fazlasını yapabilirim. Onun üzerine buyurmuş Peygamberimiz İkra'hu fi hamsin ve işrin, 25 günde Kur'an'ı oku. Ve o gene demiş ki utiku, ben gene fazlasını yapabilirim. Kale İkra'hu fi hamse aşarate, 15 günde bir oku. 15 günde oku Kur'an'ı, hatmet. Gene o zat demiş ki yani 15 günde okursa günde 2 cüz okuyacak. İnni utiku, ben daha fazlasını yapabilirim. İkra'u fi aşır, 10 günde oku buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene o sahabi demiş ki ikra, ben daha fazlasını yapabilirim. İkra'u fi seb'in, 7 günde, evet 7 günde oku, 7 günde hatmet. Evet, Peygamberimiz öyle söylemiş, 7 günde oku, oku demiş. Evet, bir daha demiş, ben daha fazlasını, gücüm yeter deyince Peygamberimiz la yefkahuhu men yakrahu fi akalli min selas. Evet, 3 günden azda hatim indiren adam onu bilmez, anlamaz. Olmaz ve manalarını bilmez, anlamaz. Evet. Evet. Şimdi tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada beyan ediyor. Kur'an okurken Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve kendisine yön verdiğini, dünya ve ahirette gidilecek yolu beyan ettiğini, nasıl hareket ettiğini beyan eden şeyler var, emirler var. Bunları bilerekten, bunları bilerekten çok terbiyeli, efendili, efendi tavırlı ve bütün benliğiyle Kur'an'a kendini vermiş, dünya ilişkilerinden kendilerini sıyırmış vaziyette oku. Yani bu 3 günden az olursa bu olmaz, bu olmaz, böyle de okuma demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi tabii burada beyan ediliyor, böyle büyük zatlar Kur'an'ı tamamen bir şey, kendi dilinden daha çok benimsemiş ve ezberlemiş hafız adamlar, bu ki bunların başında Şahrani mesela, evet, akşam da yatsı arasında Kur'an'ı hatmederim diyor. Evet, başkaları da diyor böyle çok Kur'an'ı hatmederiz diyorlar. Tabii bunlar manevi rütbesi olan kişiler, ama bizim ölçü alacağımız hadis-i şerifte söylediğimiz, biz Kur'an okurken Allah kelamı okuyoruz, Allah bizi görüyor ve bizim davranışlarımız burada beyan ediliyor. Tabii manasını bilsen, bilerekten, manasını anlayaraktan okuyacaksın. Manasını bilmiyorsan böyle biliyorsun zaten, diyorsun. Allah'ın emirlerini bildiriyor. Emirlerini tutmazsak cezalandıracağımızı bildiriyor. Bunları bilerekten çok dikkatli, bilinçli okuyacaksın. Bütün ilişkilerden kendini kurtaracaksın. Böyle okuyacaksın. Evet, böyle okuyacaksın. Ama bizim işiyetçimiz bu. Tabii büyük adamlar böyle diyorlar. Ben diyor işte bak akşam da yarısında bitiririm diyor, hatmi diyor. Başkaları da diyor böyle yapar. Tabii onların halleri başka. Başka. Evet. Güzel Peygamberimiz bize böyle söylüyor. Yani Kur'an'ı öğreneceğiz okuyun dediğine göre. Kur'an okumayı bileceğiz. Kur'an okumayı bileceğiz ve Efendimizin şeysi, bir ayda bir, günde bir cüz okuyacağız. Kur'an'ı bir cüz okuyacağız. Bu şekilde bilinçli okuyacağız. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed bin Hamed Abdullah bin Amr Hazretlerinden nakletmiş. Evet. İkra. Kul ya eyyuhel kafirune. Kul ya eyyuhel kafirune'yi önde menamik. Uykun uyuyacağın sırada, yani uyumak için yatağına vardığın sırada, uyku uyuyacağın sırada kul ya eyyuhel kafirune suresini oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Fe inneha beraetun mineşşirk. Çünkü bu kul ya eyyuhel kafirune, ey kafirler, la abudu ma tabudune, sizin taptığınızı ben tapmam. Ve la abudu ma tabudune, siz de benim taptığımı tapmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim bine. Bu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her gün oku, yatağa uyumadan evvel, yatağa girdiğin zaman. Peynine heberatü müneşşirk, çünkü müşriklikten beraattir. Bu böyle yaparsan şirke düşmezsin, müşriklikten kurtulursun. Evet, şirkten beraatını sağlar bu. Evet. Nefel bin Muaviye'den de Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud Tirmizi'nin naklettiği hadis-i şerifte, İzâ akhaste mazî'ake minel-leyli, geceleyin yatmak için yatağına geldiğin zaman fakra, kul yâ eyyuhel kâfirûne, kul yâ eyyuhel kâfirûne suresini oku. Sümme nüm, sonra uyu. Ala hatimetiye, bunu bitirince uyu. Fe innehe beraetun mineşşirk, çünkü bu yaparsan müşrik olmasın, şirkten kurtulursun, şirkten beraatini sağlar bu. Evet, bu hadis-i şerifte kul ya eyyuhel kafirune faziletini beyan etmiş oluyor. Müşriklikten, şirkten kurtulmak için her gün yatağında uyumadan evvel kul ya eyyuhel kafirune oku, şirkten kurtulursun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunu böylece şey etmiş oluruz. Şimdi tabi daha evvel de söyledim ama tekrar edeyim. Biz işte bu hadisleri nazara alaraktan her akşam burada şey okuyoruz, evrat okuyoruz. O evrat ayetler ve hadislerden, bu şeylerden çıkarılmış, meydana gelmiş bir şeydir, evrattır. Orada kul ya eyyuhel kafirune de var orada. Orada kul ya eyyuhel kafirune de var. Evet, şimdi onlardan bir tanesini burada okumuş olduk. Evet, yapmadan evvel kul ya eyyuhel kafirune'yi okuyun, müşriklikten kurtulmuş olursunuz, kurtulursunuz. İkra'u, evet, el Kur'an'a bil huzn, evet, Kur'an'ı üzüntü şeklinde, yani bir insanın üzüntülü vaziyette konuşması var, okuması var. Bir de çok neşeliyken, çok da üzüntülüyken falan işte sen Kur'an okurken üzüntülüymüş gibi şey et, yani şaka yapar gibi, oyun oynar gibi değil. Böyle çok dikkatli, bilinçli, şuurlu oku. Üzüntülü bir şekilde oku. Evet, yani huşu içinde, evet, sesini böyle şey ederekten. Evet, şimdi tabii bunları bilmeyenler, Kur'an okuyor hoca, hafız. Öyle bağırdı ki, yani şeyde, camide okurken, niye bağırıyorsun lan dedim. Yani güldürücü, şaka yolu söyledi bana. Aslında bu hadisleri bildiğim için ona bir şey söylemek istiyorum. Ama hafız gırılır darılır diye, Allah sağır mı lan dedim, niye bağırıyorsun. Şimdi tabii bu çok önemli. Çok önemli. Kur'an okurken Allah seni görüyor, Allah'ın sözünü okuyorsun. Ona göre şimdi ben namaz kılarken hep söylerim. Askerdeyken cumartesi günü herkese şey ettim, bakım yaptırdım topçulara, diğer görevlilere. Kendim çıktım, tefsir okuyayım. Paşa geldi. Şimdi hep o başım, gözümün, namaz kılarken gözümün önüne gelir. Çıktı geldi, tefsir okuyorum askerde. Paşa çıktı geldi. Masanın üstünde kitabı koydum, şöyle görmesin diye oturduğum yere koydum, görmesin kitabı diye. Ama paşa yutmadı, hemen çıktı oraya, oturdu sopasıyla böyle kaldırdı, tefsir, kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. Bu oturulan yere konmaz. İçimden dedim ki bir ayda hapsetsen helal olsun dedim. Çünkü kitabımızı dedi. Mukaddes kitabı, mümin oldu belli. Şimdi ben tabii yine bağıracak çağıracak diye bakarken oğlum seni çok seviyorum dedi. İki fakülte bitirmişsin hala gözüm okumakta dedi. Bağıracak çağıracak yere. Bunlar dedi, bu askerler dedi hiçbir şey bilmez dedi. Bundan sonra ben emir vereceğim dedi. Tugay'ın bütün şeylerini, sen nöbetçi olduğun her ezbere. Yani yıkanıp çıkıyor. Bunlara dedi, öğret dedi. Evet böyle. Böyle şeymiş şimdi. Namaz zaman durduğum zaman hep gözüme ne geliyor. Şimdi tabii bu evladım seni çok seviyorum demeden evvel çok disiplinli paşa. Sakal yüzünden geç tıraş olmuş diye albayı 10 gün hapsetti. Bunu da biliyorum ben. Şimdi garanti diyorum birkaç ay bizi hapsedecekler böyle korkuyorum. Nefes almıyorum. Böyle put gibi. Şimdi o Allah'ın yarattığı bir insan değil mi? Bana o çok büyük şey oldu, ders oldu. Şimdi namaz kılarken hep gözümün o geliyor. Şimdi tabii Allah bizi affetsin. Namaz kılarken kaşınıyoruz, sağa sola bakıyoruz, bilmem bir şey diyoruz. Paşanın yanında böyle nefes bile almıyorum ben. Onun yaratanın huzurundasın yani. Hep gözünün önüne o geliyor yani. Şimdi biz Kur'an okurken de Allah'ın kelamını okuyoruz. Öyle sesimizi ona göre hüzünlü, böyle şarkı söyler gibi değil. Böyle değil. Tabii manasını bilersen, manasını düşünerekten zaten bu olur da, manasını bilmiyorsan da böyle hüzünlü okuyacaksın. Kur'an'ı diyor, hüzünlü okuyun diyor. Böyle şey etmeyin diyor. Sen ağlar gibi. Evet işte. Böyle nasıl bağırıyor hoca mihrapta? Sağır mı lan Allah? Neye bağırıyorsun o kadar? Evet. Cemaatin duyacağı kadar söyle de. Çok bağırıyor böyle. Bu ya yanlış. İşte bak diyor, hüzünlü okuyun diyor Kur'an'ı. Hem Kur'an'ı yüzünden okurken, hem Kur'an'da namaz kılarken hüzünlü müş gibi böyle sesin titriye titriye saygılı bir şekilde olacak. Hüzünlü okuyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani onun emirlerini, Kur'an'ın yasaklarını, vaatlerini, tehditlerini, evet Allah'ın azabını bildiriyor tabii. Rahmetini bildiriyor. Bunları aklımı şey ederekten burada bunlar var diye manasını bilsen zaten onu okudukça gelir. Ölmese işte öyle bile bunları düşünerekten Kur'an'ı ben okuyorum. Burada bunlar biliyor diye böyle yüzünlü böyle şey bilinçli okuyacaksın, okuyacaksın. Evet bunun manasını düşünerekten şey edeceksin. Evet öyle okuyacaksın. Evet yani üzüntülü adamın sesi gibi sesin olacak, sesin olacak, şarkı söyler gibi değil. Evet, Efendimizin şeysi bu. Evet, şimdi üzünlü okuyun şimdi dedi ya, şimdi tabii Kur'an'ın ilk ayetleri putperestlere, Allah'a ortak koşuyorlar putlara ya, onlara cehennemde yanacaksınız. Başınıza şu felaket izler ya, onlar tabii ateş yanacaklar, böyle azaptan filan, üzüntülü ayetler, üzüntülü. Kur'an ilk ilerken ayetleri böyledir diyor. Sen de diyor, evet, evvel me nezele minel Kur'an ayetul incar, korkutucu ayetler böyle, evet, öyle sen de çok erbiyeli, terbiyeli şey edeceksin, dikkatli olacaksın. Böyle bilinçli okuyacaksın. Evet. Evet. Kur'an'ı böyle şarkı söyler gibi sanki kimse yok da rahat durur gibi değil. Allah'ın senin duyduğunu, gördüğünü, onun sözünü okuduğunu bilerekten burada bana emirler var, yasaklar var. Cennetten cehennem basılıyor. Bu duygularla böyle göre terbiyeli okuyacaksın. diyor, Kur'an'ı öyle okunuz diyor, öyle okuyun. Bu hadis-i şerifi de Abdullah İbni Büreyde Hazretlerinden tayarisi naklemiş.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 19. Bölüm.
1: Bunu pek severdi. Mevlid'i Veladet ve Merhaba Bahri ile bitirir. Merhaba Bahri'ni çok sever ve güzel okurdu. Ardından kısa bir dua ve akşam namazı. Sonra da tramvaya bineriz, eve geliriz. Ya Beyazıt'a ya Atikale'ye geçeriz. Yani bize Mevlid'i, ilahiyi, kaside'yi sıkmadan, yük olmadan sevdirmiş, benimsetmiştir. Mesela bana hamam adabını öğretmiştir. Hamamda nasıl yıkanılır, nasıl bahşiş verilir, hamamda nasıl oturulur filan. Onlar babamla hamama giderlermiş. Babam hamamı severdi, rahmetli babam. Çok sık değil ama giderlerdi. Oh derdi, eniştemle güzel bir hamam sefası yaptık yine. Gençliklerinde pek anlaşamamışlar. Dayım dik başlı, Celal Hoca ise disiplinli adam. Uymamış ama dayımın yaşı belli bir noktaya geldikten sonra pek tatlıydılar. Yenge de çok hizmet ehli bir kadındı. Bizi Büyükdere'de evinde misafir ederdi. Babam, annem, ben, ablam bazen. Küçük bir evde ama ne muhabbet olurdu orada. Öğleden sonra babamla dayım kahveye çıkarlar, camiye çıkarlar. Biz evde çoluk çocuk şamata patırdı. Yaz mevsimi zaten ahşap ev, küçücük bir ev. Sokaklar senin, eve geri sokağa çık. Bu bir dönemin hayatı. Bunlar anlatırken bile zevk alınan şeyler. Eski hatıralar ve eski İstanbul. Bir İstanbullu olmak, orta halli bir İstanbullu. Konak, saray filan değil, küçücük bir ev, ahşap ama her şeyin bir adabı var. Ama zevkler İstanbullu. Dayımların babaları, yani dedem tekkeyi sevmiyor, istemiyor. Hafız Süleyman Efendi, tekkelerde bir bozulma olduğu kanaatinde. Her yerde bozulmak vardır. Onun hiç üzerinde durmayın. Bu alem kevn-ü fesat alemi. Yapılır, bozulur, böyle gider. Biz yaşarken hangi safhaya rast geldik bunu bilemeyiz. Bilsek de değiştiremeyiz. Ömür kısa. Güzelliklerden istifade etmeye bakalım düşüncesindeyim. Fakat Hafız Süleyman Efendi'nin iki büyük oğlu, Cevdet ve Necati Efendiler. Bu ikisi tekke diye deli oluyorlar. Niye? Mizaçları uygun. Cevdet ile Necati Efendiler tekkeye müdavim. Hatta anneannem babaları derdi. Kızardı bunların tekkeye gitmesine. Tekkeye gideceklerine mektebe gitsinler keşke dermiş. Dedem bir de manzume söylermiş ve bunu hep tekrarlarmış. Hayatta tuttuğu istikameti anlatmak için. Açılsa kalbim nur ile dolsa, gamu kasavet hep unutulsa, dil safa bulup çağırsam ah, Allah Allah desem her sehergah. Belki o zaman olurum insan, tariki hakka bulurum rehnüman. Mürşit ararsan ey Süleyman, işte sünnetün nebi, işte Kur'an. İşte böyle söylerdi, derdi. Böyle söylermiş ama Nurettin tekkesi Atikali imamını bırakmamış, en sıkışık zamanında. Mahmut Şevket Paşa suikasti üzerine dedem Sinop'a sürülmüş. Zor zamanlar. Bir müddet sonra ailesini de yanına aldırmış ama sıkıntı, zaruret had safhada. Dedem bir sabah anneanneme müjdeyi vermiş. Akşam, manada Hazreti Pir'i gördüm. Yakında İstanbul'a döneceğimiz haberini ondan aldım elhamdülillah. Ve öyle de olmuş. Anneannem bir tekkeye müntesip değildi ama karşı da değildi. Belki çocuklarından dolayı. Ama iki büyük oğlu ehli tarik. Necati dayı zaten Zakirbaşı iken vefat etti. Cevdet dayıya gelince şöyle bir şey oldu. Küçük Hüseyin Efendi göçtükten sonra o Fahrettin Efendi'ye gelmiş. Ona intisap etmiş. Tabii biz bilmiyoruz o hadiseyi. 1943'te de hilafet makamına liyakat kesbetmiş ama Fahrettin Efendi bekletmiş, hilafet vermemiş. Sonra biz Safer Efendi'ye mülaki olduk. Dayım, o Safer iyi çocuktur, hadi ona gidelim dedi. Tekkeye gittik. Safer Efendi, Cevdet ağabey, hoş geldin, haydi geç bakalım mihraba dedi. O zaman 85 yaşında gürül gürül okuyor Kur'an'ı. İkinci gittiğimizde, bak Cevdet ağabey dedi Safer Efendi, sana bir şey göstereceğim. Herkes bakıyor. Yeleğinin cebinden bir kağıt çıkardı. Bak bakalım bu neymiş dedi. Dayımın geleceğinden haberi yok efendinin. Dayım baktı. Bu benim intisap kağıdım yahu dedi. Bakıyor, okuyor. Bu derviş tekmili esma ilemiştir. Bak madem böyle olmuş, haydi sana tacı şerif giydirelim dedi Safer Efendi. Akşamdan sonra merasim yaptılar orada. Cevdet dayı bana, oğlum dedi. Ben bu emanetleri eve götüremem. Bana kızarlar. Anlamazlar şimdi. Sen bunları al, muhafaza et. Çok tatlı adamlar bunlar yahu. Müthiş. Oradan Safer Efendi yan gözle bana bakıyor. Ben de önüme bakıyorum. Bir cilve gösterdim diyor Hazret. Dayım farkında değil. Sonra vefatında Mayıs 1996 yerine götürdük. Koyduk. İcazesini eline verdik. Dallısını başına giydirdik. Şeyh Necmi Efendi'nin şehzadeleri biz bir kabir tevhidi yapacağız dediler. Onlar da gelen ihvanla güzel bir kabir tevhidi yaptılar. Haydi dedik, menzili mübarek olsun. Bunlar bizim medeniyetimizin yaşanmış anekdotları, hatıraları, izleri. Böyle bir hadise bu. Hepsine rahmet olsun. Burada 3 numaralı dayım Osman Naci Bey'den bahsedeceğim. Aile içinde el becerisi çok kuvvetli olan Osman Naci dayım, tamirat yapar, evdeki eksik gediği tamir eder, bahçe işlerinden anlar, ondan sonra çok güzel şakalar yapar, taklit yapar, böyle anılır. Fakat ben kendimi hatırladığım zaman, yani 1947-48'lerde Osman dayım Ankara'da Merkez Bankası'nda vazifeli olduğu için İstanbul'a gelemiyor. Dolayısıyla ben kendisini 1950'li yıllarda tanıdım. Daha evvel diğer iki dayıyı, Cevdet Efendi'yi ve Necati Efendi'yi tanımıştım. Onlar bazen Cevdet Efendi, Necati Efendi, bazen de Cevdet Bey, Necati Bey diye anılırlardı. Bu zat, yani Osman dayı, Bey diye anılıyor. 1909 doğumlu. Ticaret lisesini bitirmiş ve memuriyete başlamış. İlk defa hatırımda kalan hatırayı şimdi nakledeceğim. İstanbul'a tayini çıktı dayımın. Bir kızı, bir oğlu var. Hatta oğluna kendi babasının ismini koymuş. Süleyman Süruri. Kızına da babam ad koymuş. Sumru. O zamandan biz bilirdik ki bu isim Eşber'den alınmış bir isimdir. Hamid'in meşhur Eşber Manzum piyesinden. Bana derlerdi ki bak Sumru ile Süleyman amme cüzüne çıktı. Sen hala çalışmıyorsun, okumuyorsun. Onlar bilmem neyi ezberlediler, sen ezberlemiyorsun. Ortalığı kızıştırırlardı. Sonra dayımın İstanbul'a tayini çıktı. 1951 sonbaharıydı herhalde. Ve geldiler. Yenge hanım, anneannemin ablasının torunu. Bunlar bir bey, bir hanım ve bir de iki çocuk anneannemin Atikali'deki ahşap evine yerleştiler. Dayı bey bankaya gidiyor, geliyor. Biz de yavaş yavaş anlatılan insanı, insanları tanıyoruz. Osman dayının çok güzel resim yaptığını söylerlerdi. O eski evde bir kırmızı küçük dolap vardı. O dolapta memuriyet münasebetiyle evden ayrılıp giden çocukların yaptığı resimleri, eşyaları, kalemleri filan dururdu. Ben de o dolabın içerisindeki resimlere hayretle ve hayranlıkla bakardım. Hakikaten kara kalem çok güzel çalışırmış Osman dayı. Mesela hatırlıyorum, bir vazo, bir çiçek, bir cezve resmi yapmış resim kağıdına. Kara kalem, çok hoş, klasik tarzda. Maalesef onların hiçbirisi kalmadı. O ev yıkıldı, tarumar oldu. Biz toparlayamadık. Ama yangından mal kaçırır gibi birkaç şey kaçırabildim. O zaman imkanları mahdut, vizyon mahdut, her şey mahdut. Yani durumlar şimdiki gibi değil. Neyse ama bir manada aile içinde kabiliyetleriyle öne çıkmış bir adam. Hakikaten çok hafif bir insan. Demek ki 1950'lerde 41-42 yaşlarında. Bahar geldiğinde umumiyetle hafta sonları, pazar günleri, o zamanki Atikali semtine gideriz tramvayla, anneannemin evine. Biz Beyazıt'ta oturuyoruz. Her taraf apartman veya kargir ev. Bahçe yok gibi bir şey. Atikali'de ise hep bahçeli evler. Her yerde bir sükunet, muhteşem bir tabiat. Osman dayı bahçe işleriyle uğraşır. Bahçeyi tanzim eder. Biz de ona iyi kötü yardım ederiz. Sonra öğle yemeğini bahçede yeriz.
0: 19. bölümü dinlediniz.

Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
2: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
3: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Evimizde, iş yerimizde bayatlamış ekmekleri israf etmeden nasıl değerlendirebileceğimizi nefis ve leziz tariflerle sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 peynirli ekmek. Malzemeler: 1 adet yuvarlak köy ekmeği ya da bir somun ekmek, 50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, yeteri kadar maydanoz, yarım tatlı kaşığı hardal, 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber. Peynir karışımı için 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri. Servisi için 4 dal çok küçük doğranmış frenk soğanı, arzuya göre yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu. Hazırlanışı: gevrek kabuklu yuvarlak köy ekmeğini mutfak tezgahı üzerine alın. Ekmeği enine ve boyuna kesin. Bıçağı ekmeğin taban kısmına tamamen indirmemeye dikkat edin. Küçük parçalar halinde doğradığınız sarımsakları arzuya göre çok az miktarda tuz ilavesiyle havanda dövün. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir servis kasesine alın. Zeytinyağı, incecik kıyılmış maydanoz, hardal, sarımsak ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle karıştırın. Hazırladığınız yağlı karışımı ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına bolca sürün. Rendelenmiş peynirleri küçük bir kapta karıştırıp ara kısımlara serpiştirin. Arzuya göre dilimler halinde ekleyin. Hazırladığınız 3 peynirli ekmeği alüminyum folyonun parlak yüzeyi dış kısımda kalacak şekilde sıkıca sarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Peynirler tamamen eridiğinde folyoyu açıp 5 dakika kadar üzerinde de kızarmasını sağlayın. Küçük küçük doğranmış frenk soğanı ve haşhaş tohumlarıyla süsleyip sıcak olarak bekletmeden servis edin. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
5: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
6: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
3: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında.
9: Evin için her şey Polat'a, Ev Star farkıyla.
8: Ev Star, değer katar.
10: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: Ascon Adana.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içimde. Gözlerinde senden kalma bir haya, sözlerinde muhabbetin yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine ey Nebi, Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından, Medine'ye hicretin var. Terk edilse bir köşede, dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların, Ömer misal adillerin, Osman yüzlü, Ali sözlü yiğitlerin var. Hem Kur'an'ın, sünnetin var. Sana köle olanların, gül çehrene dalanların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Ayşe, yüreğinde Fatımalar yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine ey Nebi, Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından, Medine'ye hicretin var. Terk edilse bir köşede, dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların, Ömer misal adillerin, Osman yüzlü, Ali sözlü yiğitlerin, hem Kur'an'ın, sünnetin var. Sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası

gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içinde. Gözlerinde senden

0: Değerli Radyo Hayat dinleyicileri, Fıkıh Penceresi programımızla sizlerle beraberiz. Ve inşallah programımızda, Radyo Hayat'taki Fıkıh Penceresi programımızda inşallah sizlerden gelen suallere Rabbimizin inayet ve izniyle cevap vermeye başlayacağız. Allah-u Teala bizlere güzel bir şekilde anlatmayı, sizlere dinlemeyi ve hepimize de gereği şekliyle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip ve müyesser buyursun. Sizleri Yüce Rabbimizin o güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü diyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, hıfzı ve emanı sizlerin üzerine olsun. Allah-u Teala bizlere iyilik, güzellik, afiyet versin. Her türlü kötülükten, beladan, musibetten, afattan, şeytanın şerrinden, düşmanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün kötülüklerden, afatlardan, şirkten, küfürden, nifaktan, isyandan korusun ve muhafaza eylesin. Bizlere kendisinin razı olacağı söz ve davranışlar içerisinde olmayı nasip ve müyesser buyursun. Elhamdülillah yine sizlerle beraberiz ve inşallah programımıza başlayacağız. Allah-u Teala bizlere vermiş olduğu nimetlere şükreden, hamd eden kullardan eylesin. Gereği gibi şükrünü yerine getiren dil ile, kalb ile, hareketleri ile, yaşantısı ile o kullardan bizleri eylesin. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme önderimiz, liderimiz, rehberimiz salat ve selam olsun. Onun sünneti üzere, onun yolu üzere gitmeyi bizlere nasip eylesin ve Havz-ı Kevser'de toplanmayı, oradan içmeyi, susuzluğumuzu kana kana gidermeyi Allah-u Teala bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Sual şöyle: Müslüman olmayan birisi vasiyet ederek Müslüman olan bir kimseye miras bıraksa o bırakılan mirası almak caiz midir? Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz miras hukuku önemli bir hukuk ki Nisa suresinde Allah-u Teala bu konuda bildirmiş. Ve mirasla ilgili Nisa suresinin ilk ayetlerinde bunların hepsini görebiliyoruz. Tabi Nisa suresinin bir adı da Feraiz suresi. Yani feraiz, miras taksimi ki İslam'da önemli bir yer tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin yarısının feraiz olduğunu belirtmiş. Ve bu şekilde bu ilmin ne kadar değerli bir ilim olduğunu belirtmiş, açıklamış. Tabi bir uyarıda da bulunmuş. İlk kalkacak, ilk böyle hani uygulanmadan kalkacak olanın da bu olduğu uyarısında bulunmuş. Maalesef böyle bir durumda karşı karşıya. Tabi miras hukukunda kafir bir Müslümana, Müslüman da bir kafire mirasçı olmaz. Genel aşamasıyla eğer din ayrılığı söz konusu ise, bu kimse vefat etmişse bundan dolayı, din ayrılığından dolayı işte mirasçılar arasında bir Müslüman söz konusu ise onun miras konusunda almaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle açıklanmış. Tabi burada nokta şu: kendisine paylaşılan bir miras söz konusu değil. Fakat mesela gayrimüslim, Müslüman olmayan birisi vasiyet ediyor. Diyor ki işte benim kalan malımdan şuna verilsin diye bir vasiyet yazmış. Bu o kişinin eğer zaten malının üçte biri oranında ise burada bir hediyedir. Çünkü burada kendisinin bir tasarruf etme hakkı söz konusu olduğundan dolayı burada o üçte bir oranındaki bir miras söz konusu ise malının bütün oranında, bu zaten bir hediye kapsamında olduğundan dolayı kabul edilir. Miras alınabilir. Neticede biliyorsunuz bir kimsenin vefat ederken malının en fazla üçte bir oranındakini ne yapar? Bir vasiyeti varsa onlara belirtir. Üçte bir oranından fazlasını bildiremez. Çünkü bu mirasçıların hakkıdır. Mirasçıları mahrum etme söz konusu olmaz. Onlara bu haklarından mahrum etme doğru olmaz. Burada eğer üçte bir oranındaysa kalan mirasın, Bu zaten bir hediye olarak kendi kalan hakkı olan bir maldan bu kimseye vermiştir. Bu şekilde Müslüman olan bunu alabilir. İkinci olarak da burada kendisi ne yapıyor? Bir hediye olarak o kimseye verdiği için özellikle bu tür durumlarda onu da alabilir. Ki Ebu Hanife'den gelen ve diğer imamlardan gelen rivayetlerde bu tür şeyleri fey olarak alır. Bir miktarını fakir fukaraya sadaka olarak dağıtır. Geri kalanı da kendisi kullanır diye bu şekilde izahatlar söz konusu. Bu nedenle kendisi o mirası alır ve bir miktarını sadaka verir. Geri kalandan da kendisi kullanır, bir tür hediye şeklinde olmuş olduğundan dolayı onu alabilir. O malı alabilir. Diğer bir sual de şöyle. Dua edileceği zaman secde haline kapanıp dua edilebilir mi? Şimdi değerli kardeşlerim, tabii bunu iki yönde izah etmek gerekiyor. Birinci durum şu. Namaz içerisinde, hani selam vermeden namaz içerisinde secdeler var biliyorsunuz. O secdelerde dua edilebilir. Ama dua edilirken dikkat edilecek noktalardan birisi işte Arapça olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen duaların olması ve dünya ile ilgili olmaması. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki bizim namazımızda beşer kelamı olmaması gerekir. Yani insanların sözlerinden olmaması gerekir. Bundan dolayı hadis-i şeriflerde belirtilmiş olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş olan duaları namazda, rükuda değil de secde esnasında kişi ne yapabilir? Yapabilir. Çünkü zaten secde Allah-u Teala'ya kulun en yakın olduğu an. Allah Resulü de bu yönde buyuruyor, diyor ki Allah-u Teala'ya en yakın olduğu an olduğundan dolayı orada duaları çoğaltın, dua edin. Ama dua ederken de dikkat edilecek nokta, hem de ihtilaftan sakınmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiş mesur olan dualar, öğretilmiş dualar, bir de insanlardan istenilmeyecek olan şekilde olan dualar. Şimdi mesela işte Allah'ım bana et ver, Allah'ım bana işte şöyle şunu ver, dünyalık bazı bu tür elbise ver gibi bu duaları yapmamak gerekiyor. Nedir? Belirtilmiş dualar vardır ki namaz esnasındayız biz. Namaz esnasında da insan sözü olmaması gerekir. Böyle bir ihtilaftan kurtulmak için en güzeli nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiş, öğretilmiş duaları etmektir. Özellikle secde anı, işte Allahümme inni es'elükel affe vel mağfire, Allahümme inni es'elükel affe vel afiye, Allah'ım senden af ve mağfiret istiyorum, Allah'ım senden af ve afiyet istiyorum veya bir hadis-i şerifte Allah'ım mağfirli, Allah'ım mağfirli, Allah'ım mağfirli dediği zaman, diyor, secdeden başını kaldırdığı anda Allah-u Teala onun o isteğini kabul eder ve o kulu bağışlar diye bu yönde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den teşvik edici dualar söz konusu. O yüzden tabi secde anını kaçırmamak gerekiyor. O anın önemini, o anda nasıl bir duygu içerisinde olduğunu, yani secde halindesiniz ama Allah-u Teala'ya en yakın bir haldesiniz. Namaz zaten önemli bir ibadet. Secde ise onun tamamen son noktaya ulaşması, o zirveye ulaşması anı. Orada tabii bu şekilde dualar edilebilir. Ama dediğimiz gibi Arapça lisanda, Kur'an lisanında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize öğretilmiş olan duaların yapılması. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Hani beşer kelamı olacak şekilde, namaza zarar verecek şekilde, en azından insanı ihtilafa getirecek bir şekildeki durumdan sakınmak gerekir. Ama bu duaların öğrenilerek secde anında yapılması en güzelidir. Allah-u Teala hacetleri kabul eder. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de tavsiyesi var. Bu birinci. Demek ki secdeye gittiğimiz zaman işte namazın ilk secdesi olsun, son secdesi olsun. Ki bazen son secdeyi çok uzatmak, bazılar demiş, doğru da olmaz. Ama burada dikkat edilecek bir nokta da var. Hemen yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Cemaat halinde namaz kılınacağı zaman arkamızdaki cemaat, namaz kıldıracak insanlar sıkıntı vermeden, onlara çok fazla yüklenmeden 3 kere o tesbihleri getirip fazla uzatmamak en güzelidir. Çünkü fıkıh kitaplarımızda yazar der ki tesbihleri cemaat halindeyken 3'ten fazla getirmek mekruhtur. Çünkü bu arkadaki cemaate usanç verme durumu söz konusu olabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor işte uzatmak isterim ama bir bakarsın bir çocuk sesi, işte arkada yaşlı vardır, ihtiyaç sahibi vardır, hasta olan vardır. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Bu şekilde namazı orta halli bir şekilde, hani jet gibi de değil, çok uzatarak da değil, orta halli bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. İmam olan kişiler de buna dikkat edecek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin diye buyuruyor. Bu yönde ona dikkat etmekte fayda var. Bu namaz içindeki durum. Yani selam verildikten sonra secdeye gidip dua etme noktasına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dua ederken anlatan hadis-i şeriflerde böyle bir durumun pek karşılaşmadığı noktasında hadis-i şeriflerde böyle bir durum yok. Yani namazdan sonra hani bir tilavet secdesi vardır veya sehiv secdesi vardır. Onlar yapılır. Ama dua etmek için secdeye gittiğine dair herhangi bir rivayet söz konusu değildir. Ama bununla birlikte alimlerimiz de demişlerdir ki hani burada alışkanlık haline getirmemek şartıyla belki hani kendini daha çok Allah-u Teala yakın hissetmek açısından yapabilirse de bir beis olmaz ama yapmamak daha uygun şeklinde açıklamışlardır. Çünkü buradaki durum şu, hani namaz anında tamam ama namazdan sonra duanın şekli genellikle ellerin açılması, ondan sonra dua edilmesi, Allah-u Teala'dan istek ve arzularını bir yerine getirmesidir. Bu noktada yapacağımız bizim budur. Çünkü hadis kitaplarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela İmam Buhari, Sahih Buhari olarak bilinir, hepimiz de biliriz. 6 hadis kitabı var meşhur. Tabii daha çok kitaplar var. Daha çok bu 6 kitap meşhur olmuş ve bunların en sırası başa geçen Buhari hadisinde o Babu Raf'il Eydi fi Dua diye bir bölüm açmış. Yani duada ellerin kaldırılma bölümü, babı diye bir bölüm açmış. Yine bakıyoruz 6 hadis kitabından birisi olan Tirmizi'de, Sünen-i Tirmizi'de. O da diyor aynı şekilde bir bölüm açmış. Adını da yine fi Raf'il Eydi inde Dua, dua anında, dua zamanında ellerin kaldırılması şeklinde bu şekilde bölümler açmışlar ve bununla ilgili hadisleri de şimdi birkaç tanesini de anlatmakta fayda var, okumakta fayda var, söylemekte fayda var. Onları söyleriz ki bütün bunları toplayıp bir eser haline getiren İmam Suyuti, değerli alimlerimizden, büyük alimlerimizden birisidir. Diyor, dua esnasında elleri kaldırmak diyor manevi mütevatir seviyesine ulaşmıştır. Çünkü diyor sabittir, çok yolla gelen hadis-i şerifler vardır. Şimdi tabii dua sırasında en güzeli nedir? Ellerin, avuçların yukarıya gelecek şekilde açık tutulması ve ellerinde eşit durması. Ha, elleri belki bitiştirmede söz konusu olabilir ama bitiştirmeden de olursa eller açık bir şekilde havaya doğru ve aynı hizada duracak şekilde olacak. Tabii ellerin bu şekilde göğe doğru açılması Allah-u Teala'nın bir mekanda olduğunun, belli bir mekanda oluşundan değil, o göklerin yücelik ve azametini temsil etmesinden dolayıdır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken bazen öyle mesela ellerini kaldırdı ki diyor, o koltuklarının beyazlığı görünecek bir halde ellerini kaldırdı diye bu şekilde buyuruyor. Ve yine Resulullah Efendimiz diyor ki Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin. Ellerinizin tersiyle değil, duayı bitirdiğiniz zaman da diyor ellerinizi yüzlerinize sürün diye bu şekilde hadis-i şerifte belirtiyor. Ve şu da var, ancak bela ve musibet zamanları, kötülükler zamanlarında olduğu zaman avuçları yere bakacak şekilde. Yani ne yaptık? Normal dua avuçlar açık, yukarı doğru bakıyor. Ama felaket, musibet, bela gibi durumlarda ne yapılacak diyor? Eller diyor ters çevrilecek diyor. Ki bu konuda birçok hadis-i şerifler var. Yine Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde var. İşte Ebu Davud'da var. Böyle rivayetler söz konusu. Eller ters çevirir. Bazen görürsünüz özellikle eskiler camilerde sabah ve akşam namazlarından sonra işte Allahümme ecirne minenler derler. Allah'ım bizi ateşten koru veya bir bela ve musibet anındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yağmur duasındaki durumunda elleri böyle ters çevirdiği getirdiği durumlar söz konusu. Ve yine Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi istediği zaman avucun içiyle istenmeyen kötü bir durum söz konusu ise tersiyle geldiği rivayet ediliyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar umarak ve korkarak dua ederler. Ayetinin tefsirinde bu şekilde de bir açıklama söz konusu olmuş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte elleri omuz hizasına kaldırdı ki Bedir Savaşı'ndan önce dua edip ta ellerini çok kaldırıp omuzundaki ridasının düştüğüne dair rivayetler de var. Yine Buhari'de Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet var ki o rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ellerini kaldırdı. Ben daha o kaldırış şeklini böyle bir daha görmedim diye bu şekilde ifade buyurmuş. Demek ki bizim gördüğümüz şu, dua ellerin açılması, bu ellerin açılması tabii aynı hizada tutma, belki biraz bitiştirme de olabilir, açıda da olabilir. Bazen belki o verdiği coşkuyla, o Allah-u Teala'nın azameti karşısında o huşuyla, o isteklerle kişi ne yapar bilir? Daha fazla dua ederken elleri kaldırma durumu söz konusu olabilir. Demek ki burada elleri açıp dua etme, en güzel dua etme şeklidir. Ki Selman-ı Faris'ten gelen bir rivayette kendisi şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Allah-u Teala çok haya sahibidir, ikram edicidir. Kişi ona ellerini kaldırıp dua ettiği zaman o boş çevirmekten haya eder diye bu şekilde belirtiyor. Ve yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. Diyor bir şey istediğiniz zaman, bir dilekte bulunmak istediğiniz zaman elleri omuz hizasına ve omuza yakın kaldırmakla, istiğfar diyor tek parmak işaret etmekle, yalvarmak ise diyor elleri bütün olarak ileriye uzatmakla olur diye bu şekilde buyuruyor. Tabii bunun hikmetleri var. Kalp hizasında elin durması, bereketin gelmesi, huzurun gelmesi, sonra bunun yüze sürülmesi, hepsinde ayrı bir güzellik, hepsinde ayrı bir hikmet söz konusu. Tabii neticede duada asıl olan yani nedir? Cani gönülden, kalpten kabul edileceğini umarak ve Allah-u Teala'nın da güç ve kudret sahibi olduğunu, dualara icabet edeceğinin bilinç ve şuuru içerisinde hareket etmektir. Bu yönde gereğini yapmaktır. Fakat hani ben secdeye kapandım, kendim biraz daha iyi hissediyorum derse kişi, burada da bunu bir sünnet olduğu düşüncesi olmamak şartıyla, hani o an için ben kendim yapıyorum demek suretiyle, alışkanlık haline getirmemek suretiyle belki arada bir olabilir. Fakat asıl dua etme şekilleri budur. Bu yönde yapılırsa en güzeli olur. Çünkü bu namazın akabinden böyle bir şey veya dua etme şekli bu şekil diye bir anlayış yaygınlaşmaya başlarsa bu da doğru olmaz. Yanlış olan bir şey yaygınlaşır. Bundan da sakınmak gerekir. En güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği şekil üzere kişi bazen ellerini kaldırarak bazen belki kaldırmayarak ortam nasıl uygunsa bu şekilde canı gönülden kabul edileceğini umarak Allah-u Teala'dan istemesidir. Ki Zekeriya aleyhisselamın da buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Diyor ben Rabbime dua etmekle hiçbir zaman için bedbaht olmadım. Mutlaka Allah-u Teala dualara icabet etmiştir. İcabet etmediği hiçbir duada söz konusu değildir. Allah-u Teala bizi canı gönülden dua eden ve duaları kabul olunan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikte olacağız ve sizlerden gelen suallere cevap vermeye devam edeceğiz inşallah.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi devam edecek. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
6: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir, inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi devam ediyor.

Değerli Radyo Hayat dinleyicileri, Fıkıh Penceresi programımız devam ediyor ve inşallah bu bölümde de sizlerden gelen suallere Rabbimizin inayet ve izniyle cevap vermeye başlayacağız. Allah-u Teala bizlere güzel bir şekilde anlatmayı, sizlere dinlemeyi ve hepimize de gereği şekliyle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip ve müyesser buyursun. Faydalı ilimler öğrenmeyi ve bu ilimlerle amel etmeyi Allah-u Teala bizlere nasip eylesin. Faydasız ilimden Allah-u Teala'ya sığınırız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan ilmi istemiş ve bununla birlikte faydasız ilimden de fayda vermeyen ilimden de Allah-u Teala'ya sığınmış. Biz de aynı şekilde bize fayda vermeyecek ilimden Allah'a sığınırız. Allah-u Teala bizlere hayırlı güzel ilimler nasip eylesin. O ilimlerle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Neticede ilim amel etmek içindir. Eğer kişi ilmiyle amil olmazsa o ilmin kendisine hiçbir faydası yoktur. Allah-u Teala bizleri o duruma düşürmesin. Neticede iki türlü alim var. Bilgi sahibi var. Birisi ulemayı, su dediğimiz kötü alimler. Allah onlardan bizleri korusun. Allah-u Teala onların şerrinden ümmeti Muhammed'i korusun. Bir de nedir? Rabbani alimler vardır. Rabbaniyun olanlar vardır. Onlardan bize eylesin. O alimlerle birlikte bizleri eylesin. O alimlerle beraber hareket etmeyi, onların söz ve davranışlarıyla hareket etmeyi, onları sevmeyi bize nasip eylesin. Hamdi Yazır merhumun da duası var ya, Ya Rabbi sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdirdiklerini. Allah-u Teala bizleri kendisini sevenleri sevmeyi nasip eylesin. Kendisini sevmeyenleri de sevdirmesin bizlere. Kalbimize onların sevgisini de koymasın. Netice alim önemli bir şey. Ölür gider ama sözü baki kalır. İşte bakıyorsunuz İmam Azam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, İmam Şafii olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, diğer imamlarımız olsun, Süfyan-ı Sevri olsun, bakıyorsunuz gayet yüzyıllar önce vefat etmişler. Ama bugün Ebu Hanife böyle dedi, İmam Şafii böyle dedi, Ahmed İbni Hanbel böyle dedi, Malik böyle dedi, Süfyan-ı Sevri böyle dedi, Evzai böyle dedi. Kitaplarımızda bunun yeri var ve insanlar onların sözleriyle hareket ediyorlar. Demek ki önemli bir şey. Hayır üzere olduğu zaman da hep bu sevaplar, amel edilmenin sevapları onlara hanesine işliyor. Allah korusun kötü bir alim olursa da, kötü bir çığır açarsa da o günahlar habire üstüne gelecektir. Allah-u Teala bizleri bundan muhafaza buyursun. Kötü alimlerden bizi muhafaza buyursun. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Uyarıyor özellikle. Ben diyor ümmetim için saptırıcı önderlerden ne yapıyorum? İmamlardan, önderlerden korkuyorum diye bu şekilde ümmeti uyarıyor. Hem daldır hem mudildir. Hem sapıtmıştır, yoldan çıkmıştır. Hem de insanları yoldan çıkarmaya uğraşır. Allah-u Teala onları şerrinden ümmeti korusun. Onlara fırsat vermesin. Birlik ve beraberliklerini Allah-u Teala dağıtsın, darmanlansın, perperişan etsin. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hassas, önemli ki bu noktada uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala da bize de saf, temiz bir kalp vererek o güzel insanlarla, iyi insanlarla, temiz insanlarla birlikte olmayı bize nasip eylesin. Sual şöyle bir dinleyicimizden gelen. 4 rekatlı bir namazda ikinci rekatta ilk oturuşta oturduğu zaman tahiyyatı okuyup daha sonra salli barik okumaya başlarken eğer başlamışsa o kimsenin seyyuh secdesi yapması gerekir deniyor. Bu yönde ne kadar okursa seyyuh secdesi yapması gerekir diye bir sual. Değerli kardeşlerim, Hanefi fukahası ve yine diğer imamlar, İmam Şafii hariç diğer imamlar ilk oturuşta sadece tahiyyatın okunmasını ve tahiyyat bittikten sonra da ayağa kalkılmasını öngörmüşlerdir. Sadece İmam Şafii tahiyyat okunduktan sonra salli bari'nin ilk oturuşta da oturmasını uygun görmüş. Bu nedenle kişi eğer Şafii mezhebinde ise salli bari'ye okur. Bunu belirtelim, yanlış anlamalar olmasın diye. Fakat Hanefi mezhebinde ise o kimse salli bari'yi okumaya başlarsa, ağzından Allahümme deyip çıksa dahi
ne yapmıştır? Bir tehir söz konusudur. Anlamlı bir ağzından söz çıkmıştır. Bundan dolayı o kimsenin vacibi biraz geciktirdiğinden dolayı sehiv secdesi yapması gerekir namazın sonunda. Yani Allahümme dediği anda da işte Allahümme salli ala Muhammed demese bile o anlamlı bir söz ağzından çıktığı için ve ihtilaftan da korunmak için bu yönde namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Burada tabii şöyle bir olay anlatılıyor. Ebu Hanife'nin rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Hanife'ye sen neden kişi birinci oturuşta tahiyyatı okuyup salavatı okuduğu zaman hani unutarak salavatı okuduğu zaman ayağa kalkarsa sehiv secdesi yapmasını istedin. Niye böyle bir fetva verdin diye soruyor. Kitaplarımızın bazılarında böyle bir durum söz konusu. Ebu Hanife de diyor ki ya Resulallah bir kimsenin gaflet ile senin ismini anmasını gaflet içerisinde sana salavat getirmesini iyi görmedim, hoş görmedim demek suretiyle öyle uygun bir cevap verdiği kitaplarımızda kaydedilmiş. Ad üstüne zaten Ebu Hanife'dir ama İmam-ı Azam olarak isimlendirilmiştir. İmam Şafii fıkıhtaki imamları Ebu Hanife'nin talebeleri olarak nitelendirmiş ki ona böyle güzel övgüler yazmış ki alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun birbirlerine karşı saygılı, sevgili, hürmetkar ifadeler kullanmışlardır. Bu nedenle eğer kişi tahiyyatı okudu iki oturuşta Allah'ıma, Allahümme dedi, Allahümme salli dedi. Çünkü ağzından bir anlamlı söz çıkmıştır. Bundan dolayı en uygunu o kimsenin namazın sonunda sehiv secdesi yapmasıdır. Diğer bir sual de şöyle. Daha önce hacca gitmemiş olan bir kimse başkasının yerine hacca gönderilebilir mi? Özür dilerim. Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz bedel hac veya vekalet yoluyla hac kavramı var. Bu konuda hadis-i şerifler var. İşte birisi geliyor diyor annem vefat etti. Onun yerine hac yapabilir miyim? Veya birisi babasının hasta olduğunu, hacca gidemeyeceğini belirtiyor. Onun yerine gidilebilir mi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda evet diye cevap veriyor. İslam'da böyle mali olan ibadetler vardır. Bir de bedensel olan ibadetler vardır. Mali olan ibadetlerde ne yaparsınız? Bir kimseyi vekil tayin edebilirsiniz. İşte ben al zekatımı, al benim sadakamı. Falana götür, filana götür veya işte bugün gördüğün birine ver diye bu şekilde vekaletler söz konusudur. Fakat işte namaz, oruç bunlarda vekalet söz konusu olmaz. Fakat hac ibadeti hem maddi hem de bir bedensel ibadet olduğundan dolayı burada vekalet yoluyla, bedel yoluyla hacca gitmeye izin verilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada da izin vermiş. Hatta konumuzla ilgili olarak bir olay oluyor ki birisi telbiye getirirken biliyorsunuz ihrama girilir. İşte sünnet olan namaz kılınır. Namazdan sonra telbiye ile ihram başlar. Hac veya umre başlar. Şübrümenin adına diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor işte o kim? Arkadaşı veya tanıdığı. Peki sen gittin mi diyor. O da diyor ki ben gitmedim. O zaman diyor kendi adına telbiye getir diye bu şekilde buyuruyor. Bundan dolayı yola çıkan alimlerimiz diyorlar ki kişi eğer daha önce hacca gitmemiş ise Ebu Hanife diyor ki bu kimse gidebilir. Başkasını ne yapabilir? Yerine vekaleten bedel olarak hacca gidebilir diyor. Ama daha önce gitmiş, hac görevini yerine getirmiş, o farzı ifa etmiş, oraları bilen, iyi bilen bir insanın gitmesi tercih edilir. Takva ehli, İyi bir Müslüman, işin bilincinde, şuurunda olan bir insanı göndermek olur. Kendisi daha önce gitmemiş olsa bile bir kimse, o daha önce gitmemiş olan bir kimseyi kendi yerine veya ölmüş babası, annesi yerine veya başka birisi yerine gönderebilir. Bu yönde fetva verilmiştir. Ebu Hanife olabilir demiştir. Fakat gitmiş olan birisi, işi bilen birisinin olması
daha uygundur, daha yerindedir. Fakat giderse de, gönderilse de herhangi bir sorun olmaz. Bir de kadının yerine erkek ve erkeğin yerine kadın gidebilir mi? Bu olabilir. Yani gönderen kimse, amir deniyor ona. Ne yapıyor? Kendisi yerine kadın bir erkeği gönderebilir. Veya adam annesi ölmüş, babası ölmüş, dedesi, ninesi ölmüş. Ne yapıyor? Ninesinin yerine bir erkek gönderilebilir. Bir erkeğin yerine de bir bayan, onun yerine bedel olarak gönderilebilir. Bunda da herhangi bir sakınca ve sıkıntı söz konusu olmaz. Diğer sual da şöyle. Düğün veya nişan gibi işlerde altın ve mücevher takıların belirli bir süre için belirli bir bedel karşılığında kiraya verilmesi, kiralanması caiz olur mu? Şimdi değerli kardeşlerim, tabii birinci olarak şunu açıklamakta fayda var. Altın ve gümüş, bunlar temel değişim araçlarıdır. Bunların satımı peşin olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, altını altınla, gümüşü gümüşle, peşin ve misli misline, yed bil yed ve misli misline olmadıkça satmayın diyor. Yoksa faiz biner. Bundan dolayı altın olsun, gümüş olsun, bunlar temel değişim maddeleri olduğu için, ana madde bunlar zaten. Bundan dolayı bunların satımı, alımı mutlaka peşin olacaktır. Hem mal teslimi peşin, hem de para peşin olacaktır. Bunu belirtelim. Bu alım ve satım. Çünkü niye? Mülkiyet söz konusu. Fakat buradaki soru şu. Yani nişan var, düğün var işte veya işte bir durumları var. Kendilerine ne yapıyorlar? Kiralıyorlar birkaç gün, bir saat, on saat neyse. Kullanıyorlar onu, geri götürüyorlar, sahibine veriyorlar. Bu nedir? Kiralama. Kiralama nedir? Mevcut bir mal var. O mevcut bir malı belli bir zaman süre için belli bir bedel, miktar karşılığında kişinin ne yapması? Kullanım hakkını almasıdır. Bu tabi satım ve alım gibi olmadığından dolayı altın, gümüş veya mücevherleri kişi ne yapabilir? Bunu kiraya verebilir. Nasıl evini kiraya verebiliyorsa, arabayı kiraya verebiliyorsa, diğer türlü oluşabiliyorsa bunları da kiraya verebilir. Nedir işte kira dediğimiz gibi? Belli bir bedel karşılığında, belli bir zaman içerisinde karşı tarafa onun menfaatini kullanma hakkının verilmesidir. Burada da kişi ne yapmıştır? Bu şekilde onun kullanım hakkını vermiştir. Onlar da o süre zarfında bunu kullanmışlardır. Artık aralarındaki anlaşma şartlara göre ve bu şekilde de belli bir zaman, belli bir miktar para ölçülmüştür, konulmuştur. Hepsi bunlar yapılmıştır. Böyle bir anlaşma caizdir. Diğer türlü alım satım farklı, kiralama farklı. Kiralama caiz olur ama alım satım olacaksa o mutlaka peşin olması gerekir. Diğer bir sual da şöyle. Çünkü altın ve gümüş nedir? Netice bir değerdir, bir maldır. Onu ne yapıyorsun? Belli bir süre zarfında karşı tarafa kullanım hakkı oluşuyor ve veriliyor. Diğer sual de şöyle. Diğer sualimiz de şöyle, bir okuyayım onu da.

0: oturarak namaz kılan birisi imam olabilir mi? Ona uymak caiz olur mu? Şimdi değerli kardeşlerim, özür hali söz konusu olduğu zaman bir kimse oturarak namaz kılabilir. Ama özür hali söz konusu değilse kişi oturarak namaz kılamaz ve aynı şekilde de kıldıramaz. Özür hali nedir? Bazı zaruri durumlar söz konusu olmuştur. Bundan dolayı kişi farz olan bir durumu terk etmek zorunda kalıyor. Yoksa özür hali söz konusu değilse bir kimse kıyamı terk ettiği zaman namaz olmaz. Çünkü eğer kıyamda durabiliyorsa, kıyamda durma söz konusu ise onu terk etmesi nedir? Uygun olmaz. Bundan dolayı hastalık sebebiyle, zorluk sebebiyle, ağrılarının çok şiddetle ağrması sebebiyle kişi ne yaptı? Oturarak namazını kılabilir. Peki bu kimse imam olabilir mi? Olabilir. Özür halinde olan, oturarak namaz kıldıran bir kimse imam olabilir ve insanlar da onun arkasından geçer. Ona tabi olarak bu şekilde ne yaparlar? Namazlarını kılabilirler. Burada nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı zamanında biliyorsunuz namaz kıldırmak için Hazreti Ebubekir'i tayin ediyor. Onu işaret ediyor ve Hazreti Ebubekir namaz kıldırıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı zamanında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son dönemi. Yine bir gün Hazreti Ebubekir namaz kıldırırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini iyi hissettiğinden dolayı çıkıyor. Mescide giriyor. Zaten evinden de Hazreti Ayşe validemizin odasında mescitte görünüyor, çıkıyor. Ve geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in sol tarafına oturuyor ve Hazreti Ebubekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince namaz kıldırmadan ne yapıyor? Biraz bırakıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani her ne kadar Hazreti Ebubekir'e sen kıldır diye işaret etse de Hazreti Ebubekir kıldırmıyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kıldırıyor ve arkadaki sahabeler de ayakta ona uyuyorlar. Bu şekilde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanı artık hükümlerin belirtildiği bir zaman Resulullah Efendimiz oturarak namaz kıldırıyor. Sahabeler de arkasında ayakta namaz kılıyor. Bundan dolayı kişi imam olmuş, özrü var, özründen dolayı oturarak namaz kıldırabilir, imam olabilir. Arkasındaki kimseler de ona uyarlar, onlar da ayakta dururlar. Bu şekilde de namazlarını eda etmiş, yerine getirmiş olurlar. Tabi burada bir ibretlik olay da var. Hani şey derler, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e işaret etmesine rağmen Hazreti Ebubekir'in çekinmesi nedir? Hani itaatsizlik mi var gibi bir ifade var. Şu var, bazı konular olur ki burada edep emirden üstündür kaidesi vardır. Nasıl ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hudeybiye anlaşmasında o maddeler yazılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isminin etrafındaki Resulullah silinmesini kabul etmeyip silmediyse buradaki kasıt nedir? Edepten dolayıdır. O yüzden demişlerdir ki bazı zaman edep emirden üstün gelir. Tabi bu haram olan bir durum söz konusu olmadığı zamanlar ki burada Hazreti Ebubekir'in tavrı olsun yine Hazreti Ali'nin tavrı olsun bunlar edepten kaynaklanan durumlardır. Bazı zaman edep emirden üstün gelir. Hani büyüklerin yanında, değerli insanların yanında bazı zaman o edebin verdiği hareketleri yapmakta da fayda söz konusu olabilir. Ya mesela ne diyor? Büyük zat, salih bir zat. Ya otur diyor, rahat et, ayaklarını uzat diyor. Sana buyuruyor. Ama sen ne yapacaksın? O saygıdan dolayı, edepten dolayı ayağını uzatmama yolunu tercih etmen senin için daha uygun olur. Bu şekilde de belirtmişlerdir ki hani yeri gelmişken de hatırlatalım. Edep bazı zaman emirden öne gelir diye bir kuralı da koymuşlardır. Fıkıhta böyle bir güzellik de söz konusu. Diğer bir sual de şöyle. Diyor ki hacda geldim, Mekke'deyiz hocam. burada umre yapsam da sevabını Peygamber Efendimiz'e hediye etsem olur mu? Şimdi değerli kardeşlerim, şöyle bir durum var ki, biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor üç şey var ki bunlar ne olmaz? Amel defterleri kapanmaz ve devam eder diye bu şekilde belirtiyor. Demek ki bunlar devam eder. Nedir? Salih bir evlat bırakmıştır, dua ediyor. Sadakayı cariye bırakmıştır, devam ediyor. İlim bırakmıştır, devam ediyor. Bütün bunlar ne yapar? Sevaphanesine işlenir. Bundan dolayı kişi defteri açık. Başkaları onun için dua etmiş, işte iş yapmış, köprü yaptırmış, insanlara medreseler yaptırmış, camiler, hayır işleri yaptırmış ihlaslı bir şekilde. Bunlar nedir? Hep o kimsenin amel defterine işler. Alimdir, ilim bırakmıştır, onun amel defteri işler. Bundan dolayı alimlerimiz demiştir ki vefat ettikten sonra da kişilerin amel defteri açık olur. Madem ki dualar ediliyor, bu şekilde oluyor. Bundan dolayı böyle bir ibadetlerin yapılıp sevaplarının da kişilere hediye edilmesi doğru bir davranış olur ve yerini bulur diye ihsalü sevap diye bu şekilde var. İşte Kur'an okursunuz veya işte bir sadaka verirsiniz, bir hayır işi yaparsınız, işte ölmüş birine, vefat etmiş birine veya diri birine hediye edebilirsiniz. Tabii burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına yapılma noktasında bunu belirtelim ki hani bazı zaman ihtilaftan sakınmak lazım. Bazı alimler demişlerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bütün ibadetlerden sevap alır. Ha, bize de emredilen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmektir demişlerdir. Bir kısım alimler bu şekilde. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapacağımız en güzel şey nedir? Onun için salat ve selam getirmektir. Bu şekilde. Diğer alimlerimiz ise demişlerdir ki caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için işte bir hayır yapma, bir iyilik yapma, sevabını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderme, salavatın haricinde, salatın haricinde bu şekilde durum olabilir demişlerdir. Ve buna delil olarak da Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onun adına umre yaptığı rivayet ediliyor. Bu birçok kitaplarımızda işte mesela İbn Abidin'de var. O şekilde belirtmiş. Diyelim Muni kitabında var. İbn Kuttame almış. Ha burada demişlerdir ki madem ki Abdullah İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Resulullah adına sevabı ona gitmek adına ne yapılmıştır? Umre yapmış ve sevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde göndermiştir diyor. O zaman nedir? Yapılabilir. Bunda herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Vefat edenler adına hac ve oruç tutma, onlara, sevabını onlara gönderme rivayetler söz konusudur. Bundan dolayı demişlerdir ki mesela işte Şafii fukahasından İmam Subki olsun, ondan sonra Hatibel Şirbini olsun, demişlerdir ki Abdullah İbni Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetsiz vefat ettikten sonra onun adına ne yaptı? Umre yaptı ve bu şekilde sevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Ve hatta İmam Gazali İhya-i Ulumit'te Cüneyd-i Bağdadi'nin ve yine İbn-i Muvaffak'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına hac yaptıkları, sevabını ona gönderdikleri bu şekilde belirtmişler. Hatta Kur'an okuyup, hatim okuyup sevabını ve hatta kurban kestiğini bu şekilde belirtmişlerdir. Demek ki bir Müslümanın yaptığı herhangi bir ibadetin sevabını, tamamını veya bir kısmını veya üçte birini vefat etmiş veya yaşayan bir Müslümana ithaf etmesi, hediye etmesi caiz ve faydalıdır demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de bu dahildir. Kendisi de kazanmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bu gönderilmiş olur diye bu şekilde belirtilmiştir. Bundan dolayı olabilir. Madem Mekke'desiniz, bulunuyorsunuz. Bir umrede yapayım, sevabını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göndereyim derseniz inşallah bu kabul olur. Ya da işte tavaf yapayım, tavafın sevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göndereyim derseniz bunlar inşallah caiz olur. Çünkü büyük ulemamız, cumhur ulemamız bu konuda olabileceğini bu şekilde Abdullah bin Ömer olsun, diğer uygulamalar olsun belirtilmiştir. Bundan dolayı yapılabilir. Tabii şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bazen tartışmaktan uzak durmak, ihtilaflı konulardan uzak durmak, olurdu olmaz gibi tartışmalardan uzak durmak gerekiyor. Yapılıyor, fetva da verilmiş, yapılır. Yapanlara niye yapıyorsun? Yasaklama yoluna gitmek de doğru olmaz. Bu ne yapar? Bir taassup meydana getirir, tartışma meydana getirir. Tartışmalardan da elimizden geldiği kadar uzak durmamız gerekiyor. Allah Teala bizlere yardım etsin. Bir sual daha var. Hocam, kuşluk namazına niyet ederken kuşluk namazı diye mi niyet etmeliyiz? Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu namazın adı duha namazıdır. Yani bizim tercüme edilirken de duha, kuşluk vakti denmiştir. Arapça işte güneşin doğumundan sonra bir 45 dakika geçer. O 45 dakika geçtikten sonra kerahat vaktine kadar, öğlen işte 40 dakika falan hesap ediliyor. O vakit aralığında kişi namaz kılar. 2 rekat da olabilir, 12 rekata kadar kılabilir. Bu namaza duha namazı denmiştir. Ki hani develerin artık ayakları yanmaya başlar diye fıkıh kitaplarımızda anlatılıyor. Bizim Türkçe'de bu kuşluk namazı olarak tercüme edilmiştir. Tabi ibadetlere başlarken niyet de asıldır. Orada kuşluk namazı diye de niyet edebilir. Bunda herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Önemli olan kalbin hangi namazı kıldığını bilmesidir. Yani biz tercüme edilmiş, dilimizde kuşluk olarak geçiyor ama duha namazı olarak da biliniyor. Bu yönde de o niyetle de olduğu zaman, kalpten bu niyetle yapıldığı zaman da olur. Herhangi bir sakınca söz konusu olmaz. Allah-u Teala kabul etsin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Fıkıh Penceresi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor ve selamların en güzel olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu diyorum.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi sona

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de. Pantolonlar 1199.95 TL'den, montlarsa 1499.95 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir.
0: Akgül reklamları dinlediniz.

0: gereken yemin de edebilir. Bozmayıp devam etmesi gereken yemin de edebilir. Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya ve bunun gibi yemin eden bu gibi yeminlerini bozmalıdır. Mesela babasıyla konuşmaması günahtır ve imkan ölçüsünde kefaretini ödemelidir. Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar oynamamaya yemin eden yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. Ama yeminini bozarsa kefaret gerekir. Kefaret 10 fakiri sabah akşam doyurması veya bir fakiri 10 gün sabah akşam doyurması veya 10 fakiri giydirmesidir. 10 fakire ayrı ayrı vereceğine bir fakire verse bir günü vermiş olur. Bunlara gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutmasıdır. Kasten, bilerek yalan yere yeminin kefareti olmaz. Çünkü büyük günahtır. Mesela borcunu vermediğini bilen birisinin, ''Vallahi borcumu ödedim.'' demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girmiş olur.
1: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
2: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
3: Bugün ekonomik bir öneri. Baharatlı tavuk bagetleri fırına ver, yanına bulgur pilavı. Hem lezzetli hem hesaplı. Pratik günler için Naif Mantı'yı da aklında tut. Afiyet olsun.
2: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
4: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Niye herkes ille de sevilmeyi bekler? Sevilmeden sevmek aşk değil midir? En temiz duyguları içinde bilmek, sevgili bilmese de sevmek aşk değil midir? Hasreti çekerken dertli sinede, vuslatı beklemek aşk değil midir? Yanında yokken o nazende sevgili, varmış gibi sevmek aşk değil midir? Gülleri koklamak sevgili gibi, sevgiliye gül demek aşk değil midir? Kırarım diyerek dokunamamak, uzaktan sevmek aşk değil midir?

Gelmeyen sevgiliye nameler yazmak, az da olsa sitem, aşk değil midir? Hasreti, sevdayı armağan bilip, acıya sabretmek, aşk değil midir? Sonunu düşünmeden ateşe düşmek, yanıp kavrulmak, aşk değil midir? Aşk ile yanmış pervane misali, rüzgarla savrulmak, aşk

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli dostlar, kıymetli Radyo Hayat dinleyicileri, Radyo Hayat ailesi, Yüce Allah Celle Celaluhu size, sevdiklerinize mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeyi nasip eylesin. Yüce Mevla bugünümüzü dünümüzden daha hayırlı eylesin. Yarınımızı da bugünümüze iyiliklerin devamı ve salih amellerin hedefine ulaştığı günler olabilmeyi sizi nasip eylesin. Amin. Bir nübüvvet pınarıyla birlikte sizlerle birlikteyiz. Yüreğir Müftülüğü olarak hazırladığımız bu programda ben Deniz Muhammed Emin Erkek, kıymetli konuğum Yüreğir Müftülüğü Şube Müdürü değerli hocamız Dursun Boran hocamı konuk etmekteyim. Bugün kıymetli hocamla Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde gerek Müslümanların gerek gayrimüslim bir şekilde dünya hayatını tamama erdirmiş ve Rabbin huzuruna o şekilde varmış kulların terennüm ettiği, ah vah ederek ifade ettiği keşkelerden bahsedeceğiz. Kıymetli hocam, Dursun hocam, hoş geldiniz. Programımıza sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Rabbim programımızı hayırlara vesile kılsın.
0: Amin.
1: Rızasına uygun şeyler anlatmayı, anlattıklarımızı önce kendi nefsimizde, sonra bütün dinleyicilerimizin beraberce özümseyip yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah.
0: Amin, amin inşallah. Bu vesileyle bize bu imkanı hazırlayan, sunan Radyo Hayat ekibine de şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Rabbine kamil anlamda şükretmiş olamaz. Allah kendilerinden de razı olsun.
1: Amin.
0: Kıymetli hocam, Yüce Mevla Mülk Suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hakimiyeti, yönetimi, tasarrufu yedi kudretinde bulunduran Allah, o Allah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyuruyor. Meali şudur. O Allah ki ölümü de hayatı da sizlerden hangileriniz daha iyi amel işleyecek, salih ameller işleme hususunda öne geçecek, bunu ortaya çıkarmak için, bu imtihanı gerçekleştirmek için ölümü ve hayatı yaratandır buyuruyor.
1: Evet.
0: Değerli hocam, ve yine Bakara suresinin ilk ayetlerinde muttakun yani muttakiler olarak adlandırılan bir mümin sınıfı var. Mümin sınıfı, muttakiler, mümin sınıfını Rabbimiz şöyle niteliyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gayba iman ederler. Görmedikleri halde cennete, cehenneme, hesaba, sırata iman ederler ve namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler ve kendilerine rızık olarak ihsan buyurduğumuz nimetlerden infak ederler. Ve devamında وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Ve onlar sana ve senden önceki peygamberlere indirilmiş olan kitaplara iman ederler. Şeksiz, şüphesiz tasdik ederler. Ve ahiret gününden sakınırlar nefislerini. Ahirette düşecekleri zorluklardan sakındırırlar. Pişmanlıklardan, keşkelerden, keşke edenlerden olmamak için, pişman olanlardan olmamak için ahirete hazırlık yaparlar. sakınırlar. Onlar felaha erenlerin ta kendileridir buyuruluyor değerli hocam. Buradan şunu anlıyoruz ki iman evvela kurtuluşa ermek için imtihanı kazanmak ve daha sonrasında pişman olanlardan olmamak için gerekli bir şeydir. Ve daha Allah'a iman, gayba iman ve daha Allah'a ibadet ve kullukta üzerine düşeni yapmak. Kıymetli hocam, bu şekilde girizgah yaptıktan sonra Müslümanın gerçekten kendisine verilen görevi yapıp ahirette de kıyamet günü pişman olanlardan olmaması için neler gereklidir ve pişman olanların suçları neydi, halleri neydi ki pişman olup keşke dediler, bu minvalde inşallah sizin ilminizden istifade edeceğiz. Buyurun hocam.
1: Estağfurullah. Değerli Muhammed hocam, Allah razı olsun, güzel bir girizgah oldu, güzel bir çerçeve çizdiniz. Biz iman ediyoruz elhamdülillah. Rabbimize ne kadar hamdü sena etsek azdır. Allah Celle Celaluhu bizleri yaratmış, bütün mahlukatı yaratmış. Onların içerisinden de bize iman gibi büyük bir nimeti bizlere ihsan etmiş Rabbimiz.
0: Elhamdülillah.
1: Dolayısıyla imanla şereflenmiş olmanın hamdini, şükrünü ne kadar eda etsek yeterli olmaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Ya Rabbi, ben seni sana gerektiği şekliyle şükretmekten, hamd etmekten acizim. Sen seni nasıl vasfetmişsen, sen öylesin diye böyle genel bir çerçeve çizmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bu vesileyle Rabbimize hamd ediyoruz. O kendisini nasıl vasfettiyse o öyledir, ona o şekilde iman etmeye gayret ediyoruz. Kıymetli hocam, dünya bir imtihan vesilesi ve ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu Elif la mim ahasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun buyuruyor. Yani malen şöyle, insanlar iman ettiklerini söyledikten sonra başka türlü bir imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? Yani sadece iman etmiş olmanın yeterli olmadığını, o imanın gereklerini yerine getirmek gerektiğini, ancak o imanın gereklerini yerine getirenlerin kurtuluşa ereceklerini değişik ayet-i kerimelerde Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyuruyor. Şimdi bu imtihan dünyasından bir vesileyle ahirete gideceğiz. Biz yine iman ediyoruz, inanıyoruz ki bu dünya hayatı geçici bir hayat ve asıl hayat, asıl baki olan vel ahiretu hayrun ve ebqa buyuruyor Rabbimiz Teala. Asıl baki olan ahiret hayatıdır. Evet. Dolayısıyla o ahiret hayatının sahnelerinden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala insanoğlunun gerek mümin, gerek kafir, gerek mücrim, ismin ne şekilde olursa olsun, itikadi anlamda, inanç anlamında herkesin bir pişmanlığı olacak.
0: Evet.
1: Bizim böyle hocalarımızın özellikle namaz sonralarında aşırı olarak okudukları, halkımızdan birçok kimsenin ezberinde bulunan Nebe suresi ya da halkın bildiği anlamda Amme diye başlayan Amme suresinin sonunda bir ayeti kerime var. Orada inna enzernakum azaben qaribe yevme yanzurul mer'u ma qaddamat yadahu ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba buyuruyor. Buradaki ya leyteni, kafirler, mücrimler, günahkarlar, yani bu öyle bir durumla karşılaşacağımıza keşke toprak olsaydık diyecekler. Ya leyteni kuntu turaba. Bu ya leyteni kavramı, kelimesi üzerinde bugün inşallah biraz fazlaca duralım istiyoruz.
0: İnşallah.
1: İnsan, mümin, kafir fark etmeksizin ahirette pişmanlıkları neler olacak, neye pişmanlık duyacak, bunun üzerine inşallah konuşalım. Şimdi insan ahirette o pişmanlığını ifade etmek için ya leyteni ya leyteni Türkçe'ye çevirecek olursak keşke demek, yani Türkçe en anlaşılır haliyle keşke, keşke demektir.
0: Evet.
1: Keşke demek çok doğru bir şey değil hayatımızda yaşadığımız bazı şeyler için, ama ahirette bu keşkelerimiz olacak.
0: Evet.
1: Bazen dünya hayatında da keşke dediğimiz şeylerimiz var. Bizim toplumumuzda şu kullanılır. İşte bir toplumda, bir yerde utanılacak bir hal olmuşsa, başımıza öyle bir durum gelmişse, şunu çokça kullanır halkımız. Keşke yer yarılıp yarılsaydı da ben içine gitseydim, evet, de o hali yaşamasaydım der.
0: Evet.
1: Bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de de işte ahirette insanların bu durumlarını anlatıyor. Ve bununla ilgili şöyle bir misallendirsek, mesela bugün herhangi bir mezarlığımıza gitsek, işte evet, Adana'mızda Buruk Mezarlığı var, Asi Mezarlık var, Kabasakal Mezarlığı var. Oradaki herhangi bir mezarlığa gitsek ve onlara şöyle bir soru da, orada yatanlara, bizden önce ölmüş insanlara şöyle bir soru sorsak, imkanınız olsa acaba ne yapardınız, bizlere ne söylerdiniz gibi bir soru sorsak, büyük bir ihtimal işte onlar da büyük oranda keşkele başlayacakları, söyleyecekleri çok şey vardır. Mesela keşke bir fırsatım olsaydı da dünyaya geri dönebilseydim.
0: Evet.
1: Bununla ilgili yine bir ayet-i kerimede yanılmıyorsam Münafıkun suresinin sonu mu? Cuma suresinin sonun ayetlerinde işte günahkar insanlar ahirette Allah'a diyecekler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder de senin rızana uygun bir hayat yaşamaya gayret edelim,
0: evet,
1: diyecekler, ama onların o pişmanlıkları, keşkeleri bir şey ifade etmeyecek. Yani geri dünyaya dönüş olmayacak. İşte mezarlıktaki insanlarımız, ölenlerimiz, bizden önce vefat etmiş insanlar da keşke bize bir fırsat daha verilse de dünyaya geri dönsek. Bizim şimdi fırsatımız yok ama sizin var diyeceklerdir büyük bir ihtimal bize lisan-ı haliyle. Öyle bir hikayeyi de Hasan-ı Basri radıyallahu, evet, anh, onun zamanında yaşanmış olarak ona ithaf edilen, anlatılan bir mesele var.
0: Evet.
1: O demiş ki şu kabirde yatan arkadaşımız, şimdi defnettiğimiz arkadaşımızın yerinde olmak ister misiniz? Ya da
0: ona sorsaydınız
1: ne derdi falan. İşte orada bulunanlar da demişler ki büyük bir ihtimal diyecektir ki keşke dünya hayatımı biraz daha Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirmeye gayret etseydim.
0: Evet.
1: Keşke namazlarımı kılsaydım, daha dikkat etseydim. Keşke şu şu şu iyilikleri yapsaydım veya keşke şu kötülükleri yapmasaydım diye orada bulunanlar böyle cevaplar verince Hasan-ı Basri demiş ki bak onun için demiş bunlar geçti. Artık onun için bu böyle bir fırsat yok. Ama demiş bak biz bunları bilen kimseler olarak bizim böyle bir fırsatımız var. Dolayısıyla bugün onun söylediği şeyleri, onun ağzından konuştuğumuz şeyleri bizim en güzel şekilde yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Keşke dememek için.
0: Evet.
1: Şimdi değerli hocam,
0: evet,
1: dünyadayken de dedik insanın çeşitli pişmanlıkları var. Mesela şu olabilir, ticaretle uğraşan bir kardeşimiz yapmış olduğu bazı hatalardan dolayı iflas etmiş olabilir. İşleri iyi gitmemiş olabilir. O zaman şunu söyler, keşke şu adamla şu ticareti yapmasaydım. Keşke dükkanı şurada değil de şurada açsaydım.
0: Evet.
1: Keşke şu işi yapsaydım gibi bazı pişmanlıklarını ifade eder. Bunun bir telafisi var. Yani yeni bir başlangıçla belki eskisinden çok daha iyi bir duruma gelme imkanı var.
0: Evet.
1: Ya da hepimiz işte okullardan geçtik, çeşitli sınavlara giriyoruz. Dünya hayatı bir imtihan diyoruz ya, işte bu dünyadayken de belirli bir makama, mevkiye gelmek ya da belirli bir işte okulları kazanmak için falan çeşitli sınav üstüne sınavlara giriyoruz. şöyle bir sınava girdik ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı. İşte diyelim ki 70 alırsak iyi bir okula girecektik ya da 70 alırsak memur olabilecektik. Ama 69 hatta küsuratı da olsun yani böyle 70'ten çok az aşağıda olsun. O insanın şimdi haleti ruhiyesiyle ne diyecektir? Keşke biraz daha gayret etseydim. Keşke bir iki saat daha çalışsaydım da bir soru daha fazla yapabilseydim diyecek. Bunun da telafisi var.
0: Kıymetli hocam lafınızı balla böldüm.
1: Evet.
0: Yani bu keşkeler, bu pişmanlıklar, o geçen fırsatlara duyulan özlemler sınav sonucunu öğrenince oluyor. Yani
1: evet.
0: Sınava çalışma döneminde belki rehavet olabiliyor, belki gerçek anlamda ilerideki hedefe odaklanma tam anlamıyla olmayabiliyor. Ama sonucu öğrenince her şeyin işten geçtiğini anlayınca her şeyin kıymetini anlıyor. Yani insanoğlu da ahirete gidince oradaki sonucu öğrenince pişmanlık duyacak. Aslında hocam bu dünyada da ahiretin o sınav sonucunun insan provasını yapabilir değil mi hocam? Bu nefis muhasebesiyle, hesap verme bilinciyle.
1: Aynen öyledir hocam. Şimdi sorduğunuz soruya geleceğim de ahiretteki o önceki bir önceki cümlede söylediğiniz ahirette işte amel defterimiz malumunuz bir amel defteri diye bir defterimiz var. Yapıp
0: evet.
1: ettiğimiz her şey en ayrıntısına kadar yazılıyor, çiziliyor.
0: Evet.
1: Ve ahirette de Allah Celle Celaluhu bu amel defterimizi elimize verecek.
0: Evet.
1: Ayet-i kerimede ikra kitabek buyuruluyor. Al kitabını oku bakayım evet. denecek. O zaman insan kendisi itiraf edecek. Dünya hayatı da bazen şu olur. Bazı durumlar yaşarız da hayatım böyle bir film şeridi gibi bir an gözümün önünden geçti deriz ya Türkçe'de bu kullanılır.
0: Evet.
1: Ahirette de Allahu Alem öyle bir durum olacak ki insan kendisi itiraf edecek. Kitabını eline alıp okuyunca diyecek ki ya Rabbi her şey tas tamam yazılmış. Dünyadayken yapıp ettiklerim, konuştuklarım, yapmam gerekirken yapmadıklarım, yapmamam gerekirken yapmadığım her şey tam olarak yazılmış. Ne eksik var ne fazla var.
0: Hatta kitaba diyor ki meli hadel kitap. Bu kitaba ne oluyor ki la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Küçük büyük hiçbir günahı bırakmadan hepsini sayıp toplamış bir kitap.
1: Evet.
0: Ve şaşkınlığını dile getiriyor.
1: Şaşkınlığını dile getirecek.
0: Hiç ihtimal vermediği amellerinin bile kayda geçtiğini.
1: Evet.
0: Basitsediği amellerin bile kayda geçtiğini görünce hocam şaşırıyor.
1: Şaşıracak. Neye şaşıracak aslında biraz da şöyle. İyiliklerine de şaşıracak. Bazen böyle ihlasla, samimiyetle sadece Allah'ın rızasını gözeterek küçücük bir iyilik yaptık. O küçücük iyiliğin biz o basit gördük kendimizce ama samimiyetle yapmıştık. Allah için yapmıştık. Unuttuk gitti. Ama Allah Celle Celaluhu onu unutturmuyor, unutmayacak. Amel evet. defterimize yazılacak. Bizim o samimiyetimiz ölçüsünde de Allah onu bizim küçük gördüğümüzden çok çok çok çok çok daha büyük bir şekilde amel defterine yazılacak. İnsan ya Rabbi ben böyle bir şey yapmamıştım. Ama o samimiyetinden, ihlasından dolayı Allah onu kat kat mükafatlandırmış olacak. Rabbim öyle güzel amellerle orada karşılaşmayı bizlere nasip etsin inşallah. Değerli
0: amin,
1: hocam.
0: Amin. Öyle bir yer ki küçük amellerin bile büyük mükafatlarla mükafatlandırıldığı bir yer. Rabbim oraya yüzümüzü artacak amellerle çıkabilmeyi nasip eylesin.
1: Hı.
0: Değerli hocam kısa bir aramız var. 5 dakika. Daha sonra tekrar inşallah sizin sohbetinizden istifade edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Allah.
2: Yüreğir Müftülüğü'nün katkılarıyla hazırlanan Nübüvvet Pınarı devam edecek.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Yüreğir Müftülüğü'nün katkılarıyla hazırlanan Nübüvvet Pınarı devam ediyor.

0: Selamun aleyküm. Kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci arayla sizin huzurlarınızdayız. Kıymetli hocam, Dursun hocam. İlk bölümde insanoğlunun ahirette Rabbinin huzuruna çıkınca Müslüman olsun, gayrimüslim olsun duyacağı pişmanlıklar, dünya hayatına dair çektiği özlemlerden dolayı haykırışlarından Kur'an-ı Kerim'den anlatmaya başlamıştık. Kıymetli hocam, yine bu minvalde müminin pişmanlıklardan bir kısmı salih amelleri işlememesi, diğer bir kısmı da dünya hayatında Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı şeyleri yapması, hata ve günahlara dalması, bundan dolayı da pişmanlık duyacak.
1: Evet.
0: Yani kafir iman etmediği için, Allah'a kulluk etmediği için, kulluk noktasında imanı, ilk baştaki görevi olan imanı yerine getirmediği için pişman olurken, mümin de salih ameller için pişmanlık duyacak hocam.
1: Evet.
0: Bununla ilgili ayetleri incelediğimizde ayetler bize neler söylüyor hocam?
1: Şimdi başta imanla ilgili olan kısmını şunu şöyle bir ayetle örneklendirelim. Allah Celle Celaluhu Furkan Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde o gün zulmedenler ellerini ısırarak, yani bir pişmanlık ifadesi ya da bir hınçla böyle ellerini ısırarak derler ki yevme ya'uddu zalimu ile yedeyhi ala yedeyhi yekulu ya leyteni. İşte bu az asıl konumuz olan o ya leyteni kavramı, if kelimesi burada da ya leyteni. Onlar diyecekler ki ya leyteni tehaltu ma'ar rasuli sebile. Keşke o gün biz peygamberlerle, elçilerle birlikte bir yol almış olsaydık, onlarla birlikte olsaydık, onlara iman etmiş olsaydık diye. İman etmemenin o pişmanlığını muhakkak yaşayacaklar. Az önce Nebe suresi ayet-i kerimesinin, Nebe suresinin son ayet-i kerimesinde de örneklendirmiştik. Bu iman etmeyenler için böyledir. Bir de iman ettiği halde imanın gereklerini yerine getirmeyen insanların birçok pişmanlıklarından yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Biz birinci bölümde mezarlıkta yatan, bizden önce vefat etmiş olan insanlara sorsak ne derlerdi acaba diye bir konuya girmiştik, bir örneklendirdik. Yine oradan örneklendirecek olursak evet, değerli hocam.
0: Evet.
1: Mesela o mezarlıkta yatan insanlar içerisinde ibadetlerini tam ve düzenli yapmayan bir ölü dirilse ne derdi acaba, işte o dünyayı görmüş, ölmüş, işte kabir hayatını yaşamış birisi tekrar diriltilse bize ne derdi? O zaman belki şöyle diyecek. Keşke bir fırsatım daha olsaydı, o zaman hiçbir namazımı kaçırmazdım diyecek büyük bir ihtimal.
0: Evet.
1: Ya namaz niye, namazdan niye önemli? Çünkü bizim imandan sonra yapmamız gereken en bizim dünya ve ahiret hayatımızı düzene koyacak ibadetlerin başında geliyor namaz. Bize yol gösterecek olan, bizi muttaki kılacak olan, bizi kötülüklerden alıkoyacak olan bir ibadet olduğunu. Yani bütün ibadetlerde bu böyledir de Allah Celle Celaluhu inne salate kanet ayet-i kerimeyi hatırlayamadım.
0: Kanet alel mu'minine.
1: O değil. Müminler üzerine namazların vakitli olduğu değil de Ankebut suresindeki ayet-i kerimede muhakkak ki namaz sizi fahşadan, kötülükten alıkoyar,
0: evet,
1: buyuruyor Rabbimiz Teala. Yani namaz kılan bir insan kötülük yapmaz diye bir şey yok ama o namaz onu peyderpey, tedricen, yavaş yavaş kötülükten alıkoyması lazım. Ben az önce namaz kıldım, Rabbimin huzuruna durdum. Ona bazı şeyleri yapacağıma, bazı şeyleri yapmayacağıma kıraat, Kur'an'dan okuyarak söz verdim diye insan yavaş yavaş en azından yapmış olduğu yanlışları, hataları, kötülükleri varsa onlardan uzak duracak. Bütün ibadetlerde bu böyledir değerli hocam. Yani evet, oruçta da öyledir. Yani
0: bir arınma var.
1: Zekatta da öyledir. Var. Kurbanda da öyledir. İşte kurban önümüzde yakın zamanda inşallah Allah nasip ederse kurban bayramını idrak edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Sizin kestiğiniz kurbanların ne eti ne kanı Allah'a ulaşır. Yani ne ulaşır? Sizin takvanız ulaşır diyor. Oruçla ilgili ayet-i kerimede لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki bu oruç vesilesiyle muttaki olursunuz, takva sahibi olursunuz, sorumluluk bilincine sahip olursunuz, Allah'tan hakkıyla korkarsınız anlamında yorumlayabileceğimiz muttaki kavramı orada da var.
0: Zekatta da aynı şekilde خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ
1: Evet, orada da bizi ve arınma, hem temizlenme. Nefsimizi hem malımızı bir temizleme, bir arınmaya vesile olduğu ayet-i kerimede ifade ediyor. Dolayısıyla bütün ibadetlerin tamamı insanı olgunlaştırmak, kamil bir mümin, dünya ve ahiretini mamur hale getirecek bir özellikte, vasıfta istenen şey odur. Ha bugün yapıyoruz ya da yapamıyoruz ya da eksik kalıyor. O müminin, iman etmiş insanların, bizlerin hatalarından, kusurlarından, yoksa dinin, İslam'ın ya da o ibadetlerin kendisinden kaynaklı bir şey değil. Bizim eksikliğimizden kaynaklı bir durum söz konusu. Mezardaki yatanlara dönecek olursak işte o zaman adam diyecek ki ibadetlerinde kusur eden ya da yapmayan insan, keşke bir fırsatım daha olsaydı namazımı tam olarak kılsam. Havalar ne kadar sıcak olursa olsun ya da ne kadar soğuk olursa olsun, yani bugün hava soğuk, vallahi şimdi bu soğukta da kim abdest alacak falan demezdim. Allah emretmişse başımın üstünde yeri vardır diye Rabbimin emrini yerine getirmeye gayret ederdim. Ya da bu sıcakta ya da bu işte sabahın bu seher vaktinde kim namaza kalkacak? 10 puan alan arasındaki değerlendirme aynı olmayacak. Yani evet. Ya da yerleştiği yerler aynı olmayacak. Ahiret hayatında da aynı durum. Şimdi başından itibaren dünya hayatındaki iman etmemiş olanların ya da iman etmiş olsa bile amellerinde zafiyetleri olan insanların pişmanlıklarından bahsettik. Ama Allah'a karşı görevlerini yerine getiren insanlar, salih amel işleyenler, Allah'a kulluk görevini en güzel şekilde yerine getirmeye gayret eden insanlar da, onlar da muhtemelen herhalde şöyle söyleyecekler: ben Rabbime şükürler olsun ki ben kötü bir durumla karşılaşmadım. Allah bana ne vaat ettiyse onları ahirette önüme koydu. Yani cennet anlamında, oradaki kolaylıklar anlamında. Ama onların pişmanlığı da işte ne kadar kulluk görevi iyi olursa olsun, orada kendisinden daha iyi olan insanlara verilen makamlar, mevkiler, cennetteki o güzellikler, yapılan muamelelerle ilgili, onlar da belki şöyle diyecekler ki keşke şu anki aklım olsaydı diyoruz ya bazen dünyada. Şu anki aklım olsaydı geçmişte şunu yapmazdım. Ahirette de belki de öyle diyecek mümin kullar da. Keşke şu anki aklım o zaman olsaydı daha çok ibadet etme, daha çok helale harama riayet etme, daha çok Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına riayet etme hususunda azami gayret gösterirdim diye. Belki onların pişmanlığı da öyle olacaktır.
0: Hocam, bir de şunu size hatırlatmak istiyorum. Bu insanın dünya hayatında, hani dediniz ya, Resulullah'ın yolundan gitseyim diye inkar edenler pişmanlık duyacaklar. Mümin de aynı şekilde hocam.
1: Evet.
0: Arkadaşını iyi seçmesi gerekiyor. İşte ya leyteni lem ettehiz fulanen halile.
1: Evet.
0: Lekad adalleni yani zikri ba'de iz ca'ani. وَكَانَ الشَّيْطَانُ خَذُولَ Yani keşke falan kesi arkadaş dost edinmeseydim.
1: O konuyla ilgili ayet-i kerime de var değerli hocam.
0: Evet, beni Allah'ın yolundan, zikrinden alıkoydu.
1: Evet.
0: Halbuki Allah Celle Celaluhu diyor ki bu şeytanın bir tuzağıydı. Şeytan insanı bu şekilde bu hallere düşürür diyor.
1: Değerli hocam, vaktimiz de doluyor da
0: evet,
1: konuyu açtığın için son, o ayeti kerimeyi de hemen son olarak kısaca inşallah kıymetli dinleyicilerimize ve kendi alalım. Nefsimize hatırlatmış olalım.
0: Evet.
1: İnsan o gün dünyadayken arkadaş çevresi eğer kendisini iyiliğe, güzelliğe götüren, Allah'a ve Resulüne götüren, Allah'ın rızasını kazandıracak işler yapmayan kişilerse arkadaş çevremiz, o ahirette onlarla arkadaş olduğu için de bir pişmanlık duyacak. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: hatta izze cehene kâle ya leyte, yine burada kâle ya leyte keşke diyecek. Beyni ve beynek, seninle benim aramda öyle bir fark olsaydı, nasıl badel meşrikayn, doğuyla batı arası ya da iki doğu arası kadar bir aramızda bir uzaklık olsaydı, yani seni hiç tanımasaydım, seni hiç görmeseydim falan diyor ya, diyerek, seninle hiç karşılaşmasaydım. Dünyadayken bizi Allah'ın rızasına götürmeyen arkadaş çevremizle de böyle orada onlarla arkadaşlık yaptığımız için bir pişmanlığın içerisinde olacağız. Vaktimizin sonu, programımızın sonuna geldik. Vaktimiz, süremiz doluyor. Son Allah bir müsaadenizle yine Rabbimizin Fecr suresinin son ayeti kerimelerindeki ayet maalelerle bitirelim. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey tatmin olmuş nefis, mutmain olmuş nefis, hoşnut olarak Rabbine dön ve kullarımın arasında cennete gir buyuruyor. Rabbim Teala bizleri rızasına uygun bu ayeti kerimenin muhatabı olarak cennete giren kullarından eylesin. Orada Amin. Pişmanlıklar yaşatmasın bize inşallah.
0: Amin.
1: Değerli hocam, bizleri davet ettiniz, sohbet ettik. Allah razı olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Kendi nefsimize ve bütün dinleyicilerimiz müstefid olmuşlardır diye
0: Amin.
1: Umuyoruz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ettik sunmuş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftalık Nübüvvet Pınarı programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Bak oğul, beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim yolumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, Senceğiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim sayılır.

0: Ey oğul, sen artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Gücengeçlik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana.
1: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
2: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Dinleyeceğiniz sohbet dün aynı saatte yayınlanan sohbetin devamı.

Yola koşmak aileyi yıkıyor ve perişan ediyor. Bu aileyi düzeltmek, bu en iyi hayırlardan biridir. Diğeri mesuliyet, iki taraf birbirine karşı vazife ihmal etmeyecek. İki tarafın anne babaları aynı anne babaları olacak. Bilhassa emanet olan yavruların hayır hasenatla tecrid etmesi son derece ehemmiyet verilecek. Efendimiz çobansınız buyuruyor, hepin güttüklerinden mesulsünüz. Erkek ailenin çobanıdır, sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının ve evinin çobanıdır, o da kendi sürüsünden mesuldür. Evladın ana babadan hakkı güzel isim, ruhani kimlik ve terbiye. En mühim ruhani kimlik ve terbiye. Evliliğin meyvesi evlatlar. Cenab-ı aile yuvasına bereket olarak evlatlar ihsan eder. Anne baba da bu evlatları Allah'ın emaneti olarak bilirler. Onu kendini sadakaya cahil olarak vasıfta yetiştirirler. Günümüzde şartlarına bakarsak birine modern bir cahile dönemi yaşıyoruz. Ahiret unutuldu. Evlatlar anne babaların tahtı terbiyesine yetişmiyor. Ona internet ve televizyonda yetiştiriliyor. Nasıl yetiştiklerini ve yaşları büyüdükçe nasıl olduğu daha yanlış ama işten geçmiş oluyor. Bazen diyor efendim dua edin vesaire. Ne verdin ki, ne istiyorsun? Bu terbiye İslam'da ufak yaşta olacak. Bugün mesela açın elhamdülillah 4-6 yaş Kur'an kursları var Diyanet'in. Aman onları evlatlarını gönderelim. Onları bizim veremediğimizi orada onlar versinler inşallah. Bu büyükler nasıl yetişiyor? Mesela Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed bin Hanbel şöyle anlatıyor. 10 yaşındaydım. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim. Sabah namazından önce annem beni kaldırır. Soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtır. Sonra elbisemi giydirir. Evimiz uzak, yol karanlık olduğu için kendine başörtüsünü takıp tesettüre bulunur, benimle birlikte camiye kadar giderdi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri, benim kabrimi ziyaret etmek isteyen önce annemin kabrini ziyaret etsin demiştir. Böylece aldığı ruhaniyet terbiyenin ilk mimarının annesi olduğunu işaret eder. Ebu Hanife Bağdat kadınını reddettiği için onu halife zindana attı. Ben de zindana atılmaktan üzüntü duymam, keder duymam. Ancak benim zindana atıldığımı anneciğim duyarsa onu çok üzülür. İşte beni esas annemin üzülmesi beni perişan eder. Abdurrahman Molla Cami Hazretleri, ben annemi nasıl sevmem ki o benim bir müddet cisminde, uzun bir müddet kollarında, ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesini taşımıştır. Onu hürmetsiz göstermekte daha kötü bir şey bilmiyorum. Yani yavrularımı ne kadar hayır hasenat ile yetiştirebilirsek hem bu dünyada hem de kıyamet günü onların amellerini sadaka cari olarak bizlere intikal edecek. Günümüzde nice gafil anne babalar hevesini alsın. Daha çocuktur. Bir şey olmaz. İçinde ukde kalmasın. İleride zaten yapmaz diye gayri İslami kıyafetler, davranış yaşayışta çocukları yanlışların tedarikçisi haline getiriyor. Ağaç yaşken eğilir. Bazı anne baba çocukları olmadığı için de binbir endişeye kapılıyor. Üzüntü içinde oluyorlar. Onlar da üzülmesine bütün ümmet-i Muhammed'in çocukları onlarındır. Ayşe validemizin evladı yoktu. Onun 300 tane talebesi vardı. Onun hiçbir endişesi yoktu. Kısmet olmadı, evlenemedi. Bunda hayır var diyecek. Takdir razı olacak. Belki evlenseydi bir beter bir hayata girecekti sıkıntılı. Velhâsıl kul daima halinden razı olacak. Bu evlat mesuliyeti bugün çok mühim. Nuh aleyhisselam oğlu Kenan iman etmedi. Babasının davetine yüz çevirdi. Gemiye çağırdı. 3 oğlu gemiye bindi. Bu binmedi. Ben dedi, dağa çıkarım da kendimi kurtarırım dedi. Nuh aleyhisselam çok üzüldü. Ya Rabbi dedi, bu benim ehlimdir dedi. Cenab-ı Ey Nuh dedi, onun asla senin ehlin değildir dedi. Çünkü onun ameli gayri salihtir dedi. Sakın o benim neslimden diyerek de cahil olma buyurdu. Yani Kenan bir peygamber evladı olduğu halde babasıyla aynı gül dünyasını paylaşmadığı için onu hakiki manada ailesinden olma şerefini hak etmedi. Neyse helak olmaktan kurtulamadı. Bugün de sırf biyolojik olarak anne baba olmak kâfi gelmiyor. Ama evlatlar internet, televizyon, tablet, telefon, moda ve reklamlarla yetiştiriliyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyaları üzerine yabancılaştırılıyor. Ayet ki buyurulduğu gibi İsra Suresi'nde şeytan mallara evlatlara ortak oluyor. Yani dolayısıyla bugün en mühim cihatlardan biri bizim evlatlarının olarak kalmanın temin edebilmektir. Yani onlar dini, ahlaki, milli değerlerimizi mücehhez olarak yetiştirmelidir.
Evlatlarımız İslam'a şahsiyet karakterini miras bırakabilmek için

0: için onların eğitiminde evvela hakkı kulluk tahsiline öncelik vermemiz icap eder. Olmazsa olmuyor. İşte bugün dünyada görüyoruz, manevi eğitim olmadığı için Gazze'de görüyoruz nasıl insan vahşileşiyor. Keşke onların hiç tahsili olmasaydı. Bu kadar vahşileşmezdi. Yine o kültürlü dünya da göya onları destek oluyor. Demek ki onun esas kültür İslam'dır. Onu evlatlarımıza küçük yaşta vermemiz lazım ki ondan sonra hangi mesleğe girerse girsin. Yani dünyevi tahsili, uhrevi tahsile mezzedilmenin yollarını araştırmalı ve bulmalıyız. Bunu evlatlarımıza mutlaka Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde öğretmeliyiz. İslam'ın helal, haram ve benzeri ölçüde tahsil etmeliyiz. Kur'an kursları, imam hatip okullarına göndermeliyiz. Zaruret durumunda kıyamsız namaz kılınabilir. Gücün yok, oturarak kılabilsin namazı. Fakat kıraatsiz bir namaz kılamazsın. Onun için kıraat zaruri. Onun için bir Kur'an kursundan, düzgün bir ağızdan Kur'an-ı Kerim gezmeye zaruri. Harfler birbirine karışsa manada değişir. O da olmaz. Nasıl bir dünyevi bir yere giderken düzgün konuşmaya gayret ederiz. Burada Allah'ın huzurundayız. Cenab-ı Hak kat efler müminler felah buldu. Onlar ki namazı huşu ile kılarlar. Bizim namazda huşu olmaz. En feci ayrılık nerede olacak? Anne babanın en ağır ızdırap evladından ayrı düşmektir. Öyle ki evlat acısı en büyük ızdırapların ifadesinden bir tabirdir. Bir evlat içinde öyledir. Küçük bir çocuk annesini bir an göremese feryat etmeye başlar. Cenab-ı Hak böyle bir muhabbet bağı halk etmiştir anneye ve evlada. İnsan düşünmeli ki asıl ayrılık gurbet veya ölüm değil, ahirette ayrılıktır. Çünkü dünyadaki ölümle gelen ayrılık dahi kısmen unutulur. Zaman için tesirini kaybeder. Ölümle gelen ayrılıklarda gönüller ahirete kavuşma ümidiyle teselli eder kendisine. Ahirette ayrılık kat'î ve daimidir. Ayet-i Kerime'de kıyamet gününe bir manzara Cenab-ı Hak bildiriliyor. Orada anne, baba, akraba, dost, ahbap kıyamet günü hepsi toplanacak. Cennetliklere selamın kavlen bir Rabbir Rahim denecek. Cennete buyurun diyecekler. Diğer taraftan hayatını Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayamayanlar ise وَمْتَعْدُ لِمْ اَوْيَهَا الْمُجُمُونَ ayrılın siz tarafı günahkarlar, siz cehennemliksiz denecek. En feci şey orada, anne, baba, evlat vesaire akraba birbirinden ayrılacak. Bu çok hazin bir ayrılık olacak. Şayet biz evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmezsek, Allah korusun mahşer günümüz, ah keşke, keşke, vah vah şeklinde pişmanlık avazlarıyla olacak. Bu sebeple hayatta iken dini tahsiline çok ehemmiyet gösterelim ki, kıyamet günü hazin ayrılığa düşer olmayalım. Başka bir misal verelim Kur'an-ı Kerim'den. Müddessir suresinde Cenab-ı Hak şöyle manzara bildiriyor. Cennete girenler var, cennete yolculuğu yapıyor. Bir tarafta cehenneme gidenler var. Cennete gidenler cehenneme giden soruyorlar. Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Allah'ın bu kadar nimetleri karşısında nasıl cehennemlik oldunuz diyorlar. Onlar birinci diyor biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. O yüzden bir anne babanın en mühim vazifesi evladını ufak yaşta namaz alıştırmaz. Sonra kılar, sonra kılmıyor. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi merhametsizdik diyorlar. Açları doyuranlardan değildik diyorlar. Demek ki bir anne baba evladını merhametle yetiştirmesi lazım. Verdiği harçlığı bile bunu bir kısmını paylaşacaksın demesi lazım. Üçüncü çok feci. Batıla dalanlarla beraberdik. İnternetin bazı kısımları bir takım felakete gençleri sürüklüyor. Bunlara nasıl mani olacağız? Bunlar Rasûlullah Efendimiz'in o ahlakını anlatmakla, o Rasûlullah Efendimiz'in sevgisini vermekle. O şeyde adabını, başka türlü yok. Dördüncüsü de ahirete inkar edenlerden olduk diyorlar. Ölüm de geldi, çattı diyorlar. Bugünkü vazifemiz İslami gayretlere omuz vermek, güç vermek, Kur'an'ı yaşamak ve yaşatmak. Cenab-ı ticareten lentebur mu? En hayırlı bir ticaret. Yekdune tilavet Kur'an-ı Kerim'i öğretirler, omuz verirler, namazları ikame ederler, Allah'ın verdikleri nimetleri açık ve gizli olarak infak ederler. Ticaretten umulur ki bundan kurtuluştadır. Evlatlarımıza Kur'an ve sünneti sevdirebilmek. Mesuliyetim ağır fakat vazifemiz ecri çok büyük. Zorluklar fedakarlık ister. Her zorluktan sonra ferahlık gelir. Dünyada birçok zorluklar var. Çünkü dünya bir imtihan sahası. Fakat sonunda bir ebedi saadet, Allah korusun, yahut da felaket var. Yani bir Fatih devrindeki olsaydık, bugünkü ecri kazanamazdık. Çünkü her şey müsbetti. Bugünkü menfi unsurlar yoktu. Demek ki bugün gayretlerimizi iyi arttırmamız icap eder. Evlat yetiştirmek anne babanın sanatıdır. Mümin evladının derdinde olacak. En merhametli anne baba evladının ahiret derdinde olandır. Dünya nasıl geçiyor bitiyor. Bugün küresel güçler evlatlarımızı bizden koparmak için bin bir kılığa giriyor. İnternet, televizyon, modalar sadece gönüllerini zehirlemeye çalışıyorlar. Bunlara asla fırsat vermememiz icap eder. Resulullah Efendimiz bilhassa gençlere çok ehemmiyet verirdi. En çok onlarla alakadar olurdu. Yere gelir onlarla şakalaşır, yere gelir vazife verirdi. Eshab-ı Suffa'yı da yetiştirir, onları insan olarak her yere seferber ederdi. Medine'den kalkıp onu Çin'e gönderirdi, Semerkant'a gönderirdi, Afrika'ya gönderirdi. Bir milletin istikbalini görmek keramet ve kehanet değildir. O milletin gençliği enerjisini nereye sarf ediyor, buna bakmak kâfidir. Yani bir milletin gençliği enerjisi ilme, irfana, ahlaka, hayır yoluna sarf ediyorsa o millette istikbal vardır. Bunun zıttına gençliğin enerjisine, nefsaniyete, zevk-i safaya, zamane şerlerini harcıyorsa o millette istikbalde yoktur ve felakettir. Bir harpte, Çanakkale'de görüyoruz bunu. Bir harpte gerçek şehitler veriliyorsa zafer mukadderdir. Fakat bir harpte iş duyan boş, affedersiniz molozlar ölüyorsa neticede hizmettir. Bunun için evlatlarımızı imanlı, ahlaklı, vatanperver olarak yetiştirmek hem dini hem de milli mesuliyetimizdir. Gençliğimizi şuurlu mümin olarak yetiştirmek çok mühim. Biz bunu emniyetin tarihte Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde en son 15 Temmuz'da gördük. Mehmet Akif'in dediği gibi, sahibiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Unutmamak lazım ki bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. Bunu Gazze durumunda da görüyoruz. Huzur-u İlahi'de bunun hesabını vermemiz icap edecek. Onun için gençlerimize çok ehemmiyet verelim. Biraz küçük yaşlardan itibaren onun din, iman, vatan, millet ve ümmet sevgisini de yetiştirmenin bir ahiret mesuliyeti olduğunu unutmamamız lazım. Onun için çocuklarımız üç usta yetişir. Bunun bilhassa Peygamber'in sevgisi, Kur'an kıraati, Ehl-i Beyt sevgisi. Bir de bugünlerde aile yuvaları bazı sapkınlıklar yıpratılmaya çalışıyor. Halbuki insanlık tarihi aileyle başlar. Rabbimiz Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren insanı aile içinde yetiştirdi. Adem mesuliyet esasını getirdi. Beyi hanımına, hanımı beyine zimmetledi. Evladı anne babaya emanet etti. Evladı anne babasına ihsanı emretti. Bugün küresel güçler bugün aileyi çökertmeye çalışıyor. Lakin aile yuvası muhafaza edilirse insanlığı cahiliye döndürmeyi arzu eden şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o kale düşerse beşeriyet adeta affedersin diğer mahlukat sürülerine döner. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp, günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Zamanımızda bu hayasız akınlara karşı ailelerimizi, kendimizi ve neslimizi nasıl koruyacağız? Kurtuluşu nerede bulacağız? Tek çare ona muhabbetle tabi olmak. Cenab-ı Hakk'ın yakınlık dostluğuna nail olmamız ancak tezkiye ve tasfiye olmamız senin bir kalp ile mümkündür. Cenab-ı Hak felhama fucura ve takva kat eflamen tezekka. İç alemde nefsani arzular silinecek, ruhani istidatlar inkişaf edecek. Kul kendisi ilahi kameranın altında olduğunun idrak şuuru halinde olacak. Cenab-ı Hak ve mahkûme yine mahkûmtüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bu kalpte bir şuur haline gelecek. Cenab-ı Hak bize illâ men etallâhi bi kalbi selim, rafine olmuş tertemiz bir kalple bizi ahirete davet ediyor. Yani bir insan nasıl doğduğu zaman tertemiz doğuyor, hatta mis gibi kokar. Bir mümin de o şekilde kalbi selim, ibadet, muamelat, muaşerat, ukubat, hak, hukuk vesaireyle bu bir kalbi selime erişecek. Cenab-ı Hak bu şekilde kulu cennete davet ediyor. Yani kalpten nefsani ağı temizlenip ruhani istidada inkişaf edecek, o günün tecellâ-i ilâhî haline gelebilsin. Allah'ın o cemal-i sıfatı o kalpte tecelli etsin. Bu için Rasûlullah Efendimiz'in bir vazife de müzekkîhüm tezkiye, yani baştan Allah'ın emirlerini bildirmek. Ondan sonra ve yüzekkîhüm gönül âlemlerini temizlemek. Ondan sonra onu kitap ve hikmetin derinliğine ulaştırmak. Bunu Efendimiz şirkin ve küfrün karanlığını iman nuruyla bertaraf etti. O cahiliye devrinde. Kibri ve ucubu tevazu ile bertaraf etti. Ayette İbadurrahman yani vakar ve tevazu yürürler Cenab-ı Hak buyuruyor. Cenab-ı Hak devamlı bir zikir, Allah'ı unutmamamızı arzu ediyor. Cenab-ı Hak efela yakulun buyuruyor. Akletmez misiniz? Geliş niye, gidiş niye? Gelen niye geliyor, giden nereye gidiyor? Efela tetefekkürün, hiç düşünmüyor musunuz buyuruyor. İnnemâ yetezekkürül ülül elbab, ancak akıl sahipleri öğüt alırlar buyuruyor. Velhâsıl Cenâb-ı Rasûlullah Efendimiz nankörlüğü şükürle bertaraf etti. Hodgâmlı, diyargâmlık Rasûlullah'ın bertaraf etti kalplerden. Benim yerime önce sen kardeşim diyebilecek hale geldi ashâb-ı kirâm. Bencili fedakârlıkla bertaraf etti. Sevdiklerinizden vermeyince Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Kendin neyi seviyorsan onu kullanıyorsun. Evladın neyi fark, Allah için neyi seviyorsun? Onu Allah için infak edeceksin. İftila musibetleri sabırla bertaraf etmeyi öğretti. Allah'tan yardım isteyin. Yani daraldın, hacet namazı kılacaksın. İbrahim Aleyhisselam Sare validemizle Mısır'a girdi. Kapıdaki nöbetçiler hemen Sare validemizi aldı, Firavun'a götürdüler. İşte bu güzel bir kadın geldi dediler. İbrahim Aleyhisselam'ı da bahçede beklettiler. Demek peygamberler nasıl zor bir iftiladan geçiyor. Firavun gelmeden hemen orada hemen Sare validemiz bir abdest aldı, iki rekat bir hacet namazı kıldı. Firavun tecavüze geldi, bir eli titreyerek geldi. Aman de bu kadını buradan gönderin dedi. Bu kadında sihir mi var, ne var, nerede bana felç gelecek dedi. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bize bu zor zamanlarda sabır ve namazla Allah'a sığının buyuruyor. Allah sabredeni sever buyuruyor. Sabredenin müjdeler olsun buyuruyor. Demek ki hayatımızda şükür olacak, sabır olacak, radiye, Allah'tan razı olacak. Rasûlullah çok zaman razı ol ya Rabbi, razı ol ya Rabbi diye Cenâb-ı Hak dua ederdi. Bu zorluklarla, sabırla, tahammülün ardından büyük mükafatlar gelir. Gerçi zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Bir Müslüman cimri olmayacak, Allah korusun. Onun için Rasûlullah cimriliği cömertlikle bertaraf etti. Cimrilik, Allah'ın mülkünü kişinin kendine hasretmesi, bu bir ayet buyurduğu gibi Cenâb-ı Hakk'a sığmıyor, malına sığınıyor. Efendimiz rüzgardan daha cömert. Cömert olmak, cennet yolcusu olmak demektir. Allah diyen bir kalbin merhametten, şefkatten, cömertten, affetmekten nasip olduğunu düşünemez. Ayette Allah'ın size bağışını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlı, çok merhametlidir. Nur Suresi ayet inince ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Ayşe validemize iftira atan adama sadaka vermeye devam etti. Riyâ ve gösteriş ihlas ve samimiyetle bertaraf etti. Yine nifakı, ihsan şu berafeti, birbirinin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Velâ tecessüsü Cenâb-ı Hak buyurdu. İnsanlık, ibadeti, ruhaniyeti Rasûlullah Efendimiz öğrendi. Muamelattaki zarafeti ondan öğrendi. Ahlaktaki nezaketi ondan öğrendi. Gönlündeki letafeti ondan öğrendi. Lisandaki selaseti ondan öğrendi. Duygulardaki inceliği ondan öğrendi. Nazarlar derinliği ondan öğrendi. Kainatı tefekkürle okumayı ondan öğrendi. İhtiyaç sahiplerinin cömertliği ondan öğrendi. Yetim ve yoksa merhameti ondan öğrendi. Gariplerin yanı başında olmayı ondan öğrendi. Adaleti tevzi etmeyi ondan öğrendi. Bilhassa güzel ahlakı beşeri Rasûlullah Efendimiz'den öğrendi. En mühim ashâb-ı kirâmın tek endişesi şu oldu. Acaba biz Rasûlullah'la sallallahu aleyhi ve sellem bir beraber olabilecek miyiz? Bu endişe başladı. Onun için Rasûlullah Efendimiz اَلْمَرْهُ مَا مَنْ اَحَبَّ بُيُّ ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. En çok ashâb-ı kirâmı sevindiren hadis-i şerif de buydu. Bu dünyadaki o beraberliği, öbür tarafta da o beraberliği sağlayabilmek. Onun için ashâb-ı kirâm her haliyle takip etti. huşu içinde takip etti. Hatta sahabi geldi daha evvel, ya Resulallah dedi, seninle büyük bir huzur bulduk bu dünyada dedi. Öbür tarafta ne yapacağız dedi. Ya siz bizden evvel gideceksiniz, ya biz sizden sonra gideceğiz, biz bu ayrılığa nasıl dayanacağız dedi. O zaman efendim, el mer'u men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Sahabi diyor, en çok bizi sevindiren bu hadis-i şerif oldu diyordu. Biz nasıl bu cahiliye alem kurtulduk, nasıl bir huzur bulduk? Bu huzurdan nasıl ayrılacağız biz efendim mahrum? İşte bu en çok el mer'u men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir. Yine Hazreti Ömer bir gün sordu efendimiz, ne kadar seviyorsun dedi. Ya Resulullah dedi, canımdan sonra en çok seni seviyorum. Yok Ömer, olmaz dedi. Benim canımdan evvel seveceksin dedi. Evet dedi, bundan sonra canımdan evvel seviyorum dedi. Efendimiz Yemen'e döndü. Ben dedi, buradan gelen nefes-i Rahmani'yi duyuyorum buyurdu. Demek biz ne kadar Rasûlullah Efendimiz gönlümüz muhabbetle dolarsa, ne kadar müttaki müttaki olursak, demek ki Rasûlullah Efendimiz'den giden bir rahmet nefesi gelmiş olacak. Allah dünyada da kalbi Rasûlullah'la beraber eylesin. Ahirette de beraber eylesin inşallah. Dünyada ne kadar berabersek, muhakkak ahirette de o kadar beraber olacağız inşallah. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teâlâ el-Fâtiha.
1: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.

hazır. Bir Dilber Kalesi'nin burcunda vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda. Uçurumun kenarındayım hazır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni. Ha itecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Divan hazır. Ferman hazır. Kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner. Beynim bulanır. El etmez. Gel etmez. Gözleri bir red. Bir davet. Gülce. Uzak uzak dolanır. Mecaz değil. Maraz değil. Gülce. Semavi bir afet. Uçurumun kenarındayım hazır. Külce bir beyaz sihir. Canıma bedel bir haz. Nar ve nurdan bir zehir. Külce Arafat'ta infaz. Bir tek bakışıyla suyum ısınır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir. Bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 4242.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası başlıyor.

0: Hayırlı günler, hayırlı haftalar değerli dinleyiciler. Bir gün ortası programında birlikteyiz. Adana'dan, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri vaktimiz doğrultusunda sizlerle paylaşıyor olacağız. Adana ile başlayalım. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayı değerlendirme toplantısı Genel Müdür Bekir Karacabey Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılına yönelik yatırım programları, devam eden projeler ve sahadaki uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli'nin yanı sıra bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri ile fidanlık ve havacılık işletme yetkilileri katıldı. Görüşmede yürütülen ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken hedeflere yönelik ilerlemede detaylı biçimde masaya yatırıldı. Yetkililer özellikle bölgesel çalışmaların verimliliği, planlanan yatırımların seyri ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Yeşil Vatan hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede 2026 yılı için planlanan tüm yatırım ve faaliyetlerin sahaya en etkin şekilde yansıtılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Etli, ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle ekiplerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını ifade etti. Toplantı, ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve Yeşil Vatan vizyonu kapsamında 2026 yılı yol haritasının netleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen uygulama kapsamında kent genelinde geniş çaplı kontroller yapıldı. Toplum destekli polislik, Yunus timleri, narkotik ve çocuk şube ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda okul önleriyle çevredeki büfe, kafe ve lokantalar denetlenirken vatandaşlara bilgilendirmeler de yapıldı. Denetimlerde 229 okul ve çevresi kontrol edilirken 881 kişi sorgulandı. Ayrıca 204 iş yeri 28 metruk binayla 100 park ve bahçe ekipler tarafından incelendi. Uygulama kapsamında ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri hakkında işlem yapılırken 12 okul servisi, 6 araç ve 3 motosiklet denetime tabi tutuldu. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 2 okul servisine ise idari para cezası uygulandı. Yetkililer denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca aralıksız süreceğini belirterek çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Adana'nın uzun vadeli kalkınma hedeflerinin ele alındığı Adana Kalkınma Programı Vizyon 2040 çalıştayı geniş katılımla gerçekleştirildi. Kentin geleceğine yönelik proje ve yatırımların değerlendirildiği çalıştayda 2040 yılına ilişkin yol haritası masaya yatırıldı. Bir otelde düzenlenen çalıştaya Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, oda ve borsalarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaklaşık 500 kişinin yer aldığı organizasyonda farklı kesimlerden katılımcılar ortak akıl çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu. Çalıştayın açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, Adana'nın geleceğinin ortak akılla şekillendirileceğini belirterek kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek projelerin birlikte planlandığını ifade etti. Yavuz, ortaya çıkacak önerilerin kentin gelişimi için yol haritası oluşturacağını vurguladı. Çalıştay kapsamında katılımcılar beşeri sermaye, üretim, tarım ve gıda güvenliği, ulaşım, altyapı, turizm, çevre, sosyal politikalar ve kamu güvenliği gibi birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı. Tematik masalarda ele alınan önerilerin Adana'nın potansiyelini harekete geçirecek projelere dönüştürülmesi hedefleniyor. Yetkililer çalıştaydan elde edilecek sonuçların değerlendirilerek uygulamaya geçirileceğini ve Adana'nın daha yaşanabilir, güçlü ve rekabetçi bir şehir haline getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Adana'da çocuklara yönelik kapsamlı etkinliklerin yer alacağı Çocuk Festivali 8-9-10 Mayıs tarihlerinde kapılarını açıyor. 3 gün sürecek festival çocuklar ve aileleri için zengin içerikli programlarıyla dikkat çekiyor. Festival Atatürk Parkı'nda düzenlenecek ve her gün 10 ila 20 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik kapsamında sahne gösterileri, eğitici içerikler ve çeşitli atölyeler katılımcılarla buluşturulacak. Festival süresince her gün farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Programda ebeveyn çocuk yogası, sahne şovları ve çeşitli gösteriler yer alırken açılış günü etkinlikleri ve performanslar gün boyu devam edecek. Festival alanında uzman isimler de çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek. Etkinlikler kapsamında çocuk sağlığı, göz sağlığı ve çocukların sosyal gelişimi gibi konularda söyleşiler düzenlenecek. Festival boyunca müzik performansları ve sahne etkinlikleri de yer alacak. Çocuklara yönelik gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle katılımcılara keyifli anlar yaşatılması hedefleniyor. Evet efendim, ülkeden haberlerle devam ediyor olacağız. Yerel basını noktalayarak ülkeden, genelden gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Siyasetten gelişmelerle başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yaparak Türkiye yok edilemez ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türkiye'nin tarihi birikimi, milli dayanışması ve güçlü devlet yapısıyla her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Açıklamasında ülkenin karşı karşıya kaldığı iç ve dış risklere karşı milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.
1: Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Türkiye'yi yönetmeye talip olmak dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Milletin kaderi, devletin bekası ve vatanın istikameti böylesi bir hafifle taşınamaz. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanın uykusu kaçmalı, saçları ağarmalı, kalbi acımalı, zihni yorulmalı, vicdanı sızlamalıdır. Hükümete eleştiri yönetilir. Fakat Türkiye yok edilemez. Politikalara alternatif teklif edilir. Ancak Türkiye'nin imkanlarını küçümseyen, milletin moralini bozan, dışarıdaki baskılara içerideki söylem desteği veren, her stratejik adımı itibarsızlaşmaya çalışan çizginin adı siyasal sığlıktır. Bu noktada terörsüz Türkiye başlığını siyasi rekabetin gürültüsüne kurban etmeyeceğimizin altını çizmek
2: gerekir. Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: Sevgili dinleyenler, haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi. Bakırhan, özellikle Abdullah Öcalan'ın statü meselesine ilişkin Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyi önemli bulduklarını belirterek, "Bugün Bahçeli'nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atarız" gibi açıklamaları var.
1: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan.
0: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada partisinin iktidar hedefini vurgulayarak "bu parti iktidara yürüyor, iktidara hazırız, her sorumluluğu almaya hazırız" ifadelerini kullandı. Özel, CHP'nin örgütsel yapısı, kadroları ve hazırladığı politikalarla Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu belirtti. Partinin yerel yönetimlerde elde ettiği başarıların genel iktidar yolunda da önemli bir adım olduğunu ifade etti.
2: Hem Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini, hem dünya ile ilişkilerini, hem de Türkiye'nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz. Kimse kusura bakmasın, öyle ne pazarlıkla kurulduk, ne ayrılıkla kurulduk. Ne bir avukat bürosunda, rezidans tepelerinde kurulduk, gömlek çıkardık deyip de geçmişimizi inkar ettik. Ne de o gün için efendim biz Amerikancıyız, her sözü verdik, bilmem ne yaparız diyerek oval ofislerde verdiğimiz taahhütlerle gelip burada 1 Mart tezkeresinde rezillikler yaşadık. Attığımız her adımı kararlılıkla atarız. Attığımız her adımda önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ondan sonra partimizi, ondan sonra kendimizi düşünürüz. Kimse bizi bugünkü iktidarın çıkarcılığıyla karıştırmasın. Durduğumuz yer bellidir. Bu parti iktidara yürüyor. İktidara hazırız. Her sorumluluğu almaya hazırız.
0: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Van'da katıldığı programda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Turan, sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirterek cesaretle adım attık ifadelerini kullandı. Turan, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır devam eden terör sorununu kalıcı şekilde sona erdirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ülkenin doğusuyla batısıyla yeniden güçlenmesi için bu sürecin kritik olduğunu söyledi. Konuşmasında silah bırakmanın önemine dikkat çeken Turan, "silah bırakmadan hiçbir konunun kalıcı çözülmesi mümkün değil" diyerek terörün tamamen sona ermesi gerektiğini ifade etti. Siyasi aktörlere de çağrıda bulunan Turan, sürecin başarıya ulaşması için cesur ve samimi olunması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada bir faili meçhul cinayetinden çözüldüğünü duyurdu. Gürlek, dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı ifadelerini kullanarak yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirtti. Açıklamaya göre Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheliler kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Operasyonlar Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Soruşturmada teknik takip, hızlı müdahale ve kurumlar arası işbirliğiyle delillerin ortaya çıkarıldığı, şüphelilerin çelişkili ifadelerinin deşifre edildiği bildirildi. Zanlıların farklı illerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı ve adli makamlara teslim edildiği kaydedildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin açılan ceza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iş insanı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Kurultay'da oylamaya hile karıştırıldığı ve delegelere menfaat sağlandığı iddialarıyla açılan davanın 5. duruşmasında savcılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında itirafçı olan Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek Soytekin'in dinlenmesine hükmetti. Dava aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dosyada mağdur sıfatıyla yer alıyor. Gelelim dünyaya. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada bölgede 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rubio, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin uluslararası deniz trafiğini olumsuz etkilediğini belirterek olayların İran'la yaşanan çatışmalar arasında meydana geldiğini ifade etti. Açıklamasında ABD'nin bölgedeki seyrü sefer güvenliğini sağlamak için adımlar attığını vurgulayan Rubio, bazı İran unsurlarına yönelik müdahalelerde bulunulduğunu da aktardı. Rubio ayrıca Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yürütülen özgürlük projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump yaptığı duyuruda bölgede yürütülen operasyonun geçici olarak askıya alındığını belirterek özgürlük projesini kısa süreliğine durdurduk ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre kararın İran'la yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanması ve bazı ülkelerin talebi üzerine alındığı ifade edildi. ABD yönetimi sürecin tamamen sonlandırılmadığını, yalnızca geçici bir duraklama verildiğini vurguladı. Trump'ın açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azaltılması ve taraflar arasında olası bir anlaşma zemininin değerlendirilmesi amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi. Öte yandan ABD'nin bölgedeki deniz trafiğini güvenliğine yönelik askeri ve diplomatik girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı. Ve son olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamasında bölgede oluşturulan yıkımın hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğunu söyleyerek ordunun faaliyetleriyle övündü. Netanyahu, Lübnan sınır hattında Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığını, tünel ve sığınakların büyük ölçüde imha edildiğini belirtti. İsrail ordusunun bölgedeki askeri üstünlüğünü koruduğunu savunan Netanyahu, kuzeydeki tehditlerin bertaraf edilmesi için operasyonların sürdüğünü ifade etti. İsrail Başbakanı güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın güneyinde yürütülen askeri faaliyetlerin devam edeceğini ve gerekirse daha geniş çaplı operasyonlara hazır olduklarını da vurguladı. Açıklamalar İsrail-Lübnan hattında gerilimin sürdüğü bir dönemde gelirken bölgedeki çatışmaların sivil altyapı üzerindeki etkisine yönelik tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Sevgili dinleyiciler, haberlerimizin sonuna geldik. Programımız hava durumu ve para piyasalarıyla devam ediyor olacak. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Hayat'ta şimdi hava durumu.
4: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında 2 ila 4, doğusunda 5 ila 8 derecelik yükseliş bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 22 derece. Hatay parçalı bulutlu 21 derece. Mersin parçalı bulutlu 21 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 22 derece. Hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 45.13, satış 45.21, euro alış 52.75, satış 52.85, sterlin alış 61, satış 61.32. Serbest piyasada ise 45.21'den alınan dolar 45.23'ten, 53.09'dan alınan euro 53.16'dan, 61.26'dan alınan sterlin 61.57'den satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.756 lira, çeyrek altın 11.125 lira, yarım altın 22.284 lira, tam altın ise 44.366 liradan satılırken, ons altın 4.650 dolar seviyesinde işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
3: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası sona erdi.
4: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
5: Şimdi reklamlar.
6: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla. 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
8: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı. Tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
9: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yüreğir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Saat 1. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

Yüce dinimizin bizler için belirlediği hayat tarzını, İslami hayata dair pek çok konuda bilinmesi gerekenleri, Müslümanlığın inceliklerini öğreneceğiniz bir program. Kur'an ve sünnet ışığında gönüllere esenlik veren bu programda yüzyılın insanlığa rehber olan isimlerinden sohbetler dinleyeceksiniz. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin anlatımıyla günün sohbeti Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 6'yı 35 geçe Radyo Hayat'ta.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: 1729.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Alif

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلْ يَوْمٍ

0: يتطهروا والله يحب المطهرين.
1: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
0: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: وَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: Allah, müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed! Sen müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

0: İnnehum ashabul cehim.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.
0: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ

0: lillahi teberra min. İnne İbrahim'e le evvâhun halim.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَى

0: Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.
1: İnne Allah lehu mulku's semawati

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

0: عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

0: savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.
1: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve kunu me'assadikin.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.
1: Ma kana li ehlil medineti ve men havlehum minel e'rabi en yetehallefu an rasulillahi ve la yergabu bi enfusihim an nefsih. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ

0: عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere, savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.
0: وَلَا

0: İlla kutibe lehum liyecziyehumullahu ehsene ma kanu ya'melun.
1: Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.
0: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.

0: فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا يَرَوْنَ

Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar? Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
1: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
0: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: ve huve rabbul arşil azim.
1: Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235 çift 060.
6: Sezonun son indirimi şimdi.

0: hediyeleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Ev eşyalarında

0: sürpriz fiyatlarla Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, belirli bazı sure ve ayetleri okumaya teşvik konulu hadisler aktarmaya devam ediyoruz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kul hüvallahu ehad suresi hakkında şöyle buyurdu. Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Bir başka rivayete göre Resulullah aleyhisselam ashabına şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz mi kalıyor? Bu onlara gerçekten zor geldi ve buna hangimizin gücü yeter ki ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz Kul hüvallahu ahad, Allahu samet, Kur'an'ın üçte biridir buyurdular. Konuyla ilgili bir başka hadis. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, bir adam başka bir adamın Kul hüvallahu ahad'ı tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olunca Resulullah aleyhisselama gelip bu durumu anlattı. Adamın kendisini bunu azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, canımı gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Bir başka hadis. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kul hüvallahu ahad suresi hakkında, şüphesiz ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Bir başka hadis. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam, ben şu Kul hüvallahu ahad suresini seviyorum dedi. Peygamberimiz, şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar buyurdular. Hadisin açıklaması. Görüldüğü gibi İhlas suresi ile ilgili bu rivayetlerin her biri muhteva itibariyle aynıdır. Sadece muhteva değil, hadisler arasındaki lafızlar bile müştereklik arz etmektedir. Bu sebeple hepsini birlikte ele almamızın daha isabetli olacağını düşündük. İhlas suresinin de Fatiha gibi birden çok adı bulunmaktadır. İhlas'tan sonra en yaygın olan adı Kul hüvallahu ahad'dır. Fakat bu sureye Tevhid suresi, Marifet suresi, Tefrit suresi, Tecrid suresi, Necat suresi adları başta olmak üzere Kur'an tefsirlerinde sayılan daha başka birçok isim verildiğini görürüz. Bu sure, müşriklerin Peygamber Efendimiz'e bize Rabbinin nesebini söyle demeleri üzerine nazil olmuştu. Bu sebeple Nisbe suresi de denilmiştir. Allah-u Teala'nın nesep, soy, sop gibi şeylerden münezzeh olduğu surede açıkça belirtilmiştir. İhlas suresini okumanın Kur'an'ın üçte birine denk olduğuna dair hadisler birçok sahabiden rivayet edilmiştir. Onlar arasında Uvey İbni Kab, Ömer İbni Hattab, Ebu Eyyub el-Ensari ve Ebu Mesud el-Ensari gibi meşhur isimlerin bulunduğunu görmekteyiz. İmam Gazali'ye göre Kur'an'daki bilgilerin temeli üç çeşit ilmi kapsar. 1- Mebde, yani varlığın başlangıcı ile ilgili ilimler. 2- Me'at, yani varlığın sonu hakkındaki ilimler. Ve 3- Sırat-ı Müstakim, yani dosdoğru olan yolun ilmidir. Bir kısım alimlere göre ise İhlas suresi sevap bakımından da Kur'an'ın üçte birine eşittir. Çünkü hadislerin zahirinden anlaşılan mana budur. Fakat Peygamber Efendimizin Kur'an'ın her harfine 10 sevap verileceğine dair bu konunun başında açıkladığımız hadislerine bakarak bu görüşe itiraz edenler olmuştur. Bu itirazlara bir takım akli ve nakli yorumlarla cevaplar verilmişse de bizim bu tafsilatı tefsirlere bırakmamız daha doğru olur. İmam Nevevi'nin Buhari'den tahric ettiği ve Tirmizi'nin de aynısını rivayet ettiği Peygamberimizin İhlas suresini seven kişiye bu sevginin kendisini cennete götüreceğini haber verdiği hadis uzun bir metnin en son cümlesidir. Buhari bu hadisi muallak olarak yani senedini zikretmeksizin nakletmiştir. Buna göre Kuba mescidinde
cemaate namaz kıldıran Ensar'a mensup bir sahabi, kıldırdığı her namazın her rekatında Kul Hüvallahu Ahad suresini okuyor. Sonra bir başka sureyi ona ekliyordu. Cemaat kendisine itiraz ettiyse de buna devam etti ve dilerlerse bir başkasını kendilerine imam edinmelerini söyledi. Fakat onlar cemaatin en faziletlisi olarak o sahabeyi gördükleri için bir başkasının namaz kıldırmasını da istemiyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün onların yanına gelmişti. Bu durumu kendilerine haber verdiler. Resul-i Ekrem o sahabeye, "Arkadaşlarının arzu ettiği şeyden seni alıkoyan ve her rekatta bu sureyi okumaya sevk eden sebep nedir?" diye sordu. O sahabi, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini çok seviyorum." dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar." buyurdular. Böylece Efendimiz onu takdir etti ve bu davranışından vazgeçmesini de söylemedi. Hadisin başka kaynaklardaki rivayetlerinde bu kişinin Külsum İbni Hidm adındaki sahabi olduğu tasrih edilmiştir. Fakat bu, herkesin yapması gereken veya her zaman yapılması gereken bir sünnet olmadığı gibi, hangi sure olursa olsun sürekli onu okumak, sanki başka şey okunmazmış gibi bir kanaate sahip olmak veya bu kanaate sahip olunmasına vesile teşkil etmek hoş karşılanmamıştır. Ne var ki namaz dışında ve kişinin kendine ait bir virt olmak üzere dinlediği sure ve ayetleri ezberlemesi, okuması ve bunu sıkça tekrar etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bizim toplumumuzda özellikle Fatiha ve İhlas surelerinin birçok vesileyle namaz dışında yaygın olarak okunması, bu teşvik unsuru hadislere bağlanabilir. Böyle davranmakta da hiçbir sakınca söz konusu değildir. Hadislerden öğrendiklerimiz. İhlas suresi metni kısa fakat muhtevası yoğun surelerdendir. İhlas suresinin birçok ismi olup Kul Hüvallahu Ahad bu isimlerden biridir. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu denklik ihtiva ettiği ilim ve mana derinliği ile ilgili olabileceği gibi sevabıyla da ilgili olabilir. Kur'an'ın ihtiva ettiği bilgiler temelde üç kısma ayrılır. Tevhid, teşri ve ahlak. İhlas suresi tevhidin temelini teşkil eder. Fakat teşri ve ahlak da tevhide bağlıdır. Peygamber Efendimiz İhlas suresinin faziletleri ile ilgili pek çok sahih hadis irat buyurmuşlardır. Bunlar bize onun kıymeti hakkında yol gösterir. İhlas suresini sevmek, onun mühtevasını sevip ona uymak anlamına geldiği için böyle olanlar cennete girmeyi hak ederler. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: Resmine baktım, güzel kız, genç kız. Unuttum, unuttum seni. Eski bir albümde durursun yalnız. Unuttum, unuttum seni. Bilemem, aradan geçti kaç sene. Memleketin nere, kimsin, adın ne? Hatırla diyerek bakma yüzüme. Unuttum, unuttum seni. Unuttum, unuttum seni. İki harf, bir imza, bir tarih. Garip, besbelli üçü de mutsuz, muzdarip. Aklımı zorlama.
1: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlarsa zamanla harama dalıp giderler. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onların o araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin, her hükümdarın girilmesi yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın, Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kim mescitte yitiğini araştıran bir kimseyi işitirse, görürse, Allah sana onu buldurmasın, bulamaz ol desin. Zira mescitler bu maksatlar için yapılmamışlardır.

0: I deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Evimizde, iş yerimizde bayatlamış ekmekleri israf etmeden nasıl değerlendirebileceğimizi nefis ve leziz tariflerle sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 peynirli ekmek. Malzemeler: 1 adet yuvarlak köy ekmeği ya da bir somun ekmek, 50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, yeteri kadar maydanoz, yarım tatlı kaşığı hardal, 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber. Peynir karışımı için 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri. Servisi için 4 dal çok küçük doğranmış frenk soğanı, arzuya göre yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu. Hazırlanışı: gevrek kabuklu yuvarlak köy ekmeğini mutfak tezgahı üzerine alın. Ekmeği enine ve boyuna kesin. Bıçağı ekmeğin taban kısmına tamamen indirmemeye dikkat edin. Küçük parçalar halinde doğradığınız sarımsakları arzuya göre çok az miktarda tuz ilavesiyle havanda dövün. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir servis kasesine alın. Zeytinyağı, incecik kıyılmış maydanoz, hardal, sarımsak ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle karıştırın. Hazırladığınız yağlı karışımı ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına bolca sürün. Rendelenmiş peynirleri küçük bir kapta karıştırıp ara kısımlara serpiştirin. Arzuya göre dilimler halinde ekleyin. Hazırladığınız 3 peynirli ekmeği alüminyum folyonun parlak yüzeyi dış kısımda kalacak şekilde sıkıca sarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Peynirler tamamen eridiğinde folyoyu açıp 5 dakika kadar üzerinde de kızarmasını sağlayın. Küçük küçük doğranmış frenk soğanı ve haşhaş tohumlarıyla süsleyip sıcak olarak bekletmeden servis edin. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de anneler gününe özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler gününe özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
6: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Askon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Askon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
9: Saat 2. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç, hayırlı günler diler.
10: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 19. Bölüm.
1: Bunu pek severdi. Mevlid'i Veladet ve Merhaba Bahri ile bitirir. Merhaba Bahri'ni çok sever ve güzel okurdu. Ardından kısa bir dua ve akşam namazı. Sonra da tramvaya bineriz, eve geliriz. Ya Beyazıt'a ya Atikale'ye geçeriz. Yani bize Mevlid'i, ilahiyi, kasideyi sıkmadan, yük olmadan sevdirmiş, benimsetmiştir. Mesela bana hamam adabını öğretmiştir. Hamamda nasıl yıkanılır, nasıl bahşiş verilir, hamamda nasıl oturulur filan. Onlar babamla hamama giderlermiş. Babam hamamı severdi, rahmetli babam. Çok sık değil ama giderlerdi. Oh derdi, eniştemle güzel bir hamam sefası yaptık yine. Gençliklerinde pek anlaşamamışlar. Dayım dik başlı, Celal Hoca ise disiplinli adam. Uymamış ama dayımın yaşı belli bir noktaya geldikten sonra pek tatlıydılar. Yenge de çok hizmet ehli bir kadındı. Bizi Büyükdere'de evinde misafir ederdi. Babam, annem, ben, ablam bazen. Küçük bir evde ama ne muhabbet olurdu orada. Öğleden sonra babamla dayım kahveye çıkarlar, camiye çıkarlar. Biz evde çoluk çocuk şamata patırdı. Yaz mevsimi zaten ahşap ev, küçücük bir ev. Sokaklar senin, bir evde ama...

Küçücük bir ev, ahşap ama her şeyin bir adabı var. Ama zevkler İstanbullu. Dayımların babaları, yani dedem tekkeyi sevmiyor, istemiyor. Hafız Süleyman Efendi. Tekkelerde bir bozulma olduğu kanaatinde. Her yerde bozulmak vardır. Onun hiç üzerinde durmayın. Bu alem kevn-ü fesat alemi. Yapılır, bozulur, böyle gider. Biz yaşarken hangi safhaya rast geldik bunu bilemeyiz. Bilsek de değiştiremeyiz. Ömür kısa. Güzelliklerden istifade etmeye bakalım düşüncesindeyim. Fakat Hafız Süleyman Efendi'nin iki büyük oğlu, Cevdet ve Necati Efendiler. Bu ikisi tekke diye deli oluyorlar. Niye? Mizaçları uygun. Cevdet ile Necati Efendiler tekkeye müdavim. Hatta anneannem babaları derdi. Kızardı bunların tekkeye gitmesine. Tekkeye gideceklerine mektebe gitsinler keşke dermiş. Dedem bir de manzume söylermiş ve bunu hep tekrarlarmış. Hayatta tuttuğu istikameti anlatmak için. Açılsa kalbim nur ile dolsa, gamu kasavet hep unutulsa, dil safa bulup çağırsam ah, Allah Allah desem her sehergah. Belki o zaman olurum insan, tariki hakka bulurum rehnüman. Mürşit ararsan ey Süleyman, işte sünnetün nebi, işte Kur'an. İşte böyle söylerdi, derdi. Böyle söylermiş ama Nureddin tekkesi Atik Ali imamını bırakmamış en sıkışık zamanında. Mahmut Şevket Paşa suikasti üzerine dedem Sinop'a sürülmüş. Zor zamanlar. Bir müddet sonra ailesini de yanına aldırmış ama sıkıntı, zaruret had safhada. Dedem bir sabah anneanneme müjdeyi vermiş. Akşam manada Hazreti Pir'i gördüm. Yakında İstanbul'a döneceğimiz haberini ondan aldım elhamdülillah. Ve öyle de olmuş. Anneannem bir tekkeye müntesip değildi ama karşı da değildi. Belki çocuklarından dolayı. Ama iki büyük oğlu ehli tarik. Necati dayı zaten zakirbaşı iken vefat etti. Cevdet dayıya gelince şöyle bir şey oldu. Küçük Hüseyin Efendi göçtükten sonra o Fahrettin Efendi'ye gelmiş. Ona intisap etmiş. Tabii biz bilmiyoruz o hadiseyi. 1943'te de hilafet makamına liyakat kesbetmiş ama Fahrettin Efendi bekletmiş, hilafet vermemiş. Sonra biz Safer Efendi'ye mülaki olduk. Dayım, o Safer iyi çocuktur, hadi ona gidelim dedi. Tekkeye gittik. Safer Efendi, Cevdet ağabey hoş geldin, haydi geç bakalım mihraba dedi. O zaman 85 yaşında gürül gürül okuyor Kur'an'ı. İkinci gittiğimizde bak Cevdet ağabey dedi Safer Efendi. Sana bir şey göstereceğim. Herkes bakıyor. Yeleğinin cebinden bir kağıt çıkardı. Bak bakalım bu neymiş dedi. Dayımın geleceğinden haberi yok efendinin. Dayım baktı. Bu benim intisap kağıdım yahu dedi. Bakıyor, okuyor. Bu derviş tekmili esma ilemiştir. Bak madem öyle olmuş, haydi sana tacı şerif giydirelim dedi Safer Efendi. Akşamdan sonra merasim yaptılar orada. Cevdet dayı bana, oğlum dedi. Ben bu emanetleri eve götüremem. Bana kızarlar. Anlamazlar şimdi. Sen bunları al, muhafaza et. Çok tatlı adamlar bunlar yahu. Müthiş. Oradan Safer Efendi yan gözle bana bakıyor. Ben de önüme bakıyorum. Bir cilve gösterdim diyor Hazret. Dayım farkında değil. Sonra vefatında Mayıs 1996 yerine götürdük. Koyduk, icazesini eline verdik. Dallısını başına giydirdik. Şeyh Necmi Efendi'nin şehzadeleri biz bir kabir tevhidi yapacağız dediler. Onlar da gelen ihvanla güzel bir kabir tevhidi yaptılar. Haydi dedik, menzili mübarek olsun. Bunlar bizim medeniyetimizin yaşanmış anekdotları, hatıraları, izleri. Böyle bir hadise bu. Hepsine rahmet olsun. Burada 3 numaralı dayım Osman Naci Bey'den bahsedeceğim. Aile içinde el becerisi çok kuvvetli olan Osman Naci dayım tamirat yapar, evdeki eksik gediği tamir eder, bahçe işlerinden anlar, ondan sonra çok güzel şakalar yapar, taklit yapar. Böyle anılır. Fakat ben kendimi hatırladığım zaman, yani 1947-48'lerde Osman dayım Ankara'da Merkez Bankası'nda vazifeli olduğu için İstanbul'a gelemiyor.

0: Dolayısıyla ben kendisini 1950'li yıllarda tanıdım. Daha evvel diğer iki dayıyı, Cevdet Efendi ve Necati Efendi'yi tanımıştım. Onlar bazen Cevdet Efendi, Necati Efendi, bazen de Cevdet Bey, Necati Bey diye anılırlardı. Bu zat, yani Osman dayı, Bey diye anılıyor. 1909 doğumlu. Ticaret lisesini bitirmiş ve memuriyete başlamış. İlk defa hatırımda kalan hatırayı şimdi nakledeceğim. İstanbul'a tayini çıktı dayımın. Bir kızı, bir oğlu var. Hatta oğluna kendi babasının ismini koymuş. Süleyman Süruri. Kızına da babam ad koymuş. Sumru. O zamandan biz bilirdik ki bu isim Eşber'den alınmış bir isimdir. Hamid'in meşhur Eşber Manzum piyesinden. Bana derlerdi ki bak Sumru ile Süleyman amme cüzüne çıktı. Sen hala çalışmıyorsun, okumuyorsun. Onlar bilmem neyi ezberlediler, sen ezberlemiyorsun. Ortalığı kızıştırırlardı. Sonra dayımın İstanbul'a tayini çıktı. 1951 sonbaharıydı herhalde. Ve geldiler. Yenge hanım, anneannemin ablasının torunu. Bunlar bir bey, bir hanım ve bir de iki çocuk anneannemin Atikali'deki ahşap evine yerleştiler. Dayı bey bankaya gidiyor, geliyor. Biz de yavaş yavaş anlatılan insanı, insanları tanıyoruz. Osman dayının çok güzel resim yaptığını söylerlerdi. O eski evde bir kırmızı küçük dolap vardı. O dolapta memuriyet münasebetiyle evden ayrılıp giden çocukların yaptığı resimleri, eşyaları, kalemleri filan dururdu. Ben de o dolabın içerisindeki resimlere hayretle ve hayranlıkla bakardım. Hakikaten kara kalem çok güzel çalışırmış Osman dayı. Mesela hatırlıyorum, bir vazo, bir çiçek, bir cezve resmi yapmış resim kağıdına. Kara kalem, çok hoş, klasik tarzda. Maalesef onların hiçbirisi kalmadı. O ev yıkıldı, tarumar oldu. Biz toparlayamadık. Ama yangından mal kaçırır gibi birkaç şey kaçırabildim. O zaman imkanları mahdut, vizyon mahdut, her şey mahdut. Yani durumlar şimdiki gibi değil. Neyse ama bir manada aile içinde kabiliyetleriyle öne çıkmış bir adam. Hakikaten çok hafif bir insan. Demek ki 1950'lerde 41-42 yaşlarında. Bahar geldiğinde umumiyetle hafta sonları, pazar günleri, o zamanki Atikali semtine gideriz tramvayla, anneannemin evine. Biz Beyazıt'ta oturuyoruz. Her taraf apartman veya kargir ev. Bahçe yok gibi bir şey. Atikali'de ise hep bahçeli evler. Her yerde bir sükunet, muhteşem bir tabiat. Osman dayı bahçe işleriyle uğraşır. Bahçeyi tanzim eder. Biz de ona iyi kötü yardım ederiz. Sonra öğle yemeğini bahçede yeriz.
1: 19. bölümü dinlediniz.

0: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Hayatı anlamak için hayatta kal.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Ne demek hocam? Yarım ekmekle peyniri bulduk mu? Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Allah bir otomobil veriyor, arabamız oluyor. Ya Rabbi çok şükür arabamız oldu. Allah ev veriyor, bizi kiradan kurtarıyor. Ya Rabbi çok şükür evim oldu. Bazı kardeşlerimize koca bina veriyor, dükkan veriyor, iş hanı veriyor. Ya Rabbi çok şükür bu iş hanım oldu, binam oldu diyoruz. Ya bakkaldakilerin hepsini aynı fiyata alamıyorsun. Ekmek, araba, ev, bina hep aynı ödemeyi yapıyorsun. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Yarım ekmekle peyniri bulduk mu bir kısmını da koparıp da bulamayan fukaraya verirsek bunun şükrünü eda etmiş olacağız. Allah araba verdiyse dört tekerden birisi arabası olmayanlar için dönerse şükrünü eda etmiş olacağız. Allah ev verdiyse hiç olmazsa haftada bir dinden, imandan bahseden sohbetler yaptırabilirsek evin şükrünü eda etmiş olacağız. Allah boy boy evlat torun verdiyse vatana, millete, dine, İslam'a hizmet eden birer adam olarak yetiştirebildikse onların şükrünü eda etmiş olacağız. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Bir gün gelecek size verdiğim nimetlerden hesaba çekileceksiniz demiş.
0: Radyo Hayat hatırlattı.
2: Hatem Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin sunumuyla Hadis Bahçesi az sonra hayatta.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
0: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Dua zamanı.

Allah'ım, sana ait olan bütün isimlerinle senden istiyoruz. Kitabında indirdiğin bütün isimlerinle senden istiyoruz. Yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin bütün isimlerinle senden istiyoruz. Katında, gayb ilminde tercih ettiğin bütün isimlerinle senden istiyoruz. Ey Allah'ım! Kalplerimizin güzelliği, göğüslerimizin nuru, hüzünlerimizin cilası, gamlarımızın, kederlerimizin giderilmesine Kur'an-ı Azimüşşan'ı vesile kılmanı istiyoruz. Allah'ım, Kur'an'dan unuttuklarımızı bize hatırlat. Kur'an'dan bizim cahil kaldığımızı bize öğret. Gecenin saatlerinde, gündüzün taraflarında, bizden senin razı olacağın yönde, onun tilavetiyle bizi rızıklandır. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin. Dua zamanı.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İhmilun nisa'e ala ehvâihinne. Kadınları eğer denkse istedikleri kimselerle evlendiriniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her konuda olduğu gibi evlilik gibi çok önemli bir konuda da yol gösteriyor ve ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiği noktasında bizlere tavsiyelerde bulunuyor. Biliyorsunuz evlilik çok önemli bir şey ve kurulan aile büyük bir müessese, önemli bir müessese ve hepimizin ısrarla, hassas bir şekilde, dikkatli bir şekilde üzerinde durmamız gereken önemli bir konu. Aile. Çünkü aile kurulurken daha kuruluş aşamasında işi sağlam temeller üzerine oturtmak gerekiyor. Eğer aile sağlam olursa oradan hasıl olacak, meydana gelecek çocuklar da ne olur? Sağlam temel üzerine bina edilmiş olur, ahlaklı olur, faziletli olur ve bu şekilde de topluma da çevresine de faydalı bir nesil meydana gelir. Bu nedenle aile çok önemli. Yani toplumu meydana getiren en küçük bireydir. O bireylerin oluşmasıyla hani misalde olduğu gibi tuğlaları bir araya getirdiği zaman bir duvar, duvardan sonra da ne olur? Bir ev oluşur. Güzel bir şekilde de ev sağlam oldu mu insan içinde rahat eder. Bizler de aile kurulacağı zaman bu noktalarda dikkatli olacağız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınları istekleri noktasında yükleyin. Yani kimleri istiyorlarsa istedikleri kişilerle evlendirmeye çalışın diye bir tavsiyede bulunuyor. Burada şu şey çok önemli. Bir, anne, baba ve kız. Bunlar üçü bir araya gelecekler, konuyu müzakere edecekler, karşı tarafı araştıracaklar ve eğer denkse, küfüv denir buna, yani kadının erkeğe denk olması, erkeğin kadına denk olması. Fakat daha çok erkek noktasında küfüv aranır. Bu nedenle erkek araştırılacak, dindar olması, itaatkar olması, ibadetine düşkün olması, fasık olmaması, bunlar araştırıldıktan sonra ne olacak? Anne, baba, kız bir araya gelip konuşacaklar ve karar verecekler. Burada kız beğenmiyorsa, sevememişse, hani kalbi ısınamamışsa, gönlü ısınamamışsa, bu noktada kız çocuklarına baskı yapma doğru bir davranış değildir. Bunun tam tersi olarak da, yani kız istiyor ama kişide denklik şartları da yoksa burada da anne babaya da büyük iş düşüyor. Çünkü bazı zaman gençliğin verdiği duygu ve düşünceyle insan iyi karar vermeyebilir. Bu nedenle genç kızlarımız daha dikkatli olacaklar. Anne ve babanın görüş ve düşüncelerini de nazara itibara alıp büyük bir önem verecekler. Çünkü tecrübe ayrı bir olaydır. Yaşın verdiği tecrübe çok önemli bir şeydir. Hayatın çilesini çekmiş, seni büyütmüş, sana kol kanat germiş, yeri gelmiş uyuyamamış, yeri gelmiş yememiş, sana yedirmiş. Değil mi? Seni her türlü kötülüklerden korumaya çalışmış anne baba, senin elbette hiçbir zaman kötülüğünü istemez, senin için iyi olan şeyleri ister. Bu nedenle de onların tecrübesine, bilgisine başvurmak ve onların bilgi ve tecrübesi noktasında da hareket etmek çok önemlidir. İşte burada dengeyi kurmamız gerekiyor. O denge de çok önemli. Dengeyi de nasıl kuracağız?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize yol göstermiş olduğu şekilde bulacağız. O şekilde hareket edersek inşallah Allah'ın izniyle rahat edilir, huzur bulunur. İşte bu nedenle kadının müsaadesi alınmadan, bir kızın müsaadesi almadan evlendirilemez. Evlendirmemek gerekiyor. Ve şayet izni alınmadan da evlendirilirse kadın ne yapar? Burada tavrını ortaya koyar. Ama dediğimiz gibi o şartlara dikkat edecek ki şimdi onları anlatmaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki dul kadın kendisinin böyle açık bir emri olmadıkça nikah olunmaz. Bakire evlenmemiş bir kız da kendisinde izin alınmaksızın, izin alınmadan nikah olunmaz. Orada sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, hani bir genç kızın izni nasıl olacak diye soruyorlar. Peygamberimiz de diyor ki onun izni sukut etmesidir. Yine aynı şekilde Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü, kız haliyle utanabilir, sıkılabilir, söyleyemez. Peygamberimiz de diyor ki onun izin vermesi nedir? Susmasıdır. Veya bazen de derler gülmesidir. Bu şekilde derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yol gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında böyle Ensar'dan Hansa binti Rızam diye bir bayan var. Bunun babası kızını rızası olmadan ve kızının rızasını da almadan evlendiriyor. Kız da bu nikahlanmadan memnun değil. Hoşnut olmuyor ve razı olmadığından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şikayet ediyor. Diyor Resulullah'a gelip şikayetinde, işte ben istemediğim halde sadece babam işte makam için veya bir para için bu tür şeylerden dolayı beni diyor istemediğim bir kişiyle evlendirmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Senin iznin, senin emrin olmadıkça böyle bir nikah olmaz diye adama haber gönderiyor. Ve yine bu şekilde bir bayan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, sahabeden bir hanım ve kendisinin razı olmadığı bir evlilikte babasının kendisini evlendirmek istediğini, zorladığını söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Kızın babasına haber göndererek böyle bir şey yapma diyor, böyle bir nikah kıyma diye haber gönderiyor. İşte bu nedenle evlilikte yuvanın devam edebilmesi için ne lazım? Karşılıklı anlaşma ve sevgi gerekir. Değil mi? İşte bu sebeple babalar, anneler kızının fikrini sormalı ve rızasını almalıdırlar. Onun istemediği bir kimseyle evliliğe zorlandıkları zaman da ne olur? Büyük sonuçlar çıkar. Bu büyük sonuçlar çıkmaması için ne yapacak? Ünsiyet kurduğu, gönlünün ısınabildiği insanlara karşı onu ön planda tutmaya da çalışacaktır ve bu şekilde de zorlamayacaktır. İşte genç kızlar bazen düşüncelerini tam açık söyleyemeyebilirler. Böyle karar verme noktasında belki sıkıntılar olabilir. Ama tabii günümüzde genellikle sözlerini esirgemiyorlar. Fikirlerini söyleyebilirler. Bunlara şahit oluruz. Eskisi gibi değil ama neticede de yine ne olacak? Kızların rızası olacak. Ama babanın da annenin de hoşnutlu alınacak. Herkes ortak bir şeyde karar verecek. Peki ortak şey nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın noktasında bize buyuruyor. Nedir? Kadını güzelliği için bir insan talip olur, evlenmek ister. Malı için olur, soyu için olur, dindarlığı için. Resulullah ne buyuruyor? Dindar olanı tercih et. Ölçü bu olacak. Ölçü bu olmalı. Mesela Ahmed İbni Hanbel'e iki bayan söylüyorlar evlenilmesi için. Birinin gözünün, bir gözünün kör olduğunu söylüyorlar. Ahmed İbni Hanbel diyor ki hangisi daha hani takva yönü var, hangisi akıllı, yani düşünebilen.
Diyorlar ki o gözü kör olan, bir gözü kör olan. O zaman diyor ki ben onu tercih ederim. Onu alın. Diyorlar hani o biri daha güzel, yok diyor. Bu daha iyi, daha güzeldir. Çünkü akıllıdır. O bir güzellik başkadır ama akıl güzelliği her şeydir. Geçim onunla olur diye böyle bizlere güzel bir örnek ortaya koyuyor. İşte bu nedenle bunun tersi olarak da erkekte de aranan vasıflar vardır. Bir kıza denk olabilmesi için, eşit olabilmesi için bazı vasıfları taşıması lazımdır erkek. Bu vasıfları taşımazsa anne baba elbette itiraz edecek. Kıza bu noktada da ne yapacak? Yol gösterecek. Nedir? Nesepte. Soy noktasında. Sonra nedir? İslamiyette. Mümin olacak. Müşrik olmayacak. Kafir olmayacak. Değil mi? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müşrik erkeklere de iman etmedikçe Müslüman kadınları nikah ettirmeyiniz diye Bakara suresinin 221. ayetinde açık bir şekilde buyuruyor. Bu nedenle müşrik olan bir insan Allah-u Teala'ya eş koşan, bu artık çeşitli şeyler olabilir, ne yapılır? O insana Müslüman mümin bir kız nikahlandırılmaz. Bu bir. Sonra ne var? Diyanette. Dindar olacak. Buna hasep de deniyor. Fıkıh kitaplarında hasep olarak da geçiyor. Bu neden ne demek? Zühd sahibi olacak. Takva ehli olacak. Salih amel işleyen bir insan olacak. Hali düzgün olacak. İlme önem verecek. Faziletli olacak. Ve güzel ahlak sahibi olacak. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ölçüyü koyuyor. Ve şunu buyuruyor Resulullah. Kızını diyor fasık birine vermek isteyen veya veren bir insan ne yapar? Sıla-i rahmi kesmiş gibidir. Sıla-i rahmi keser koparır ki sıla-i rahim nedir? Büyük günahlardandır. Bu nedir? Fasık birine sen mümin bir kızı verdiğin zaman bir kurdun eline bir koyunu vermiş gibi olursun. Değil mi? Bu nedenle bu noktalar önemlidir. İlk etapta babalar, anneler karşı tarafta bunları arayacaklar. İşte dinini arayacaklar, Müslümanlığını arayacaklar. Takva ehli mi, ibadetlere düşkün mü, salih amel işliyor mu, ahlakı nasıl, ilmi nasıl? Önemli olan bunları ele alacaklar. Sonra mal sahibi olması gerekiyor ki bu da nedir? Görünür vaziyette olduğunda, hani görünür bir şekilde erkeğe bir sorumluluk var, mehir verecek. Mehir verme gücü var mı? Sonra bir aile geçindirecek. Aile geçindirirken nafakaya gücü var mı? Yani bir işi var mı, mesleği var mı? Bu meslekten gelir elde edebiliyor mu diye ne yapacak? Bunu araştıracaklar ki tabii bu ikinci bir şeyde hirfet deniyor. Hani bir insanın meslek sahibi olması. Erkeğe düşen nedir? Aileyi geçindirmektir, değil mi? Geçindirme erkeğe mahsussa, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kız evleninceye kadar baba ondan sorumludur ve evlendikten sonra da kim sorumludur? Kocası sorumludur. Nafakayı ona yüklemiştir. O bu işlerde sorumludur. O zaman burada ne var? Meslek sahibi olması gerekir. Nedir? İşte sanatta, ticarette, ziraatta işte çeşitli meslekler var. Bu meslek dallarında da tecrübesi ve işi olması gerekiyor. Burada şu da var. Çalıştığı iş mutlaka helal olacak. Babalar, anneler, kızlar, bu konuda dikkatli olacaksınız. Çünkü siz haram olan bir işte çalışan biriyle kızlarınızı evlendirirseniz veya kızlar siz evlenirseniz o zaman haram bir kazancı yemiş olacaksınız. Haram kazancı yediğiniz zaman Resulullah ne buyuruyor? Yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat edin. Bununla diyor çocuklarınız meydana geliyor. Çünkü yenilen içilen besinlerle o nutfe dediğimiz sperma meydana geliyor. Haramdan meydana gelen bir spermayla sonucu ne olur? Tehlikeli evlatların meydana gelmesi olur. Buna dikkat edeceksiniz. Haram yiyen bir insanın duaları kabul olmaz. İbadetlerinde kabul olmaz. Bu noktada da ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz ve evleneceğiniz kimselerde, kızınızı vereceğiniz kimselerde bu şartları da arayacaksınız. Helal olsun, az olsun. Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala ne yapıyor?
evlendirdiğiniz zaman diyor, hani Allah onları fazlıyla zengin eder. Veya hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi evlendiğiniz zaman evleniniz, gelen kadınlar ne yapar? Size bolluk ve bereketiyle gelir diyor. Bereketi getirir ve nitekim şunu görüyoruz. Gerçekten bekarken çok mal sahibi olamayan insanlar evlendikten sonra mal sahibi oluyorlar. Hem ev geçindiriyorlar, hem aileleri var, hem çocukları var, hem de Allah-u Teala'nın verdiği bereketle mal sahibi oluyorlar, mülk sahibi oluyorlar, araba sahibi oluyorlar. İşte bu şartlar göz önünde bulundurularak ne olacak? Kızlar bu şekilde rızası doğrultusunda evlendirmeye çalışılacak. İşte yine öne binaen buyuruyoruz, söylüyoruz. Ne yapacaklar? Aranan şart Müslüman olması, İslamiyet'te, ondan sonra Diyanet'te ehli takva olacak. Hali salih olacak, salih amel işleyecek, faziletli olacak, güzel ahlak sahibi olacak ve az da olsa çoluğu çocuğunu, evini geçindirecek bir seviyede de gelir elde etmesi olacak ki bu şartlar kıza denk olma şartlarıdır. Kişi bunları arar, bunlar da yerinde olduğu zaman ne yapılır? Evlilik yoluna gidilmiş olur. Allah-u Teala kurulacak yuvaları güzel yuvalardan eylesin. İyi karar vermeyi, iyi seçmeyi nasip eylesin. Ve Allah-u Teala hataya düşürmesin, kötü insanlarla karşılaştırmasın. Mutluluk, bereket, saadet nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.

Zeyd İbni Halid el-Cüheni, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'de geceliğin yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü ve "Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala buyurdu ki, kullarımdan bir kısmı bana iman ederek, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde yağmura kavuştuk diyenler bana iman etmiş, yıldızlara tapmamış ve onlardan bir şey beklememiş oldular. Falan veya filan yıldızın batıp doğması sayesinde bize yağmur yağdı diyenlerse beni inkar etmiş, yıldızların yağmur yağdırdığına ve bu tür hadiselere karıştıklarına inanmışlardır," buyurdu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Ev eşyalarında

0: La Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 3. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
6: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
7: Bugün ekonomik bir öneri. Baharatlı tavuk bagetleri fırına ver, yanına bulgur pilavı. Hem lezzetli hem hesaplı. Pratik günler için Naif Mantı'yı da aklında tut. Afiyet olsun.
6: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
8: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
9: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ezelin ve ebedin sahibi, kalplerimizi muhabbetle evirip çeviren, nefesimize hayat veren Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi ala kulli hal. Kainatın efendisi, gönüllerin tabibi, varlığın nuru olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun pak ehline ve ashabına sondu lillahi ala kulli hal.

Bekleyen aziz dinleyenlerimiz, radyo hayatın o sıcak, o samimi köşesi olan Hayat Kafe'ye, bu gönül meclisine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli dostlar, değerli Müslümanlar, vakit erişti, gönül kapıları aralandı. Saatlerimiz 3'ü gösterirken dünyalık gürültüleri bir kenara bırakıp kalbimizin sesini dinlemeye geldik. Biz biliyoruz ki aşkla yürüyen sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Bugün bu sofrada sadece eserler, paylaşımlar, türküler değil, hasretin, vuslatın ve ilahi aşkın kokusu olacak inşallah. Gelin kelamın en güzeline ellerimizi şu dakikalarda açarak başlayalım programımıza, muhabbetimize. Diyelim ki ya Rabbi, kalplerimizi zikrinle mutmain eyle. Bakışlarımıza ibret, sükutumuza tefekkür, kelamımıza hikmet lütfeyle. Şehrimiz Adana'nın bereketini artır, evlerimize huzur, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi, gönüllerimize inşirah ver. Şu fani dünya hengamesinde yolumuzu şaşırtma. Bizleri seni sevenlerin ve senin sevdiklerin katarından, kullarından ayırma Allah'ım. Amin, amin, ecmain. Evet, değerli abilerim, ablalarım, kıymetli dinleyenler, kendinizi nasıl tanımlarsanız bizler için çok daha fazlasısınız. Şimdi bir saat boyunca gönül heybenizdeki dertleri, sevinçleri, o ince sızıları notalara dökmeye niyet ediyoruz. Sizlerden gelecek o samimi isteklerle, dualarla ve hasbihallerle bu kafeyi bir dergah edasıyla şenlendireceğiz. Saatlerimiz 15.55'e kadar sürecek olan bu manevi yolculukta dilimizde dua, kulağımızda hoş bir seda olsun. Buyurun, Hayat Kafe'de gönül kapılarını ardına kadar açtık. Girmesi sizden, buyur etmesi bizden. Buyurmaz mısınız diyeceğiz, buyurursunuz inşallah. 0533 375 53 53. İlk eserimiz ruhunu dinlendirmek isteyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Allah'ın adının, Resulünün adının geçtiği o güzel eserle şöyle bir başlayalım. Hayat Kafe aşkıyla, muhabbetiyle başlıyor. Sizleri de bu muhabbete, bu ilahi aşka davet ediyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, değerli Müslümanlar, 6 Mayıs Çarşamba gününde Zilkade'nin 19'unda ve Radyo Hayat'ta Hayat Kafe'de birlikteyiz elhamdülillah. Bizleri bu muhabbet deryasında, bu gönül köprüsünde bizleri hemhal eylediği için Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Bizleri dinleyen, bizlere kulak veren, dualarında yer edindiren kim varsa direksiyon başında, evlerinde, mutfaklarında yemek pişirirken, temizlik yaparken, oturmuş kahve, çay içerken, bir de ocağında demir döverken, nasıl desek işte testerede odun keserken, her ne iş yapıyorsanız, nereden dinliyorsanız Rabbim kolaylıklar nasip eylesin, hayırlı bereketli kazançlar nasip eylesin diyelim. Ve selamlarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için Allah razı olsun. Günün bu karmaşasında bizlerden iki kelam güzel şeyler duyabilmek için, radyonuzun sesini biraz açtığınız için Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi daim etsin diyelim. Evet, sizlerin de bir tebliği varsa, sizler de bir paylaşımda duyan, işiten, bir Allah razı olsun diyenler olsun derseniz 0533 375 5353'e paylaşımlarınızı gönderebilirsiniz. Güzelliklerin yayıldığı, güzellerle yayılan bu programa hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, şimdi ilk isteğimize başlayacağız Allah nasip ederse. Hüseyin Çiftçi adında dinleyicimiz, abimiz arayarak bizlere isteklerini ulaştırmışlar. Hoş gelmiş, safalar getirmiş, soy isim benzerliği var. Ama yabancı değiliz. Hepimiz bir anadan, bir babadan olduk. Hepimiz kardeşiz. Müslümanlar kardeştir. İnnemel müminune ihvetun. Bizler de o yüzden soy isim aynı soy isme ihtiyacımız yok. Kardeş ve akraba olmak için bizler Müslümanlar olarak hepimiz akraba sayılırız. O yüzden Hüseyin abim de hoş gelmiş, safalar getirmiş. Onun nezdinde Hasan Dursun'dan Berat'a geldim eserini dinliyor olacağız. Bu eseri çalışan arkadaşlarına armağan ediyor. Kendisi tekstil işi yapıyormuş galiba. Arkadaşlarımızdan aktarılan bilgiler doğrultusunda, telefonu ben açmadığım için arkadaşların aktardığı kadarıyla dillendiriyorum. Bir tekstil çalışanıymış. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Tüm tekstil çalışanlarımıza da hayırlı, bereketli, bol kazançlar niyaz ediyoruz. Evet, Hüseyin Çiftçi abimiz nezdinde şöyle hem tüm dinleyenlere hem de tüm tekstil çalışanlara adına güzel bir eser dinliyor olacağız. Hasan Dursun, Berat'a geldim eseriyle radyomuzda.

Evet, devam ediyoruz efendim. Hasan Dursun'dan Berat'a geldim. O güzel eserin ardından bir güzel eserle daha devam ediyor olacağız. Kimin nezdinde? Ayhan Hocam hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Kim sürekli istiğfarda bulunursa, istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah onun her türlü sıkıntısına çıkış yolu gösterir. Onu her türlü dert ve endişeden feraha eriştirir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Evet, bunu Ali Veli söylemiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerif Ebu Davud'dan aktarılıyor efendim. Ve aleyküm selam rahmetullah. Can veren pervaneler eserini Radyo Hayat'ın güllerine, Fatih kardeşim sana, Süleyman, Ömer, Umut kardeşlerime, İzzettin kardeşime hediye ediyorum demiş. Allah razı olsun hocam. Evet, bazı hediyeler vardır. Maddiyatından çok daha değerlidir. Bu da onlardan bir tanesi. Allah razı olsun hocam. Bizim de tüm eserler benim nezdimde sizlere armağan olsun. Rabbim Teala iyilerle karşılaştırıp iyilere karıştırsın, sevsin, sevdirsin, sevindirsin diyor. Amin ecmain. Yüreğinize sağlık hocam. Çok da güzel bir eser seçimi. İnşallah hocam nezdinde şöyle güzel bir Can Pervaneler eseri dinliyor olacağız. Buyursunlar.

Evet, Ayhan hocamın yüreğine sağlık söyleyen kadar en azından bizlere dinlettirdiği gibi sağ olsun, var olsun. Onun nezdinde bu güzel esere kulak vermiş olduk. Evet, İzzettin abim de diyormuş ki benden de Ayhan hocama gelsin. Usta bir sunucu ne istediğini iyi bilir demiş. Ha, evet, eser konusunda güzel bir seçim olduğunu beyan ediyor. Allah razı olsun. Çok selamlar, muhabbetler sunuyoruz. İzzettin abim de böylelikle katılmış oldu Ayhan hocam nezdinde. Sağ olsun, bir sesini işitmiş olduk. Arada bir topu atmak lazım kendisine. Yoksa naza çekiliyor. O yüzden biz onu o naz kuyusundan ne yapıyoruz? Böyle çıkarıyoruz elhamdülillah. Evet, şimdi devam edelim. Reklam vaktimiz de gelmiş. Anneannemizin mesajı var. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Onun o güzel eseriyle de kısa bir reklam arasına gidelim inşallah. Ve aleyküm selam rahmetullah. Gönül dostlarının gönül kuşu torun canım, Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Hayırlı yayınlar, duaların, aminlerin çok olsun. Sağlıkla, sevgiyle kal. Amin. Allah razı olsun. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İsra suresi 53. Söylenen sözün olumlu olumsuz sonuçları. Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. Söz var sevgi ve saygı var eder. Söz var nefret ve öfke celbeder. Söz var yuva kurar, iş yapar, barış sağlar. Söz var yuva yıkar, iş bozar, savaş açar. Söz var ki yar eder, söz var ki yad eder. Sözünü bilmeyen daima feryat eder. Evet, Allah Allah, yani böyle hakikaten cümle deryası, güzellikler deryası ardı ardına dizilmiş bir söz dizisi. Allah razı olsun, yüreğine sağlık anneannemin böyle hakikaten defteri böyle güzel güzel paylaşımlarla kaynıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Atalarımız tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demiş. Rabbim bizleri tatlı dilli güzel sözlü kullarından eylesin. Amin ecmain. Evet, şöyle gel gönüle, gir gönüle eserini bizlerden istiyor. Ricam olur diyor. Ricası başım gözüm üstüne. Sana, senin nezdinde herkese gelsin. Selamlar ve sevgiler sunuyor. Bizlerden de çok selamlar, muhabbetler. Efendim, buyurun, gelin gönüle, girin gönüle. Kısa bir ara, buradayız.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe devam ediyor.

Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle Manisa'ya uzanalım. Sedat abim hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Sıradaki eserimiz inşallah Manisa'dan Sedat abime de armağan edelim. Hemen şöyle SMS üzerinden Derviş Hatice Hanım'a kulak vereceğiz. Üzülme, üzülebiliyorsan bir kalbin var demektir. Kalbine dokunan var demektir. Umut fidanları dikiliyor demektir. Üzülme. Üzülüyorsan eteklerine rüzgar değiyorsa sen bir dağ gibisin demektir. Üzülme, bir kutlu kapısında bekleniyorsun demektir. Hu kapısına da olana, yoluna, candaşlara selamlar, sevgiler, nur, şifa ola. Amin. Hatice Hanım yüreğinize sağlık, teşekkür ediyoruz. SMS üzerinden ulaştırmış bu güzel mesajlarını. Sıradaki eserimizi kendisine armağan ediyor olacağız yine inşallah. Devam edelim. Başka hemen şöyle kimler var? Gülay ablam hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı muhabbetli bereketli yayınlar dilerim Fatih kardeş. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Amin ecmain, diline yüreğine sağlık, Allah razı olsun diyor. Amin ecmain ablam. Ben teşekkür ediyorum. Bugün nasip olursa eşimin kuzeninin oğlunun düğününe gideceğiz. Eşimin kuzeninin oğlunun düğünü. Heh, evet, yani Mustafa abimin yeğeni olacak herhalde. Yok, yeğeni sayılır. Evet. Yeğeni sayılır. Mersin Erdemli'de düğün, mevlütlü olduğu için katılım yapacağız. Maşallah özledik düğünleri diyor. Rabbim tüm gençliğe imanlı bilinç versin inşallah. Amin amin. Allah razı olsun. Rabbim nice hayırlı yuvalar kurabilmeyi nasip eylesin. Şimdiki gençler evlenemiyoruz diyorlar bazen ama hakikaten niyet halis olması da gerekiyor. Tamam, ekonomi hakikaten şu anda, ama hani derler ya, İnsan kendi yorganına göre ayak uzatmalı. Yani şimdi sen gidip 100 milyarlık bir salon takımı düzme hayalin varsa evlenemezsin zaten. Ama daha böyle Müslümanca, daha böyle sadesinden, daha böyle mala mülke tamah etmeyeceğin şekilde malzeme eşya alırsan bir şekilde Rabbim yardımcı olur. Şimdi bazen arkadaşlar bunalıma giriyorlar. Nasıl evleneceğiz? Şöyle böyle. Kimisi mesela alacağı kıza en iyi şekilde hani hizmet sunmayı düşünüyor. Yani diyor ki, yani ben ona layık bir şeyler yapmaya çalışmak istiyorum diyor. Ona layık ne? İşte 100 milyarlık düğün salonları, işte bilmem kaç milyarlık gelinlik, bilmem kaç milyarlık hizmet, bilmem kaç milyarlık eşya. Sen zaten buralara girersen buralardan çıkamazsın. Sen ne şah oğlusun ne de, yani senin öyle bir şeyin var. Öyle kalırsın kardeşim, maalesef beklersin evlenmeyi, epey ömürce beklersin. Ama daha böyle mütevazı bir yuva kurmak istediğin vakit Rabbim sana evvela yardımcı oluyor. Ben her gittiğimde, her konuştuğumda mananın eşyaya yüklenmemesi gerektiğinden bahsediyorum. Elhamdülillah biz öyle yaptık. Yani çok daha böyle uygundan, hani bizleri böyle belirli bir süre, belirli bir seneye kadar götürebilecek eşyalar aldık. Eşyaya mana yüklenilmemesi gerektiğini 2023'ün 6 Şubat'ında hayat bize öğretmediyse başka ne zaman öğretecek? Yani şu yakın zamanda öğrenemediysek başka ne zaman öğreneceğiz bilmiyorum. Her gittiğim zaman da anlatıyorum. Yani nice lüks evler, lüks eşyalar binanın enkazı altında haşat oldu. Yani değdi mi? Değmedi. O yüzden mananın eşyada olmadığını, mananın muhabbette olduğunu, mananın Allah rızasında olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama anlayabilene tabii. Anlamayan yine burnunun dikine gidiyor. Allah ıslah etsin. Yani sen evleneceğim diye 100 milyar... Ya duyuyorum, imamlar falan böyle yapıyormuş. İmam arkadaşlar. Yani yapmayanları tenzih ediyoruz zaten. Gidip 100 milyarlık salonlarda düğünler yapıyorlar ya. Çok acı. Hakikaten acı. Yani 100 milyarı sen bir salona veriyorsan hocam, Allah seni ıslah etsin, ne diyelim. Sen israfın ne olduğunu öğrenememişsin. Sen sadece mülakata girmişsin. Sen sadece bilginle imam olmuşsun. Sana yazık olmuş. Sen ki topluma önder olacakken sen en başta kaybetmişsin, kendince kaybetmişsin.
Allah muhafaza, yani Allah bunun hesabını hakikaten soracak. Bana da soracak, bir başkasına da soracak. Yaptığınız israfın hesabı sorulacak. Ya onlarca aç insan varken, onlarca fakir fukara varken sen bir salonda 2 saatlik eğleneceğim diye para veriyorsan bu da senin acizliğini gösteriyor hakikaten. Allah affetsin. Daha zaten bu iş salonla başlıyor. Daha nice nice israflara kayıyor. Allah muhafaza buyursun, ne diyelim. Vallahi ben elimden geldiğince israfa kaçmamaya özen gösterdim. Elhamdülillah çok da sade bir, çok şatafata kaçmadan bir yuva kurdum. Allah'ın rızası, Efendimizin sünneti seniyesinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatta hani boş konuştuğumu düşünen, merak eden varsa buyursun gelsin baksın efendim. Öyle çok fazla gereksiz eşyaya hiçbir zaman yer vermedim. Evimde neye ihtiyacı, evin merkezi ihtiyaçları neyse o şekilde kurdum. Elhamdülillah bunun bereketini de görüyoruz. Evet, bunun da bu tavsiyeleri de kendi yaşantımdan, kendi yaşayıp gördüğümden ötürü tavsiye ediyorum arkadaşlara. İnşallah tavsiyemizin de bir faydası olur. Ne diyelim? Evet efendim, şöyle bir eser molası verelim, nefeslenelim. Vaktimiz de ilerliyor. Bazı konulara böyle başladık mı elhamdülillah sürüp gidiyor. Bazı konular konuları açıyor. Kusura bakmayın, bazen uzatıp sizin eserlerinize de yer veremiyor olabiliriz ama hayatın gerçeklerine bu programda yer veremeyeceksek ne zaman vereceğiz? Hani benim bir sohbet programım yok. Hocalarım gibi programlarda maalesef anlatabileceğim başka bir programım yok Hayat Kafe'den. Burası da tam muhabbetin merkeziyken ben de burayı değerlendiriyorum. Benim de hayattan yaşadığım tecrübeleri aktarmam gereken bu program varken bazen kullanıyoruz bu avantajlarını. O yüzden kusura bakmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkürlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Halim ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Şöyle hemen mesajını açayım, daha sonra eserine yer verelim inşallah. Şöyle diyor, paylaşımı var bir tane, demiş ki hayatta iki dostun olsun. Allah ve Allah'ı hatırlatanlar. Evet, iki dost, biri Allah, biri de Allah'ı hatırlatanlar. Hayat Kafe gibi Allah'ı hatırlatan bir program var. Allah'ım razı olsun kardeşim demiş. Amin Ecmain ablam, teşekkür ediyorum. Sizler de bizlere Allah'ı hatırlatıyorsunuz. Sizlerin mesajını aldığımızda Rabbimizi hatırlıyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Rabbimiz ne güzel kullar yaratmış diye böyle bir tevekkül ediyoruz. Ve aleyküm selam rahmetullah Fatih kardeşim. Hayırlı yayınların olsun. Allah'ım iki cihan selameti nasip eylesin. Bütün dualarına amin ecmain demiş Hasan Dursun'dan. Allahu Allah ilahisi ricamdır. Tüm dinleyenlere ve sizlere armağan olsun demiş. Allah razı olsun efendim. Buyursunlar.

Hemen şöyle hızlıca Mehmet Türkmen abimle devam ediyorum. Hoş geldi, sefalar getirdi. Evet, Hayat Kafe'nin güçlü kalemlerinden Mehmet abim var olsun. 10 şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1- Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2- İmanı, ehli sünneti itikadına göre düzeltmemek. 3- Dünya malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4- İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5- Allahu Teala'ya ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek. 6- İmansız olmaktan korkmamak. 7- 5 vakit namazı vaktinde kılmamak. 8- Faiz alıp vermek. 9- Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek, bunlara gerici gibi şeyler söylemek. Ve son olarak da 10- Fuhuş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak. 10 şey son nefeste imansız gitmeye sebep olacak maddelerden. Bu durum üzerine bir parça çalarsan sevinirim, hayırlı işler, Rabbim kolaylıklar versin. Selamlar diyor. Ve aleyküm selam rahmetullah Mehmet abim. Yüreğine sağlık. Sıradaki eser inşallah senin nezdinde de paylaşmış olalım. Tuba Nur Yılmaz ablam, hoş geldin. İyi yayınlar olsun can kardeş. Allah razı olsun ablam. Buradayım, dinlemekteyim. Sıradaki ezgiye talibim demiş. Allah razı olsun. Diğer ablama da çok selamlar, muhabbetlerimi sunuyorum. İyi dinlemeler diliyorum. Hacı Emine teyzem hoş gelmiş. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmez. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, yani namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Müslim'den aktarılan hadis-i şerife göre. Rahim ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Ve aleyküm selam rahmetullah, değerli kardeşim, hayırlı muhabbetler diliyorum. Ben de sağlık ocağındaydım, kulaklıktan dinliyorum. Damla yazdırmaya geldim, gözlerim ağrıyor. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin. Mühim bir şey yoktur inşallah. Ömür dediğin bir yaprak misali, vakti gelince dalından kopup gitmek gibi. Ya da bir kitabın içinde saklanmış kuru bir gül misali, her baktıkça hatırlanmak gibi. Hayırla yad edilmek gibi, fani olana veda, baki olana merhaba, ömür geçiyor işte, bir varmış bir yokmuş gibi. Ağzına yüreğine sağlık ablam, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sıradaki eser senin için de gelsin inşallah. Evet, evlilik bahsindeki konuşmamdan ötürü sonuna kadar haklısın, ben de aynı düşünceyim demiş. Allah razı olsun ablama da. Çok selamlar, muhabbetler iletiyoruz. Evet, nacizane görüşlerimizi ara ara Hayat Kafe'de seslendiriyoruz. Birçok kişinin gönlünün sesi oluyoruz. Dualar alıyoruz belki. Elhamdülillah bu konuda Hayat Kafe'nin faydalarından biri olarak görüyoruz bunu da. İyi ki varsınız diyoruz. Efendim, dualarınızda da bizleri eksik etmeyin istiyoruz. Bizlere dua edin. Müminin duasına ihtiyacı var. Bizler de her daim sizlerden bunu istiyoruz. Programımızı yavaştan kapatacağız. Özlem Zeli Hanım hoş gelmişler. Safalar getirmişler. Hayırlı günler Fatih Bey. Hasan Dursun'dan onu anayım ilahisi olacak. Teşekkür ederim demiş. Bakalım yerimiz olursa paylaşayım ama Tülay Uçan Hanım'ın isteği var. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Hadis-i şeriflerden dualar. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek olan sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Amin ecmain. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir dua paylaşımı gelmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Kardeşim hayırlı yayınlar diliyorum. Ben sizden Adem Sevgi'den Medine'de bir pazar ilahisini istiyorum diyor. Allah'ım razı olsun demiş. Amin ecmain. İnşallah bu eseri paylaşabileceğimiz imkanımız var. Ama herhalde Özlem Hanım'ın eserini paylaşamayacağız gibi. Özlem Hanım'ı da sıradaki esere dahil edelim. O da bu eseri sevecektir diye tahmin ediyorum. Evet, kıymetli gönül dostları, bir saatlik huzur yolculuğumuzun nihayetine, Hayat Kafe'nin bugünkü vuslatının sonuna geldik.
Kelam biter, saz susar ama gönüldeki muhabbet baki kalır inşallah. Giderken heybemizde şöyle bir niyaz kalsın istiyorum. Şöyle Rabbimize açalım elimizi, programımızı kapatmadan önce hep birlikte yürekten gönülden amin diyelim. Ya Rabbi, bizleri birbirimize hayırla bağla. Attığımız her adımda rızanı, aldığımız her nefeste şükrünü daim eyle. Akşamın sükuneti üzerinize, rahmetin bereketi hanenize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ruhunuza dolsun. Kalbinizden sevgi, dilinizden zikir eksik olmasın. Amin, amin, ecmain. Gönül kırmadan, gönül yaparak geçecek güzel bir akşam diliyorum sizlere. Emanetleri zayi etmeyen Yüce Allah'a emanet olun. Vakit hayır, akıbet hayır, her daim aşkla hayır. Hoşça kalın, dostça kalın, radyo hayatta kalın. Selam ve dua ile. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
7: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: Ebu Mesud el-Bedri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sahabeden biri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 5 kişiyi hazırladığı 5 kişilik yemeğe davet etti. Fakat 6. bir adam peşlerine takılıp geldi. Kapıya gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev sahibine, "Bu bizim peşimize takılıp geldi. İstersen girmesine izin verirsin, istemezsen geri dönüp gidebilir," dedi. Ev sahibi, "Müsaade ediyorum ya Resulallah," dedi.
2: Saat 4.
11: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Ebu Muhammed Fedale İbni Ubeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da yeteri miktarda geçimi olan ve buna kanaat eden kimse ne mutludur.

Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl. Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Ölüm Magazini. Pollyanna'nın cesedi kıyıya vurdu. Koltuk değnekleriyle halı dövüyor kadınlar. Bu toz benden çıktı. Kandırdım astımlı şeytanları. Hırçın bir cenaze arabasında cam kenarına çocukluğumu oturtarak, arkaya atarak toprak çerçeveleri ve kıs kıs gülen eğlencelerimi sakin sakin gömülmeyi bekliyorum. Bir polis neden durdurur cenaze arabasını? Tabutun içinde ölü bir toprak bombası var halbuki. Zararsız ve sakin. Şüpheli bir paket gibi bırakılıyor üzerime mahretsiz fatihalar. Yan arabalardan üfleniyor üzerime dünyalık sadakalar. Sağ olun baylar bayanlar ama inanın tokum. Daha yeni kalktım omzu felçli babamın kucağından. Mızıka çalmayı bilir misiniz? Bilseniz de benim gibi çalamazsınız ki. Çalsanız da geçiştireceksiniz atlayarak. Bitireceksiniz bu deli kızın şarkısını. Sağ olun baylar bayanlar. Ama inanın tokum. Daha yeni kaldırdılar zorla çocukluk sofrasından. Çizgi film açıyorum size. İçeri geçip ölüyorum. Toplanıyor başıma herkes. Son katladığım çamaşırlara, son katlandığım saçmalıklara dokunuyor uzak dereceden yakınlarım. Boğazımın altında yaramaz şah damarımı bulan uslu bir melek, boşalmış can damarlarımda garip bir gezintiye çıkıyor. Yokluyor içimde kimse var mı diye. Canımın üzerinde bir artı, ruhumun üzerinde bir çarpı. Hesaplanamaz. Kaç yaşında elyaf masallarla doldurulduğu hesaplanamaz. Küme içinde kaç kez yok eleman olduğu. Biliyorum kıymetliyim. Çünkü öldüm. Sağ olun baylar bayanlar. Ama inanın dünyaya tokum. Bunu şu anda ölenler için yazdım. Nasıl olsa savaşlar dünyanın magazini oldu. Savaş hangi toprakta, hangi evde, hangi çocuğun elinde, kiminle yakalandı?

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
2: Hayat, Radyo Hayat'ta.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mümin kimse Allah'ın azabının şiddet ve derecesini bilseydi cennet ümidine kapılmazdı. Kafir de Allah katındaki rahmetin çokluğunu kavrayabilseydi onun cennetinden asla ümit kesmezdi.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morvende.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Ölüden diriyi çıkartır o. Ölüden diriyi çıkartanın en azından ölünün yüzüne bakması gerek. Bizim yüzüne bakılacak haldeyken bile yüzüne bakamadığımız ölünün, bakılacak yüzü olmadığı halde bile yüzüne bakan o. Hatırını sayan o. En yakınımız olduğu halde bile çürümeye terk ettiğimiz, arkamızı döndüğümüz ölümümüzü rahmetinin kucağında ağırlayan, hiç terk etmeyen, asla unutmayan, yüzüne bakıp da diriltmeye değer gören o. Kimseyi gözden çıkarmadı ki o. Öyleyse öleceksen bile onun ölüsü ol. Onun için öl. Allah'ın ölüsü olmaz. Onun ölüsü bile bunca diri ise onun diri tuttukları neden bunca ölü?
6: Saat 5. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
7: Günün fetvası.
8: Yeminini bozan birisinin ne yapması gerekir?
9: İnsan bozması gereken yemin de edebilir. Bozmayıp devam etmesi gereken yemin de edebilir. Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya ve bunun gibi yemin eden bu gibi yeminlerini bozmalıdır. Mesela babasıyla konuşmaması günahtır ve imkan ölçüsünde kefaretini ödemelidir. Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar oynamamaya yemin eden yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. Ama yeminini bozarsa kefaret gerekir. Kefaret 10 fakiri sabah akşam doyurması veya 1 fakiri 10 gün sabah akşam doyurması veya 10 fakiri giydirmesidir. 10 fakire ayrı ayrı vereceğine 1 fakire verse 1 günü vermiş olur. Bunlara gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutmasıdır. Kasten, bilerek yalan yere yeminin kefareti olmaz. Çünkü büyük günahtır. Mesela borcunu vermediğini bilen birisinin vallahi borcumu ödedim demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girmiş olur.
7: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
10: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliğe eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Hamza Efendi Baklava sunar.

Sesli Düşünce başlıyor. Saat 17.05. Sevgili dinleyenler, günlerden 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Ben Yusuf Koçak. Bugün de Sesli Düşünce'de buluştuk. Bu saatlerde tam da trafiğin hareketli olduğu, pek çok kişinin evlerine doğru yavaş yavaş yolculuğa başladığı trafik saati Drive Time'da Radyo Hayat stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz yayınımızla sizlerleyiz. İlk olarak televizyon kanallarıyla başlayalım. Bakalım televizyonlarda, haber kanallarında neler var? NTV ile başlıyoruz. Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta oldu. Emin Çağlar ve gazeteci Aydın Cingöz bu konuyla ilgili, son dakika gelişmesiyle ilgili konuşuyor NTV'de. CNN Türkiye'ye baktığımız zaman Milli Muharip Uçağı Kaan için imza tamam. Savunma Sanayi Başkanlığı TUSAŞ Tedarik Anlaşması imzaladı şeklinde bir başlık görüyoruz. Sözcü TV'de İmamoğlu çiftine Özgürlük Savaşçısı ödülü başlıklı bir haber yer alırken, Habertürk ise CHP'nin kurultay davası 1 Temmuz'da Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi şeklinde bir haberi izleyicilerine ulaştırıyor. Halk TV ise Hürmüz'den güvenli geçiş mesajı derken, Haber Global ise YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu diyor. TV 100 ise 28 milyonluk sahte altın vurgunu, milyonluk vurgun yapan altın şebekesi çökertildi. Erdoğan Aktaş soruyor. Devrim Tosunoğlu TV 100 istihbarat şefi soruları yanıtlıyor. Öte yandan TRT Haber'e baktığımız zaman Trump'ın görüntüsü ve TRT Haber muhabiri Washington'dan Tunay Şanlı bildiriyor. ABD'den İran'a 14 maddelik barış teklifi. Trump, İran şartları kabul ederse operasyon biter, İran'ı İran'da değerlendiriyoruz demiş. TGRT Haber'e baktığımız zaman bir son dakika gelişmesi, Fidan, Suudi mevkidaşı Prens Faysal'la görüştü denilmiş sevgili dinleyenler. TVNet ise ABD-İran savaşı sona mı eriyoruz diye sorarken sunucu Gökhan Pakkanlar, doçent doktor Can Türk Caner ve doçent doktor Halit Hamzaoğlu'na sorularını yöneltiyor. TV24 ise Beşiktaş bu sezon yine umduğunu bulamadı. Sezonu dördüncü tamamlaması kesinleşti. Kupada da yarı finalde elendi başlıklarını atmış manşetine. Adana'da sağanak yağış sona eriyor, sıcaklıklar artıyor. Adana'da bu hafta başında etkili olan sağanak yağışlar hafta ortasından itibaren güneşli bir havaya dönüşecek. Meteoroloji verilerine göre 5 Mayıs Salı gününden itibaren yağışların azalması ve sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Çarşamba günü bulutlu bir hava beklenirken Perşembe gününden itibaren güneşli bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların belirgin şekilde artması bekleniyor. Cumartesi günü Adana Merkez ve İmamoğlu ilçelerinde 30 derece, Ceyhan'da ise 31 derece sıcaklık öngörülüyor. Adana merkezindeki sıcaklıkların hafta sonunda 30 dereceyi aşması beklenirken Ceyhan ve Kozan'da sıcaklıkların 30-31 derece aralığına çıkması bekleniyor. Pozantı ve Tufanbeli'de ise sıcaklıkların cumartesi günü 22-24 derece arasında olması tahmin ediliyor. Karataş ve Yumurtalık'ta ise hafta sonunda 26-29 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Sevgili dinleyenler, Adana ihracatında Nisan ayında %35 artış kaydedildi.

0: Adana'nın Nisan 2026 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %35 artarak 316 milyon dolara ulaştı. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç bu verileri açıkladı. Türkiye genelinde ihracatın Nisan ayında %22 arttığını belirten Kıvanç, Adana'nın bu oranı geride bıraktığını ifade etti. Kıvanç, Adana'nın yakaladığı performansın sanayicinin küresel rekabetteki gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Ocak-Nisan dönemine ilişkin verilere de değinen Kıvanç, Adana'nın toplam ihracatın %14.7 artarak 1.114.145.000 dolara ulaştığını açıkladı. En fazla ihracat yapılan ülkenin Nisan ayında İspanya olduğunu belirten Kıvanç, Almanya ve İtalya'nın da öne çıkan pazarlar arasında yer aldığını ifade etti. Kimya sektörünün ihracatta ilk sırada yer aldığını kaydeden Kıvanç, tekstil ve otomotiv sektörlerinin de önemli katkı sağladığını belirtti. Kıvanç, elde edilen ihracat rakamlarının Adana'nın üretim potansiyelini ortaya koyduğunu vurgulayarak ihracatçılara teşekkür etti. Adana'da 7-9 Mayıs tarihlerinde Çeşitlilik Festivali düzenlenecek. Adana'da 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çeşitlilik Festivali, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık temasıyla düzenleniyor. Avrupa Birliği desteğiyle organize edilen festival kapsamında sergiler, söyleşiler, atölyeler, müzik ve şiir dinletileri gerçekleştirilecek. Adana Yerel Eşitlik İzleme Bileşenleri tarafından düzenlenen festivalin açılışı, festival otobüsüyle yapılacak kent turuyla başlayacak. Programın ilk gününde Abidin Dino Parkı'nda müzik şöleni düzenlenecek. Aynı gün Adana Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sahada kadın dokunuşu fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Festivalin ikinci gününde etkinlikler Narlıca Kadın Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kahkaha yogasıyla başlayacak. Tarsus Belediye Başkanı, "Ekmek fabrikamız açılıyor, ekmeği 1 liraya satmayı hedefliyoruz." dedi. Tarsus Belediye Başkanı, Kırklar Sırtı Mahallesi'nde bulunan sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında atık su bedeli ve ekmek fiyatına değinen başkan, "Bu konuda mecliste sürekli vurguladım. Tarsus'un Türkiye'deki en pahalı suyunu içtiğini belirttim ve bundan sonra en ucuz suyu içecekler dedim. Sonuç olarak atık su bedeli Tarsus'ta alınmadı. Türkiye genelinde alınmayan tek yer Tarsus Belediyesi oldu. Atık su bedelinin alınmaması vatandaşların cebinde 350 milyon lira tutarında bir tasarruf sağlayacak. Ayrıca yeni ekmek fabrikamız açılıyor. Aylık 110 bin adet ekmek üretimi gerçekleştirilecek ve toplamda diğer fabrikayla birlikte 150 bin adet ekmek üretilecek. 220 gram ekmek fiyatımız 4,5 lira olacak. Türkiye'nin en uygun ekmek fiyatı olacak. İnşallah Ramazan ayında tekrar 1 liraya düşecek." şeklinde konuştu. Bu gelişmeler önemli bir adım olarak değerlendirildi. Adana halkı kendi suyunu üreten parkları talep ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Kuzey Şehir'de hayata geçirdiği Çevre Dostu Park projesi Adanalı vatandaşları harekete geçirdi. Sosyal medyada yankı uyandıran akıllı park sistemi için Adanalılar Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak aynı uygulamanın kendi şehirlerinde de hayata geçirilmesini talep ediyor. Gaziantep'teki 23 Nisan Parkı'nda kullanılan sistem, yağmur suyunu ve şebeke suyunu depolayarak yeniden kullanabilen bir su dönüşüm altyapısına dayanıyor. İklim koşullarına tam uyumlu olan bu proje, az su tüketen kurakçıl bitkilerle desteklenerek maksimum su tasarrufu sağlıyor. Fatma Şahin, bu yaklaşımın yeni parklarda standart hale getirileceğini, mevcut parklarında bu sisteme dönüştürüleceğini açıkladı. Gaziantep'teki bu teknolojik ve doğa dostu gelişmeyi yakından takip eden Adanalı vatandaşlar, "Aynı uygulamayı Adana için de istiyoruz." diyerek yetkililere seslendi. Kuraklık riskinin her geçen yıl arttığı bölgede parkların kendi suyunu üretmesi ve tasarruf sağlaması Adana halkının öncelikle beklentisi haline geldi. Sevgili dinleyenler, yağmurlardan güneşe. Adana'da 5 günlük hava sürprizi. Adana ve ilçelerinde yeni haftanın hava durumu belli oldu. Meteorolojik verilere göre hafta gök gürültülü sağanak yağışla başladı. Ardından sıcaklıklar hızla yükselerek yaz havasına geçiş sinyalleri vermeye başladı. Vali Yavuz ve Başkan Avan, Pozantı'nın geleceğini masaya yatırdı. Adana'nın turizm ve yayla merkezi Pozantı bugün önemli bir ziyaret ev sahipliği yaptı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, Pozantı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette ilçe protokolüyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Pozantı Kaymakamı Muhammed Cengiz ve Pozantı Belediye Başkanı Ali Ava'nın eşlik ettiği ziyarette ilçenin kalkınma hamleleri ve vatandaşların talepleri öncelikle gündem maddesi oldu. Ziyaret kapsamında Başkan Ali Avan ilçenin çehresini değiştirecek vizyon projelerini ve devam eden çalışmaları Vali Yavuz'a kapsamlı bir sunumla arz etti. Görüşmede sadece mevcut projeler değil, Pozantı halkının öncelikli talepleri ve bölgenin ihtiyaçları da detaylıca ele alındı. Belediye Başkanı Ali Avan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Pozantı'yı daha ileri taşıma noktasındaki kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti. Güzel Pozantı'mızın bugününe ve yarınına dair projelerimizi, yürüttüğümüz çalışmaları ve hemşerilerimizin taleplerini Sayın Valimize arz etme fırsatı bulduk. Devletimizin desteği ve milletimizin duasıyla ilçemizi üretken belediyecilik anlayışıyla daha müreffeh bir geleceğe taşımaya kararlıyız. Pozantı'nın kalkınması için devletin tüm imkanlarının seferber edileceği, mesajın verildiği görüşme ilçedeki yatırım sürecine ivme kazandıracak bir adım olarak nitelendirildi. Vali Yavuz ve beraberindeki heyetin Pozantı'daki incelemeleri ilçede büyük heyecan yarattı. Adana'da öğrencilere ödül var. Kan bağışı için büyük organizasyon. Adana'da hayat kurtaracak önemli bir kampanya için çağrı yapıldı. Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası vatandaşları dayanışmaya davet ediyor. Peki kampanya nerede ve ne zaman? Bağış etkinliği 7 Mayıs Perşembe günü, yani yarın saat 9.30'da başlayacak, 16.30'da sona erecek. Yüreğir Albay İbrahim Karaoğlan İlkokulu. Tekrar ediyorum, Yüreğir Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu adresinde gerçekleştirilecek. Kampanyanın ana mesajı şöyle: birbirimize candan bağlıyız. Yetkililer kan ve kök hücre bağışının milyonlarca hastaya umut olabileceğini vurgulayarak tüm Adanalıları kampanyaya destek olmaya çağırıyor. Bir bağışçı getiren öğrenciye Kızılay madalyası, 3 bağışçı getiren öğrenciye futbol veya voleybol topu, 5 ve üzeri bağışçı getiren öğrenciye Kızılay İyilik Kupası. Kızılay yetkilileri kan acil değil sürekli ihtiyaçtır hatırlatması yaparak düzenli bağışın önemine dikkat çekti. Adana'da düzenlenecek bu kampanyanın yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Başkan Uludağ duyurdu, Sarıçam çöplüğü tarih oluyor. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana'nın en hızlı büyüyen ve gözde yerleşim alanlarından biri olan Sarıçam'da kentin en büyük problemlerinden biri olan çöplük sorununun çözümü için yoğun bir gayret içinde olduklarını açıkladı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Uludağ, ilçedeki altyapı, temizlik, asfalt ve yeşil alan projeleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle çöplüğün kaldırılması konusuna ciddi mesai harcadıklarını belirten Uludağ, işletmeci şirketin 2030'ların sonuna kadar hakkı bulunmasına rağmen yürüttükleri görüşmelerle en kısa sürede orta noktada buluşup çöplüğün kaldırılması için uzlaşı sağlayacaklarına dikkat çekti. İlçenin altyapı sorununun çözümü için Adana Büyükşehir Belediyesi ve Merkezi İdare'nin ilgili birimleriyle sürekli istişare halinde olduklarını kaydeden Uludağ, hizmette ayrımcılığa karşı net mesaj verdi. Belediye başkanları herkese eşit hizmet sunmakla yükümlüdür. Sarıçam'da taş üstüne taş koymamıza destek verecek her kişi ve kurumla işbirliği yaparız, dedi Başkan Uludağ. Süreyya Yavuz'dan şehit annelerine anneler günü ziyareti. Adana valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, yaklaşan anneler günü vesilesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin kıymetli annelerini hanelerinde ziyaret etti. Devletin şefkatlerini ve vefasını bir kez daha gösteren bu anlamlı ziyaretlerde şehit annelerinin anneler gününü kutlayarak hayır duaları alındı. Adana'da trafiğe çıkacaklar dikkat. Korkutan rakamlar açıklandı. Adana'da 2025 yılı trafik verileri endişe verici bir tablo ortaya koydu. Kentte yıl boyunca 34 bini aşkın kaza meydana gelirken her gün ortalama 18 ölümlü ya da yaralanmalı kaza yaşandı. Türkiye genelinde 2025 yılına ait trafik kaza istatistikleri açıklanırken Adana'nın verileri şehrin trafik güvenliği açısından kritik bir tabloyu ortaya koydu. Ülke genelinde ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı bir önceki yıla göre %8 oranında artarken Adana bu yoğunluğun en hissedilir olduğu illerden biri oldu. Dosyadaki verilere göre Adana'da 2025 yılı boyunca toplam 34.114 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların büyük çoğunluğu maddi hasarla sonuçlansa da 6.766 kaza ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Adana sokaklarında her gün ortalama 18 ciddi trafik kazasının yaşandığı anlamına geliyor. Anneler Günü öncesi gül fiyatları tartışma yarattı. Adana'da Anneler Günü öncesi gül fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekti. Seralarda tanesi 5 liradan satılan yerli güller çiçekçilerde ve online satış platformlarında 50 ila 100 lira arasında alıcı buluyor. Adana geleceğini bu çalıştayda konuştu. Adana'nın üretimden lojistiğe, eğitimden sosyal yaşama kadar tüm alanlarda geleceğini şekillendirecek Vizyon 2040 çalıştayı Adana Valisi Mustafa Yavuz'un öncülüğünde Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geniş katılımla gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak aklıyla Adana'nın yol haritası çiziliyor. Adana'nın geleceğine yön verecek önemli bir adım olarak hayata geçirilen Adana Kalkınma Programı Vizyon 2040 çalıştayı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şehrin üretim, ticaret, lojistik ve sosyal gelişim alanlarında izleyeceği yol haritasının ele alındığı çalıştay, gün boyu süren kapsamlı oturumlarla dikkat çekti. Adana Hiltonsa Otel'de düzenlenen çalıştayda kamu kurumlarının üniversitelere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi bir araya geldi. Çalıştayın açılışında konuşan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Turan, programın oluşturulmasında Türkiye'nin orta ve uzun vadeli kalkınma planlarının rehber alındığını belirtti. Duran planlama sürecinin masa başında değil, sahada ve tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak ilçe çalıştaylarımızı tamamladık. Sayın Valimizin göreve başlar başlamaz verdiği talimatla Adana'nın 2040 vizyonunu şekillendirme sürecini başlattık. Bugün burada bu kentin sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, 2040 yılındaki ihtiyaçlarını da konuşacağız dedi. Adana Valisi Mustafa Yavuz yaptığı konuşmada çalıştay sürecinde katılımcı ve kapsayıcı bir yöntem izlediklerini ifade etti. Yaklaşık 30 bin Adanalı'nın dijital ortamda yapılan ankete katılarak görüş ve önerilerini paylaştığını belirten Vali Mustafa Yavuz, bu katkıların tek bir havuzda toplanacağını söyledi. Vali Yavuz, niyetimiz kısa sürede Adana'nın orta ve uzun vadeli planlamasını ortaya koymak, bu süreci halkımızla birlikte yürütüyoruz diye konuştu. Vali Yavuz, çalıştay kapsamında hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelere de değindi. Eğitim kenti projesinin başlatıldığını açıklayan Vali Mustafa Yavuz, kentin tarihi dokusunun yeniden canlandırılması için Tepebağ bölgesine özel önem verileceğini söyledi. Sevgili dinleyenler, şimdi Milli Gazete ve Karar Gazetesi'nden iki yazarımızın yazılarına yer vereceğiz. Sonra da kısa bir araya gideceğiz. İlk olarak Karar Gazetesi'nden Akif Bekir'in gündeme dair bir yazısı var. Onunla aradan sonra da Milli Gazete yazarı Mahmut Toptaş'ın yazmış olduğu makaleye bakacağız. Önce Akif Bekir diyoruz. Akif Bekir şöyle diyor. Öcalan'a statü yolları CHP'ye kayyumlar. Kandil'dekiler Öcalan'a resmi bir statü verilmeden sürecin ilerlediğinden söz edilemeyeceğini söylüyor. Ama gerçekçiler, onlar bile CHP üzerindeki yargı baskısı sürerken diyerek başlıyor. Kandil'dekiler Öcalan'a resmi bir statü verilmeden sürecin ilerlediğinden söz edilemeyeceğini söylüyor ama gerçekçiler, onlar bile CHP üzerindeki yargı baskısı sürerken bunun millete anlatılamayacağını biliyor. Bahçeli de gayet farkında. Dün PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının yıl dönümüydü. Taraflardan son durumla ilgili mesajlar geldi. Hepsi açık konuştu. Mezopotamya Ajansı Öcalan'dan uyarılar yayınlıyordu. Terörsüz Türkiye'nin tamamlanması için 3 şart koşuyormuş. 1. Statüsünün belirlenmesi. Basınla iletişim, kanaat önderleriyle toplantı gibi serbest çalışma ortamı sağlanması. Kendi konforu, rahatı için değil, öncülük görevini yapabilmesi için. 2. Dağdakileri, cezaevindekileri, diasporadakileri sınıflara ayırmadan PKK'lıların bir bütün olarak yasa dışılıktan çıkması, çıkarılması ve demokratik siyasete katılmaları şeklinde ifade ediliyor. 3. ise tüm toplumu kapsayan demokratikleşme ve hukuk düzenlemeleri. PKK'nın beklediği yasal statü KCK'da bir açıklamayla Öcalan'a katıldı. Diyorlar ki 1. iktidarın süreçte tıkanma yok iddiası doğruyu yansıtmıyor. Öcalan'a özgür çalışma ortamı sağlanmadıkça, daha çok görüşülmedikçe, Önder Apo'nun yasal statüsü belirlenmedikçe, resmi muhataplık rolünü oynayamayacağı için çözüme hizmet edemez ve tıkanıklık yaşanmadığından bahsedilemez. 2. Muhalefete olumsuz yaklaşımlar sürece toplumsal desteği engelliyor. 3. Barış ve demokratik toplum için meclis komisyonu önerileri tüm eksikliklerine rağmen hala hayata geçirilmedi. Bu olmadan olmaz. Hukuki güvencede tıkanıyor. Öncesinde kara yılan silah bırakanların nereye nasıl gideceği düzenlenmeden ve başlarına ne geleceği hukuki güvenceye bağlanmadan tam silah bırakmalarının beklenmesinin akıl dışı olduğunu anlatıyordu. DEM eş başkanı Bakırhan'sa dün buna şöyle destek verdi. Silahlı bir örgüte ülkeye gel, demokratik siyasete dön dedikten sonra hangi hukukla karşılaşacağını da söylemeniz gerekmiyor mu? Devlet silah bıraksınlar, biz adım atarız diyor. PKK yasal zemin olsun, biz bırakırız diyor. AK Parti ile İmralı Kandil arasındaki adım sırası kimde anlaşmazlığı sürerken ön açıcı hamle yine Bahçeli'den geldi. Zaten Öcalan'ın statü sorununu çözmeye çağırmıştı. Bahçeli bu kez önerisini de sundu. PKK'nın kurucu önderi Öcalan'ın statü sorunu yokmuş gibi yapmamak gerektiğini, bu tartışmalara son vermek için görevine barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü adının konmasını teklif etti. Sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
5: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
6: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
7: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
8: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
9: Ev eşyalarında söz Ev Star.

0: F-Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, F-Star farkıyla. F-Star, değer katar.
1: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: 112 buyurun.
6: Bu benim telefon kapandı da acil durumu ara diye.
5: Alo, ben pin kodumu unuttum, bana biraz.
7: Ya nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
8: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer aramalardan oluşuyor. Gereksiz yapılan bu çağrılar gerçek acil hastanın 112 acile ulaşmasına engel olmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmek suçtur ve cezası vardır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
9: Hayata kulak vermeye devam edin.
10: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam ediyor.

0: Evet, Sesli Düşünce devam ediyor. Şimdi Milli Gazete yazarı Mahmut Toptaş'ın yazmış olduğu Güçlü Devlet Olmak başlıklı makaleye bir bakalım. Güç deyince aklımıza ilk gelen nedir? Herkesin aklına başka başka şeyler gelir. Kimine göre paradır, kimine göre silahtır, kimine göre ordudur, kimine göre aşirettir, kimine göre makamdır. Ülkeler açısından bakarsak buradakilerin hepsiyle beraber ziraat ve sanayi bakımından kendine yeterli olmasıdır. Yani bütün devletler ekonomik ambargo uygulasalar hiçbirine boyun eğmeden zaruri ihtiyaçlarını kendi sınırları içinde kendine yeterli olmasıdır deriz. Ama kendine yeterli ülkelerin mahsulleri kardan, doludan, buzlanmada, donmadan dolayı o sene bütün mahsul ihtiyacı karşılayamadığını, suların yer altından bile çekilmesi nedeniyle sulama tesisatlarının iş yapamadığını da görüyoruz. Sanayi üretimimizin dış satımı engellenebilir. Aklımıza gelmeyeni aklımıza getiriverir bu tür gökten gelen veya yerden olan uyarılar. Beş vakit namazını kılan Müslümanlar ve kılmayan Müslümanlardan bazıları ağız alışkanlığıyla "La havle ve la kuvvete illa billah, güç ve kuvvet yalnız Allah'tandır" diyoruz ama manası üzerinde hiç durmadık. Esma-ül Hüsna'yı ezberleyen kardeşlerimiz yalnız lafzını söylerler ama manasını merak etmezler. Ve her gün okuyanlarımız manasını da anlayarak okusalar, zikirlerin en âlâsını, duaların en değerlisini okumuş olurlar. Esma-ül Hüsna'dan olan Kavi, Metin, Kabit, Basit, Muiz, Müzzil, Mukit isimleri bizi zorlukta ve bollukta, bizim iç dünyamızda en değerli enerjimizi şarj eden isimlerdir. Hemen hemen bütün hadis kitaplarında geçen bu la havle ve la kuvvete illa billah zikrimizi her namazımızın ardında tesbih çekmeye başlamadan önce okurken manasını da düşünelim. Sevgili Peygamberimiz Hayber'in fethinden dönerken ashabı yüksek sesle Allahu Ekber diyerek zikrederken Efendimiz kendilerine acımaları gerektiğini ve sessizce söylemelerini söyler. Ve Ebu Musa el-Eşari'ye Allah hepsinden razı olsun, Allah Celle Celaluhu'nun elçisi şöyle buyurur: "Ya Eba Musa veya ya Abdullah, sana cennet hazinesi olacak bir kelime öğreteyim mi?" buyurdu. Ben de evet dedim. Buyurdu ki: "La havle ve la kuvvet illa billah, güç ve kuvvet yalnız Allah'tandır" buyurdu. Ama hocam, atom bombası ne olacak? Atomu bulan insan, insanı yaratan Allah. Atomun yapıldığı cevheri tabiata koyan Allah. O cevheri hayırlı işlerde kullanması gerekirken insan öldürmede kullanan da insan. Bütün bunları yaratan Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazdık: kim adam öldürmeyen, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir adamı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibidir. Elçilerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Bundan sonra da onlardan birçoğu yeryüzünde aşırı gittiler. Maide suresi 5:32. Dinimiz hayal dini değil, hayat dinidir. Ceza Hukuku isimli kitabın yazarı Profesör Doktor Reşat Tesal eserinin baş tarafına Kur'an-ı Kerim'den Maide suresinin 32. ayetinin Arapçasının bir bölümünü aldıktan sonra manasını da İslam'da bir kişinin öldürülmesi suçunu bütün topluma karşı işlenmiş saydığı, yine bir kişiyi ölümden kurtaranın toplumun tümünü kurtarmış addelediği anlaşılmaktadır dedikten sonra not düşmüş. Ve Kur'an'ın 1929 tarihli Fransızca çeviricisine Montet'in böyle bir sosyal anlayışa diğer kutsal kitaplarda rastlanmadığına işaret ettiğini söyler. Sayın Profesör Doktor Reşat Bey de böylesine sosyal bir hukuk anlayışına ulaşan şeriat diye devam eder. Bu imanla büyüyen İmam Gazali'nin hocası İmamül Harameyn el-Cüveyni bir damla kanla bir dünya tartılsa kan ağır gelir der. Aynı manayı İmam Gazali de El-Müstesfa 1.314'te tekrarlamış. Aynı kültürden sulanan Mehmet Akif merhum da "Bütün dünya için bir damla kan çoktur" diyorlar. "Sen şu masum ümmetin seller akıttın hüni pakinden" diyivermiş. Yani yarın asıl güç ve kuvvetin kaynaklarını da anlatmaya çalışacağım demiş Mahmut Toptaş bugünkü köşe yazısında. Devam ediyoruz Sesli Düşünce'ye. CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'nden heykel çalıştayı Denizli Merkez Efendi Belediyesi 5-19 Mayıs tarihleri arasında kentin kültür merkezinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sanatçılarla ikinci genç heykel çalıştayını düzenleyeceğini duyurdu. Suriye'de Kürt vatandaşlarına kimlik verilmeye başlandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın ülkede yaşayan ve uzun yıllardır vatandaşlık hakkından mahrum bırakılan Kürtlere vatandaşlık verilmesini öngören kararnameyi yürürlüğe koymasının ardından Halep'te başvurular yoğun katılımla sürüyor. Binlerce Kürt ailenin beklediği karar geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Suriye'de yayınlanan kararname ile 1962 nüfus sayımı sonrası vatandaşlıktan mahrum bırakılan Kürt kökenlilerin yeniden vatandaşlık alabilmesinin önü açıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın kararnameyi yürürlüğe koymasının ardından Halep'te başvurular devam ederken bu süreç binlerce aileye umut oldu. Kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte eski aile kayıtları, ikamet belgeleri ve çeşitli resmi evraklarla başvuru merkezine koşan çok sayıda kadın, yaşlı ve genç uzun kuyruklar oluşturdu. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab imzalı bir talimat kapsamında özellikle 1962 yılında Hasike'de yapılan olağanüstü nüfus sayımında yabancı veya kayıtsız statüsüne alınan Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesi hedefleniyor. Donald Trump, İran'la anlaşma olursa destansı öfke bitecek dedi. Orta Doğu'da devam eden gerilimde mütabakata çok yaklaştığı bilgisinin üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma olması halinde saldırıların sona ereceğini belirterek eğer anlaşmazlarsa bombalama başlayacak dedi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'ın nükleer tesisleri, füze stokları, donanması ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırı başlattı. ABD'nin Destansı Öfke ismini verdiği operasyon, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve küresel enerji akışını tehdit etmesi üzerine tırmandı. İran limanları abluka altına alınırken Nisan'da Pakistan ve diğer arabulucuların çabasıyla geçici ateşkes ilan edildi. Destansı Öfke'nin ana hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığı açıklanırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio operasyonun bittiğini ve artık savunma odaklı bir aşamaya geçildiğini belirtti. Bir başka haber şöyle: Borsa İstanbul'da tarihi rekor, BIST 100 endeksi 15.000'i aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bankacılık hisselerindeki yükselişler ve genele yayılan alımların etkisiyle 15.021 puanı görerek rekor kırdı. Sevgili dinleyenler, Kızılelma Endonezya yolcusu. İlk ihracat sözleşmesi imzalandı. Türkiye savunma sanayi alanında destanlar yazarken sektörün ihracat başarılarına bir yenisi daha eklendi. Baykar'la Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı ihracatı için sözleşme imzalandı. Savunma sanayinde Türkiye zamanı. Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor. Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırılmasına katkı veriyor. Bugün ise ihracat başarılarına bir yenisi daha eklendi. Baykar'la Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının ilk ihracatı için sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, dedi. Tatil 9 güne çıktı. İşte 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte uçak ve otobüs biletleri tükenmeye başladı. 4 kişilik bir ailenin en minimum şartlarda tatil maliyeti ortaya çıktı. İşte kalem kalem 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Mayıs ayının son haftasına gelen bayram, özel sektör çalışanları için maaşların eridiği günler olmasından dolayı nakit parayla tatil yapmayı zorlaştıracak. Memurlarsa her ayın 15'inde maaş aldıkları için ve tatilin esas olarak onlara yarayacak olmasından dolayı ve 9 günlük tatili yıllık izinle de uzatmalarına imkan tanınmasından dolayı harcama yapabilecekler. İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan 4 kişilik bir ailenin Ege kıyılarında tatil yapması için otomobille seyahat ederse gidiş dönüş paralı yol ücreti köprü geçişleri 6.000 lirayı tutuyor. Bununla birlikte tatil boyunca 2.000 kilometre yol yapıldığı varsayılırsa yakıt olarak da 7.000 lira civarında bir harcama çıkıyor. Yol boyunca bir kez yemek yenilse kişi başı 500 liradan 2.000 lira tutuyor. Başka bir deyişle, İstanbul'dan Marmaris'e otomobille gidip dönmek 15 bin lira civarında bir maliyet çıkarıyor. Paralı yoldan ulaşım sağlanması halinde 8 saatte varılıyor. Radar cezası riski minimum. Devlet yolundan ücretsiz olarak gitmek istenirse 12 saat oluyor yol ve mecburi olarak İstanbul'daki köprü ücretinin ödenmesi gerekiyor. Peki uçakla gidilirse, İstanbul Havalimanı'ndan Milas Havalimanı'na seyahat yapıldığı varsayılırsa, iki yetişkin iki çocuğun gidiş dönüş maliyeti yaklaşık 60 bin lira tutuyor. İstanbul Havalimanı'na erişim ve Milas Havalimanı'ndan transfer ücretini de hesaba katarsak gidiş dönüş uçak maliyeti 9 gün için tatil için 70 bin liraya kadar çıkıyor. Peki otobüsle gidilirse o zaman da 18 bin liralık bir masraf. Yolda bir kez yemek yenirse 22 bin lira. Otelde kalınırsa en düşük 27 bin lira, en yüksek 125 bin lirayı buluyor. Bir de aktivite yapılırsa efendim, ekstra aktiviteler 132 bin lirayı buluyor. Bunlar işte 3 yıldızlı oteller. Denizden uzak olan oteller için bu rakamlar geçerli. Denize yakın olursa da 300 bin liralık bir tatil masrafının gözden çıkarılması gerekiyor. Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı. Sarı lacivertlilerden daha önce yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılmasına karar verildi.
1: Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Geldim aday oldum. Çocuklar ağlamasın diye.
2: Ve bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest.
1: Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise. Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben.
3: Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Ve bütün Fenerbahçeliler sizi bilemez. Kan ağlıyor, kan.
4: Her zaman onurlu yaşayın. Ve doğru bildiklerinizi her zaman söyleyin. Çünkü korkmadan yaşayanlar bir gün ölür, korkanlar her gün ölür.
5: Ayrıca Babalar Günü'nde beni unutmayıp Metris'e gelen tüm Fenerbahçe'de.
6: Evet. Duygulandınız.
3: Ben ömrümü verdim, ömrümü Ali Bey. Ben hapise gittim, yattığımda ömrümü verdim ben. Öyle konuşmayla olmaz bu işler. Onun için ben ne yaptıysam bu kulüp için yaptım. Arkadaşlarım da öyle. Biz bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz. Bunu bilin.
0: Evet Aziz Yılmaz, Aziz Yıldırım, biz bu kulübün kendisiyiz, Fenerbahçe'nin kendisiyiz dedi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarında yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim dedi. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım dedi Aziz Yıldırım. Evet, 2026 Pulitzer ödüllerine Gazze damga vurdu. 2026 Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu. Ödüllere bu sene Gazze'de çekilen fotoğraflar damga vurdu. Filistinli foto muhabiri Saher Al-Ghora 2026 yılında Gazze haberleri için Pulitzer ödülünün sahibi oldu. CHP'nin Kurultay davasında Adem Soytekin ifade verecek. İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in CHP'nin Kurultay davasında da ifade vermesine karar verildi. Dava 1 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Her 100 öğrenciden 43'ü meslek lisesini seçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitime yönelimin arttığını belirterek yeni dönemde oranların %43'e ulaştığını söyledi. Küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaların sürdüğü piyasalarda son dönemde dikkatle takip edilen petrolün varil fiyatı 109 dolara kadar gerilerken altının onsu 4557 dolara çıktı. YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan başkanlık seçiminin ardından kurul üyelerinden Serdar Mutta'nın YSK Başkanı seçildiği bildirildi. Başkanlık seçimi Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından belirlenen yeni üyelerin göreve başlamasının ardından gerçekleşti. Cevdet Yılmaz, yüz binlerce gencimiz bağımlılıkla mücadele eğitimlerinden faydalandı dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bağımlılıkla mücadele için farkındalık eğitimlerinden yüz binlerce gencin faydalandığını söyledi. Yılmaz, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına karşı önemli başarılar elde ettik diye konuştu. Aselsan'dan Çelik Kubbe hamlesi, teslimatta %50 artışa gidiliyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol şirketin ihracat odaklı büyümesini bu yıl daha da hızlandıracağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 202 eserin açılışını gerçekleştirdi. Vakıflar Haftası kutlama programında konuşan ve 202 eserin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir dedi. Milli Muharip Uçak Kaan için önemli bir adım, imzalar atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Donald Trump, İran'da anlaşma olursa destansı öfke bitecek dedi. Orta Doğu'da devam eden gerilimde mütabakata çok yaklaştığı bilgisinin üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da anlaşma olması halinde saldırıların sona ereceğini belirterek eğer anlaşmazlarsa bombalama başlayacak dedi. Saha Expo devam ediyor. TCG Anadolu ve Denizaltı İstanbul'a geldi. Saha İstanbul tarafından organize edilen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli platformlarından TCG Anadolu ve bir Denizaltı Bakırköy açıklarına demirledi. Aziz İhsan Aktaş davasında 29. duruşma. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 29. duruşması Silivri'de görülüyor. Davada 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı sanıklar arasında. Diyanet açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu vekaletle kurban kesimine ilişkin temel kuralları 10 başlıkta açıkladı. Kurbanın vekalet veren kişi adına kesilmesi, etlerin ticari amaçla kullanılmaması ve hisselerin doğru şekilde dağıtılması gerektiği vurgulandı. AK Partili Adem Yıldırım köpeklerin toplanmasında yetersiz kalındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım başıboş köpeklerin toplanması konusunda büyük şehirlerin yetersiz kaldığını söyledi. Yıldırım yasanın belediyeler tarafından tam anlamıyla uygulanmadığını da belirtti. Hatay'da COP31'e ilişkin panel düzenlenecek. COP31 ev sahipliği kapsamında farklı ülkelerden gelen bakanlar ve aralarında BM ve AB gibi uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de bulunduğu yabancı temsilciler, Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler paneli kapsamında Hatay'da bir araya gelecek. Nisan ayında otomotiv ihracatı 3.8 milyar doları aştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü Nisan ayında %17.3'lük payla 3.8 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. ABD-İran yakınlaşması petrol fiyatlarını sert düşürdü. Brent petrolün varil fiyatı ABD'nin İran'la mutabakatı zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerin üzerinden %10.30 azalışla 98 dolara, WTI ise 91 dolara geriledi. OECD'den Türkiye'nin mineral rezervlerine övgü. OECD Ticaret ve Tarım Direktörü Marion Jansen, Türkiye'nin kritik mineraller alanında hali hazırda önemli bir aktör olduğunu, bor gibi önemli bir ürünün tedarikçisi konumunda ve bir dizi nadir toprak elementinde de önemli rezervlere sahip bulunduğunu açıkladı. Son olarak benzine zam, otogaza indirim pompaya yansıyacak. Orta Doğu'daki gerilimin Brent petrolü 110 dolar seviyesini taşıması iç piyasada akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Bu geceden itibaren benzine 2 lira fiyat artışı gerçekleşirken otogaz grubunda 1.33 tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor. Böylelikle Sesli Düşünce'nin bu akşamda sonuna geldik. Haftanın ortasındayız. Herkese iyi akşamlar. Ben Yusuf Koçak. Ana kumanda masasında Fatih Çiftçi. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Hamza Efendi Baklava sundu.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.
3: Eğer bir çocuk düşman bir çevrede yaşarsa kavgacılık öğrenir. Korku içinde yaşarsa korkmayı öğrenir. Kıskançlık içinde yaşarsa nefret etmeyi öğrenir. Ona yüreklilik veren bir çevrede yaşarsa kendine güvenmeyi öğrenir. Onu öven bir çevrede yaşarsa o da övmeyi öğrenir. Sevgi içinde yaşarsa sevmeyi öğrenir. Kendine değer verilen bir ortamda yaşarsa bir amacı olmasını öğrenir. Dürüst işlem görürse adaletin ne olduğunu görür. Doğruluk içinde yaşarsa gerçeğin ne olduğunu öğrenir. Ona dostluk, güler yüz ve anlayış gösteren bir çevrede yaşarsa evrenin içinde yaşanacak güzel bir yer olduğunu öğrenir.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Güne Bakış başlıyor. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Günün telaşını geride bırakırken düşüncenin ve kalemin izini süreceğimiz Güne Bakış programında birlikteyiz. Takvimler 6 Mayıs Çarşamba'yı gösterirken bugün de yazıya dökülen fikirleri, dile gelen yorumları ve gündeme farklı pencerelerden bakışları sizlerle buluşturacağız. Mikrofon başında ben Fatih Çiftçi. Programımızda ilk olarak Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in Soykırımcı Beslemek makalesiyle başlıyoruz. İsrail'in Amerika'dan para vermeden alacağı 100 yeni F-35 uçağını konuşuyor herkes. ABD ordusundan sonra dünyada en fazla F-35'e sahip olan ülke İsrail olacak. Hatta kişi başına düşen savaş uçağı gibi olmayan bir istatistik hesaplaması bile yapılabilir bu dev güç aktarımında. Bölge için sorun bu yeni F-35'ler olmayacak. Asıl sorun ABD'nin canavara verdiği başka 4 uçak da KC-46'larda saklı. Bu tanker uçakları 4 yıldır takip ediyorum. İsrail'in bölgesel operasyonları için kritik öneme sahipler. Tanker uçak filosu 50 yaş ortalamasına sahip olan İsrail, KC-46 tanker uçaklarla beraber havada çok daha uzun menzilli operasyon yapma gücüne kavuşuyor. Daha basit bir örnekle anlatayım. İsrail F-35'lerin menzil problemi yüzünden İran'a kendi başlarına operasyon yapamıyordu. Bu yüzden son saldırıda da ABD'nin tanker uçaklarını kullandılar. Şimdi ABD 4 adet KC-46'dan ilkini teslim ediyor, kalanları da ardı ardına teslim edecek. Önceki ABD Başkanı Biden, soykırımcı bir hükümet tarafından yönetilen İsrail'e tüm yalvarmalara rağmen bu uçakları teslim etmemişti. Türkiye'ye bakışı sorunlu, Ankara politikası rezil de olsa Biden'ın bu kararı doğru bir karardı. Mevcut Başkan Trump, İsrail ben ne söylersem onu yapmak zorunda fikrinde ve bu inanışla beraber çok kritik bir gücü İsrail'e veriyor. Sahada sergilenen ürünlere bakarak bu konuda Türkiye adına endişe etmeye gerek yok ama bölgesel barış açısından durum can sıkıcı. Bu yaşadığımız gelişme bile ABD'nin dünya egemenliğinin bitmesi gerekliliği konusunda yeterli fikri veriyor bize. Soykırımcı besleyenler hukuka bakmaz, ahlaki değerleri önemsemezler. Neyse ki ekonomik olarak da tahakkümleri bitmek üzere. Barışın dili aç tavuk amiralin derdi. Adı Yanis Egofopoulos, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden kor amiral rütbesiyle emekli olmuş eski bir asker. Biz onu İstanbul'daki köprüleri havaya uçurmak gibi fantastik fikirlerinden tanıyoruz. Bu emekli kor amiral yine coşmuş, katıldığı televizyon programında Türkiye'yi ezmekten falan bahsetmiş. Atina ve Ankara arasındaki gerilimin azaltılmasında karınca kararınca sorumluluk almış. Ortak toplantı bu emekli kor amiral

Ancak barış dilini korumanın bir başka koşulu daha var. O da dili ve fikri zehirli olan, düşmanlıktan beslenenlere hak ettikleri cevabı vermek. Koramiral Egofopulos tam da bu tanıma uyan birisi. Emrinde savaş gemileri olduğu, Yunanistan Donanma Komutanlığı karargahında operasyonlar direktörü olduğu dönemlerde Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamamış ama emekli olduktan sonra kendisini darı ambarında zanneden aç tavuk gibi durmadan Türkiye'ye tehditler savuran birisi bu amiral. Bunu vatanseverlikten mi yapıyor yoksa CEO'su olduğu danışmanlık şirketi Foratel Gris'e yeni müşteriler bulmak için mi, orası belirsiz. Bir diğer seçenek bu emekli koramiralin Yunanistan'daki Amerikan çıkarlarını temsil eden yanıyla alakalı olabilir, bilemem. Yunanistan medyasındaki gerçek vatanseverler Atina ile Ankara'nın çatışma noktasına gelmemesi için uğraşıyorlar. İsrail'in Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı nasıl ve ne kadar kullanacağını sorguluyorlar. Gazze soykırımı ortada dururken Tel Aviv'le işbirliğinin ahlaki sorumluluğunu tartıyorlar. Egofopulos kötü bir örnek yoksa Yunanistan ordusundan emekli olmuş, Türkiye'ye dair endişeleri olan emekli başka generallerin yazdıklarını da okuyorum. Mesela bir tanesi nüfustan yola çıkarak Yunanistan'daki askeri okullara en az 80 bin başvuru olması gerektiğini ama kontenjanların %60 oranında boş kaldığını yazmıştı. Bir diğeri Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekmiş, Atina'nın mutlaka yerli ürünlere yönelmesi gerektiğini söylemişti. Yani tüm emekli general ve amiraller darı ambarı hayali kuran aç tavuk gibi kanal kanal dolaşmıyorlar. Emekli Koramiral Egofopulos 1971'de Yunanistan ordusuna katılmış, takvime ve yaşananlara bakınca travmalarını anlamıyor değilim ama travmaları tedavi etmenin yolu başka ve yeni travmalar aramak olmamalı. Sonuçta Yunanistan halkı bu seviyeden çok daha yükseğini hak ediyor. Milliyet gazetesi yazarlarından Özal Şendir'in Soykırımcı Beslemek makalesini paylaştık. Sıradaki makalemiz Yeni Şafak'tan, yazarı Nedret Ersanel, başlığı Nükleer Silah İhtiyacı. Türkiye'nin nükleer silaha sahip olup olmaması üzerine tartışmalar yeni değil. Kamuoyuna her sorulduğunda bu yolda adım atılması yönünde yüksek kanaatler ortaya çıkıyor. Ancak günümüze değin hükümet politikaları nükleer silaha sahip olmanın artı eksilerini sayarken küresel dengeleri, uluslararası anlaşmaları, Ankara'nın bağlı olduğu uluslararası güvenlik şemsiyelerinin politikalarını hesabına kattı. İhtiyaç halinde NATO, ABD'nin elinde bu silahların zaten bulunduğu işaretledi. Nitekim bugün İncirlik'te nükleer silahlar bulunuyor, Türkiye'nin evinin içinde yatıyorlar. Bu reel politik hala cari midir? Bir küresel dengeler. Türkiye'nin son 75 yıllık geçmişi Batı merkezli siyaset ve ekonomi kadar, hatta bunlardan daha çok Batı güvenliğine yaslandı. İkinci savaştan gelen bu mimari artık sallanıyor. Her şeyden evvel bölünmüş durumda. ABD ve Avrupa olarak yollar ayrılmış görünüyor. İngiltere, Fransa ve Almanya yeni savunma modelleri, stratejileri öneriyor, geliştiriyor, hatta yatırım yapıyor. Berlin ordusunu 650 bin askere çıkaracağını duyururken 180 milyar dolarlık savunma bütçesini devreye sokuyor. Şansölyeleri ilk kez açıktan İran ABD ile dalga geçiyor mealinde konuşuyor. Cevap Amerikan askerlerinin Almanya'dan çekilmesi oluyor. NATO Genel Sekreteri ise Avrupa mesajı aldı diyor. İngiltere zaten kendisini Rusya ile savaşın lideri olarak konumlandırdığından hem daha çok askeri harcama yapıyor hem de diğer ülkelere, başta Ukrayna'ya destek veriyor. Sadece Avrupa'da değil, Orta Doğu ve Batı Asya'da Amerika'ya zıt politikaları hayata geçiriyor. Fransa, Akdeniz ve Orta Doğu'da boy gösterip Türkiye'yi de rahatsız eden ittifaklara yönelirken Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız savunma inşa etmesi politikalarının başını çekiyor. Aynı Avrupa, Rusya'yla da savaş halinde olduğundan rüzgarları Karadeniz'den Hazar'a bütün coğrafyaya vuruyor. ABD, Avrupa ve NATO'yu en çok güven ülke konumunda. İlaveten çok kutuplu dünyanın uçlarına, Rusya ve özellikle Çin'e elektrik vermeye devam ediyor.
seri savaşlar yürütüyor.

0: enerji piyasalarından finans merkezlerine kadar yerleşik yapıyı sarsıyor. Kurulu düzenin ana yakıtı para da hasta. Liberal sistemin çökmesi, dijital para, dolar dışı ticarete yöneliş, Avrupa ve Amerikan ekonomilerinin kronik sıkıntıları 2008 benzeri kriz korkusunu yükseltiyor. 2. Uluslararası kuruluşlar ve hukuk. Sadece NATO değil, Birleşmiş Milletler ve bağlı tüm düzen kuruluşları da itibar ve güçlerini kaybetti. Kimse bunlardan çözüm beklemiyor. İsrail'in Filistin-Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda bu kuruluşların ve dayandıkları hukukun çalışmadığını gördük. Kimse sistemin dirilmesini beklemiyor. Yaptırım güçleri de yok. Ağır masrafları külfet sayılıyor. İçinde bulundukları durum sadece gerileme dönemine değil, çürümenin de ispatına varıyor. Değişim ihtiyacını görmeyen yok. Ulusal güvenlik stratejileri değişiyorsa, savunma mimarilerinin değişmesi de kaçınılmaz olacak. 3. Anlaşmalar. Nükleer silah anlaşmaları, uluslararası düzenin alameti farikası sayılan Soğuk Savaş döneminin en kritik fayandalarından biriydi. Bizzat kurucuları tarafından ifade edildiler. Süper güçler birçok nükleer anlaşmadan karşılıklı çekildikleri gibi nükleer güç edinmeye çalışan ülkelere çifte standartlar uygulanmaya başladı. İran nükleer silah yapmayacağını söylemesine rağmen hatta egemenlik hakkı içindeki uygulamaları yüzünden vurularak cezalandırılırken tüm anlaşmaları salyalarını akıtarak çiğneyen İsrail'in elindekilere kimse ağzını açmadı. Pişkin pişkin bende yok demeyi sürdürdü. Yani uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmalar azaldı, onların itibarı yok, ihlal edenleri yapacak bir şey de yok. Kuzey Kore veya Pakistan gibi bir kere bu silahlara sahip olanlar da keyfini sürüyor. Bu konjonktürün Türkiye'ye yaptığı baskı çok ağır, belirsizlik ve gri alanlar o kadar yoğun ki uzun zamandır konvansiyonel askeri gücümüzü yükseltmeye abanıyor, bağımsız hale getirmeye çalışıyoruz. Türkiye istikrarsızlık dönemlerinde kas gücünden başka şeyin işe yaramadığından hareketle etrafında birden çok halkadan oluşan tehdit zincirine ordusunu gösteriyor. Bütün yönlere stratejik alakaları bulunan, çevresini güvenlik içinde tutması gereken bir ülkeyiz. Kara, deniz, hava gücü kusursuz, lojistik açıdan muhkem, ekonomi ve enerji kalemlerinde tedbirli olması gerekiyor. Böylesi halde dahi tehditler azalmıyor, artıyor. Büyük güçlerin istikrarsız ortamlara ve belirsizliklere verdiği yanıtlar genellikle kaba güçle geldiğinden herhangi bir yere sırt dayamakta güvenli değil. ABD ile aranız iyi ama İsrail gibi nükleer silaha sahip ülkeyle dalaşma ihtimaliniz iyiliği garanti etmiyor. Rusya ile aranız iyi ama Hazar Havzası'nda, Doğu Avrupa'da, Karadeniz'de stratejik bir değişiklik yarınınıza garanti veremiyor. Peki şartlar gerektiriyor ama konjonktür müsait mi? Hem evet hem hayır. Çünkü nükleer silah yapma sürecinizin konjonktürüyle yaptıktan sonraki konjonktür farklılaşıyor. Bilmem anlatabildim mi? Pakistan'ın şimdi az hatırlanan bir figürü vardı. Abdülkadir Han. 1970'lerden itibaren İslamabad'ın kilit nükleer bilimcisiydi. Halk arasında Pakistan nükleer silahlarının babası olarak bilinirdi. Batı tepesine çöktü. Ülkesindeki hükümetlerin politikalarına göre bazen iyi bazen kötü duruma düştü. İran, Kuzey Kore ve Libya nükleer teknoloji aktarmakla suçlandı. Hapse girdi, öldüğünde devlet töreni yapıldı. 2011 yılında Newsweek'e bir makale yazdı. Nükleer kapasiteye sahip hiçbir ülke saldırıya uğramadı, işgal edilmedi veya sınırları yeniden çizilmedi. Aklınızda bulunsun. Sevgili dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel'in Nükleer Silah İhtiyacı başlıklı makalesini paylaştık ve son olarak da Habertürk'ten Nasuhi Güngör'ün Türkiye'nin Cesur Hikayesi makalesiyle noktalayacağız. Kuşkusuz dünyanın nereye gittiği üzerinde daha fazla tartışmaya ihtiyacımız var. Ama Trump'ın dünyayı yeni bir döneme sürüklediği, hatta kapısından zorla sokmaya çalıştığı da ortada. Bir önceki yazıda olup bitenin Trump'ın deliliği ya da çılgınlığı gibi okunmasının doğru olmadığını savunmuştum. kendimi yakın bulduğum tez, Trump'ın temsil ettiği kuralsız normlardan yoksun ve giderek parçalı hale gelen zeminin Amerikan gücünün sınırsızca kullanılmasını hedefledi. Bu herkes kadar, hatta ortalamanın çok üzerinde bir etkiyle bizi yakından ilgilendiriyor. Evet, yükselen gücüz. Türkiye çok farklı bakış açıları üzerinden tanımlansa bile her durumda yükselişe geçtiği kabul edilen bir güç. Bu yükselişin ve onunla birlikte şekillenen hedeflerin devamı ve kalıcı hale gelmesi yukarıda kabaca özetlediğimiz gelişmeleri doğru yönetmekle mümkün. Bu aynı zamanda geleceği doğru ve erken okumayı ayrıca çok katmanlı bir strateji inşa etmeyi zorunlu kılıyor. Tecrübe ve hafıza açısından avantajlı olduğumuz gerçek ama sadece geçmişe bakarak alınabilecek bir yol değil bu. Geniş toplumsal mutabakat. Güncel siyasetin girdabında fazlasıyla ihmal edilen bir başlığa da değinmekte yarar var. Yeniden yükselişe geçen bir gücün ya da devletin öncelikle yapması gereken kendi toplumunu ikna etmesi. Bunun gerçek anlamda itici bir güç oluşturacağı tartışılmaz. Buradaki her zaafın çatlamaya ya da tökezlemeye yol açacağı da. Büyük usta Guizzi'den ilhamla söylersek, devlet geçmişini hatırladığı ölçüde ikna eder, ikna ettiği ölçüde geleceği şekillendirir. Rolümüzü geliştirmek. Tekrar yükseliş hikayemize dönersek, uzun zamandır yürüttüğümüz ve pek çok açıdan itibar ve güç sağlayan denge kurma ve ara bulucu rolünün de yeni bir yaklaşımla ele alınması önemli. Terörün ağır baskısı altında yaşadığımız kayıplar ve şimdi bölgedeki savaş atmosferine rağmen Ankara'nın uzun süredir bu alandaki taktik yaklaşımlarını stratejiye dönüştürmeye başladığını görüyoruz. Türkiye, NATO'nun Biden döneminde kendisine karşı bazı ülkeleri güçlendirme çabalarına ve yaşanan sorunlara rağmen ittifakla ilişkilerini koparma noktasına getirmedi. Aynı durum ABD ile ilişkiler için de geçerli. Bunlar kurulması kolay olmayan dengeler. İdare etmek geride kaldı. Şimdi öngörülmesi zor ve kuralsızlığı merkeze alan ancak diğer yandan ticaretten farksız bir müzakere tarzına sahip Trump dönemindeyiz. İran Savaşı'nın bölgede zaten kırılgan olan dengeleri altüst ettiğini, dolayısıyla yeni dengelerin nasıl oluşacağını dikkate alarak stratejik katmanlarını daha güçlü ve zengin hale getirmek zorunda Ankara. Dolayısıyla geçmişin idare eden yaklaşımlarını yerine sahada aktif ve doğrudan yönetmemiz gereken bir büyük güç savaşı alıyor. Cesur hamleler. Hiç kuşkusuz az önce ikna başlığı altında ifade ettiğim durum iç siyasi dengelerdeki kırılganlığa dikkat çekmek içindi. Büyük hedeflere geniş toplumsal mutabakatlar olmadan yol alınamaz. Bunun yanına ekonomideki sorunlar da ekleyerek mevcut tabloya bakmak gerekiyor. İki önemli başlıkta gerçekten muazzam derinlik ve cesaretli hamleler yaptı Türkiye. Öncelikle savunma alanında elbette alınacak çok mesafe var ama savunma sanayindeki atılım ortak üretimden giderek artan bir yerli model ve tasarıma doğru ilerliyor. Sevgili dinleyiciler, Habertürk gazetesi yazarlarından Nasuhi Güngör'ün Türkiye'nin Cesur Hikayesi başlıklı makalesiyle programımızı noktalıyoruz. Bir başka Güne Bakış programında buluşmayı ümit eder. Programımız akabinde spor haberleriyle devam ediyor olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
1: Güne Bakış'ta şimdi spor haberleri.
2: Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı Bardi'nin 90+8. Dakikada penaltıdan attığı golle mağlup etti. Yeşil Beyazlılar finalde Gençler Birliği Trabzonspor maçının kazananıyla oynayacak. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisine yönelik protestoları normal karşıladığını belirterek, "Taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim almam çok normal. Önümüzde iki maç var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. Müsaade ederlerse iki maç oynamak durumundayız. Biz de bu süreçte bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Ondan şüpheleri olmasın," diye konuştu. Finale yükselen Tümosan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ise kupayı kazanma hayalleri kurduklarını söyledi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün gerçekleştireceği seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı. Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'la Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumunda oynanan mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta tek gol 45. dakikada Saka'dan geldi. Londra ekibi bu sonuçla toplamda 2-1'lik skorla adını finale yazdırdı. İlk finalini 20 yıl önce oynayan Arsenal bu sonuçla tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısına erişti. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Emircan, Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda tarihi bir performansa imza attı. 2025'te dünyada yılın en iyi okçusu seçilen Emircan, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında topladığı 718 puanla Avrupa rekoruna ortak oldu. 25 yaşındaki Emircan, Türkiye makaralı yay milli takımında antrenörlük yapan Evren Çağran'a ait Türkiye rekorunu da ele geçirdi.
3: Tarihte bugün.
4: ...6 Mayıs 1975. Türkiye Büyük Millet Meclisi ölüm cezasını kaldırmayı reddetti. 1990. İzmir Ali Ağa'da termik santral yapımına karşı 50 bin kişi 24 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. 1990. İlk özel televizyon kanalı programı yayına başladı.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında 2 ila 4, doğusunda 5 ila 8 derecelik yükseliş bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 22 derece. Hatay parçalı bulutlu 21 derece. Mersin parçalı bulutlu 21 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 22 derece. Hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 45.13, satış 45.21, euro alış 52.75, satış 52.85, sterlin alış 61, satış 61.32. Serbest piyasada ise 45.21'den alınan dolar 45.23'ten, 53.09'dan alınan euro 53.16'dan, 61.26'dan alınan sterlin 61.57'den satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.756 lira, çeyrek altın 11.125 lira, yarım altın 22.284 lira, tam altın ise 44.366 liradan satılırken, ons altın 4.650 dolar seviyesinde işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
3: Güne bakış sona erdi. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Ev eşyalarında

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Dinleyeceğiniz program dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
2: Kur'an-ı Kerim'i taradığımızda kardeşlerim ve hadis-i şerifleri taradığımızda Müslümanlık budur. Böyle Müslümanlık güzeldir diye önümüze konan her şeyin aslında Allah'ın sevgisi ve benim onu, onun beni sevmesiyle ilgili ölçünün de göstergesi. Ben bunu aynanın karşısına geçerek test edebilirim. Filanca şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama adam mümin ya. Bana ne onun yaptıklarından. Ya Allah affederse onu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, 5. Raşid halifemiz, Haccac denen zalimden çok çekti. Katil, despot birisi Haccac. Binlerce Müslüman ölsün diye kararlar vermiş, öldürmüş. Ama Müslüman, kafir değil. O öldüğünde, Haccac öldüğünde, Ömer bin Abdülaziz'in yardımcısı yanına göre Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ömer de İbni Abdülaziz, öbür Ömer'in torunu ama. O Ömer değil. Hayrola ne oldu diyor. Haccac öldü, cehenneme yuvarlandı gitti diyor. Elhamdülillah. Demek hakkı. Etmediği işkenceyi bırakmamış ona. Parmağını kaldırıp demiş ki bana bak demiş. O öldü. Hesap yerine gitti. Biz hala buradayız. O dün gece yaptığı bir tövbeden dolayı onu Allah affettiyse ne mutlu ona, ne güzellere gitti şimdi. Bizim nasıl öleceğimiz belli değil. Biz daha riskliyiz. Sen kendine bak, bana bak. Ölenlerle uğraşma demiş. Basiretli mümin siyaseti. Başkalarının çeteresini tutan mümin başka. Ben Rabbimin önüne imanla gideyim de gerisine ya nasip diyen mümin başka kardeşlerim. Problemimiz bizim kendimizi sonsuz garantiler içinde görüp başkalarının hatalarını saymakla sanki zikir yapıyormuş gibi cennete gireceğimizi zannediyoruz. Bu da bizi ışık hızı yılıyla Allah'tan uzaklaştırıyor. Değerli kardeşlerim, ben Allah'a nasıl baktığımı, onu ne kadar ve nasıl sevdiğimi ölçebilirim dedim. Allah beni seviyor mu? Onu da ölçebilirim. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı böyle sevin buyurduğu gibi Allah kimi seviyorsa diye de cümle kurdu. Mesela Kur'an-ı Kerim müminlerin Allah'ı sevmesinden ve Allah'ın müminleri sevmesinden söz ederken öyle müminler buyuruyor ki Allah-u Teala, onlar mümine karşı merhametli, kafire karşı dimdiktirler. Mümini görünce ceketini düğmeler, buyur kardeşim der. Kafiri gördüğünde bağrını açar, sen burada ne arıyorsun der. Şimdi manzara nasıl? Herkes Allah'a aşık ama Allah'ın mümin kullarına karşı canavar. Kafiri gördün mü? Ceketinin düğmesi değil, fermuarını çekiyor. Demek ki bir insan her şeye rağmen, arasındaki bütün soğukluklara vesaireye rağmen, müminlere karşı kol kanat geriyor ve merhametli davranıyorsa, kafirlere karşı da kendisini minare gibi güçlü ve dik hissediyorsa o mümini Allah seviyor. Kur'an bunu bize söylüyor. Bu Maide suresinde ayettir. Dünya fitnelerine karşı mümini korur Allah. Bunu da Allah'ın onu sevdiğini gösterir. Hadis-i şerif buyuruyor ki, şimdi sahabenin de dikkatini çekmiş, başıboş adamlar parayı koyacak yer bulamıyorlar. Bu gariban kıt kanağı zor geçiniyor. Anlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla böyle bir zihinleri çalkalandığını buyurmuş ki, bakın demiş. Sizden birinizin yakını çocuğu hasta olduğunda, onun sevdiği yiyeceği doktor yemesin derse, o istese de onu ona vermiyorsunuz değil mi? Onu sevdiğiniz için. Allah da böyle yapar sevdiği kulları için diyor. Yarın hesabını vermekte zorlanmasın diye onun cebini doldurmaz buyuruyor. Biz ona Allah bize niye vermiyor, kafirlere veriyor diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sevdiği için vermiyor. Tembele zaten vermiyor, ayrı bir mesele. Çalışıyor, çırpınıyor ama yok, dolmuyor. Kasası bir türlü dolmuyor. Aybaşını bir türlü getiremiyor. Bu çok seviyor şu çorbayı ama midesine zarar verecek diye hastaya vermediğin gibi sen, Allah da hesabını veremeyecek bu kulum kıyamet günü, bir sürü eziyet çekecek diye vermiyor ona. Koruyor onu ve buyuruyor ki, Allah bir kulu seviyorsa onu muhakkak kullanır buyuruyor. Köşede pinti bırakmaz. Diyorlar ki, ya Resulallah, ne demek kullanır Allah? Ölümünden az bir zaman önce bile olsa iyi işler yapmayı becerttirir ona buyuruyor. Çünkü seviyor onu Allah. O sevgiye nasıl ulaşmıştır? Annesinden dua almıştır, gece teheccüd kılmıştır. Herkesin bu sevgiyi yakalama ve kontak kurma noktası farklı. Herkes aynı olacak diye bir şey yok. Değerli kardeşlerim, bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman ettikten sonra, haramlardan uzak bir hayat yaşıyorsa, dinine hainlik yapmıyorsa, kibirli değilse, fitne fesat çıkarmıyorsa, müsrif değilse, cahiliyeyi canlandıracak bir bataklığa girmiyorsa, o mümini Allah sever. Biz parayla, pulla ölçemeyiz bu sevgiyi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onu koruduğu için, sevdiği için Allah ona vermez buyuruyor. Ama hayatı sadece bugünkü yaşadığımız dünya atmosferinden ibaret zannedenler bunu anlamayabilirler. Asıl hayat ölümle başlıyorsa bu sözlerin bir anlamı var. İyi mümin ve Allah'ın sevdiği mümin riyadan, zehirden kaçtığı gibi kaçar. Allah için yaptığı işleri, ahiret için yaptığı işleri dünyada paylaşmaz. Zikir ehlidir, Kur'an ehlidir. Takatı kadar, bütçesi kadar cömerttir. Günah işler ama. Günah işlememek peygamberlere mahsus bir şey. Günahlarında batıp kalmaz. Hafif tekeri böyle bir manevra yapar, yoluna devam eder. Tehlike kim? Teker hep o bataklıkta dönüyor ya, bir santim yol gitmiyor, o tehlikeli. Hangi günah olursa olsun, bir gün birisi o günaha batabilir. Ama biiznillahü teala, orada batık kalmaz. Böylece de Allah'ın onu sevdiği ortaya çıkar. Değerli kardeşlerim, musibetlerden bile, ailemizdeki sıkıntılarımızdan bile, hesapta kitapta olmayan şeylerle karşılaştığımız zaman bile, imanımızın tadına varmamız ve benim Rabbim Allah'tır dememiz gerekiyor. Böylece ben 24 saat her dakika Allah'la beraber olmanın gururunu yaşarım. O zaman ben Allah'ı sevdiğim gibi Allah da beni sever. Aksi takdirde Edebiyat karın doyurmuyor. Güzelsin demek insanı güzelleştirmiyor. Toksun deyince kimsenin karnı doymuyor. Yemek gerekiyor. O beni yaratan Rabbim, bana anne veren, baba veren, yaşama hakkı veren Rabbim, üzerimdeki bütün nimetlerin sahibi olan Allah'ım, dua edebileceğim kapım, rahmetiyle bana muamele eden ilahım olduğu için o, ben onu sevmek zorundayım. Sevsem de maazallah, sevmesem de sonunda ona gideceğim zaten. Sonunda ona gideceksem niye sevmeyen ve sevilmeyen biri olarak gideyim ki? Severim, sevilirim, gidince de karşılanırım. Değerli kardeşlerim, bir hedeftir bu. Hangi hedef? Allah'ı sevmek ve onun beni sevmesini sağlamak. Bu hedef bir gün gidilip telefoncudan, bilgisayarcıdan alınan bir program değildir ama. Bir mücadeledir. Bir çırpınıştır. 10 sene, 30 sene, 70 sene sürebilir bu. Kapasitene bağlı. Çizdiğin hedefine bağlı. Hem kıyamet günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında Havz-ı Kevser'den içenlerden olmak isteyeceksin. Hem de 10 dakikalık bir emekle bunu elde edeceksin. Böyle ticaret olmaz. Cennete başımızı bir sokalım, gerisi kolay diyen kuluyla, ya Rabbi beni Firdevs'e koy, aşağısını istemem diyen kulu aynı değil ki. Biri demir istiyor, öbürü altın istiyor, öbürü elmas istiyor. Herkesin beklentisi farklı. En büyüğü beklemek akıllılıktır. En büyük nedir? Onu istemek lazım. En büyük Allah'tır. Rızasıdır, cemalidir, sevgisidir. Bu neyle elde edilecekse, ediliyorsa, bizden önceki dostları neyle elde ettilerse, biz de öyle elde edeceğiz. Asla, kesinlikle ilk Müslümanların kazandığı makamlarda koltuklar dolmuş değildir. Birinci salonda yerimiz yok. Sizi arka salona alalım. Vallahi, billahi, tallahi demeyecek melekler. Tallahi öyle demeyecekler. Hak edene. Ben kendimi Ebu Bekir radıyallahu anh'a göre mi ayarladım? Öyle mi yaşadım? Bunu ispat ettim mi meleklere? Benim biletim, deki koltuk numaram odur zaten. Cenneti biz 500 kişilik bir konferans salonu mu zannediyoruz ki ön sırası dolu? Allah-u Teala'nın rahmetini, devletin emeklilere ayırdığı işte bütçeden %3'lük bir kesinti mi zannediyoruz ki %3 ne kadar dağıtılırsa bir emekliye de o kadar düşecek? Öyle mi dağıtıyor Allah-u Teala? Rahmetinin ucu bucağı var mı? Değerli kardeşlerim, şeytan küçük düşünmemizi, küçük kafalı olmamızı istiyor. Ve bunu da kimi zaman edebiyatla yapıyor. Ya sen abi, tipine bak lan diyor. Ne var tipimde? Tipimde ne var? İmanım aynı. Elhamdülillah. Hata edersem tövbe ediyorum. Düştüğüm yerde kalmak istemiyorum. Benim tipimde bir şey yok ki. Sahabe olamam. Neden? Çünkü peygamber yok sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi göreceksin de sahabi olacaksın? Ama sahabinin bulunduğu yerde bulunurum. Bunu kabul etmeyen Müslüman değildir kardeşlerim. Dikkat ediniz. Sahabenin gittiği yere gidemem diyen Müslüman olamaz. Kaç ayetinde Kur'an-ı Kerim onları göstererek onlarla yarışın buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ O kalitede onların peşinden gidenleri de onlar gibi kabul ettiğini Allah söylüyor. İş yerimde, laik bir toplumda, her şeyin hileye, alavaraya, dalavaraya döndüğü bir zamanda, neredeyse Müslüman kalmanın hiç mümkün değil denecek kadar zorlaştığı bir zamanda bile Allah'ın izniyle himmet eden, gayret eden, çalışan, üşenmeyen, Allah'tan umudunu kesmeyen, arş-ı âlâya kendisini bağlayan kim varsa Allahu Teala vellezîne tebe'ûn bi ihsân, kaliteli bir şekilde muhacirlerin ve ensarın peşinden gidenleri onlar gibi kabul ettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Güya tevazu gösterip ya biz kim lan, bir cennete girdin bir de orada onlarla oturacaksın. Senin elbette işin yok orada. Sen buradan reddetmişsin zaten. Sana verdikleri bileti yırtmışsın sen. Allah'ın açtığı kapıyı kim kapatabilir? Kimin böyle bir hakkı var? Cennet salon mu? 500 koltuğu var da doldu. Cehennem yani bir yanardağ mı ki içine 1 milyon kamyon taş atarsan duracak? Yanardağ değil ki, volkan değil ki cehennem. Belki de şu dünyayı atsam bir köşesine bile bir taş kadar isabet etmeyecek bir büyük cehennemden söz ediyoruz. Bütün kullarını Allah cennete koysa dolmayacak cennet gene. Bir müminin Allah'ın rahmetinden payı matematik rakamlarıyla anlatılacak gibi değil ki. Ama her şey hangi Allah'a teslim oldun sen? Hangi Allah'ın rahmetine sığınıyorsun? Allah'ı ne kadar görüyorsun? Kapasitesi kadar herkesin. Sevgimizi kardeşlerim sürahilere koyup tartmayalım. Allah'a olan sevgimiz وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ. Müminlerin Allah sevgisinin ölçüsü tartısı yoktur. Öyle 100 milyon bar filan öyle bir şey değil. Okyanus mokyanus nedir Allah sevgisi için? Sürahiyle tartamayız biz bu sevgiyi. Onun da bize sevgisi ve rahmetini biiznillahü teala böyle tartamayız. Bir sevdi mi o, sen cennetsin zaten. Kardeşlerim, küçük düşünüyorsak eğer Allah hakkında, bu gerçekler hakkında önce bundan tövbe edelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.
3: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Bunları biliyor muydunuz?
1: Bir insanın yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgıladığını, çocukların baharda daha fazla büyüdüğünü, insanların beyinlerinin %10'unu kullandığını biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

eylerem sensiz. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.

0: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
1: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Burhan İşleyen Hoca Efendi.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlu nukteten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni zidna ilmen ve elhikni ve elhikna bis salihin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Yaratan Rabbimiz, yaşatan Rabbimiz, bize ikram ve ihsan ettiği sayısız nimet içerisinde bizi iman nimetiyle müşerref kılan, mümin olmayı, Müslüman olmayı nasip eden Rabbimiz, iman ve İslam nimetine hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kılan Rabbimiz, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kılma nimetine hamdolsun. Bizi, dünyamızı ve ukbamızı mesut ve bahtiyar edecek ahkamı içerisinde bulunduran, Kur'an'a muhatap kılan, Kur'an'ı bize gönderen Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla onun ahlakıyla tanışmamızı nasip eden Rabbimiz hamdü senalar olsun Kur'an nimetine. Onu okuyan, anlayan ve yaşayan kullarından olabilmeyi de bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kalbimize merhameti, şefkati lütfettiği, kalbimizi imanla, zikriyle mutmain kıldığı bir hayatı yaşamayı da Rabbimizden niyaz ve temenni ediyor. Bütün bize ikram ve ihsan ettiği nimetlere şükredebilmek için bize gayret lütfetmesini, çaba nasip etmesini, nimetlerin şükrünü eda edebilmek için çalışmayı bize nasip etmesini de Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah ne kadar takdir ettiyse zaman, ne kadar süremiz varsa bu kısa dünya hayatında o süreyi şükrünü eda edebilmek

Bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde yüzü ağaranlardan olarak hesabımızı verdiğimiz, cennet ve cemaliyle müşerref olduğumuz bir hayat yaşayabilmeyi de Rabbim cümlemize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramı müteakiben Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Medine'de bir taraftan site devleti Medine İslam Devleti'ni yerleştirmeye, etraftaki kabilelere, İslam'dan haberdar olmayan insanlara İslam'ın güzelliklerini ulaştırmaya devam ederken, bununla birlikte İslam ahkamı da inmeye devam ediyordu. Konuştuk, hatırlarsınız, zekatla ilgili ayetler inmiş, oruçla ilgili ayetler inmiş, cihada izin verildiğine dair ayetler inmiş, bunun üzerine Bedir ve Uhud savaşlarını da konuşmuş idik. Tesettürle ilgili ayetler inmiş, miras taksimatıyla ilgili ayetler inmiş. Böyle gün be gün, her geçen efendim günle, haftayla hadiseler cereyan ettikçe, özellikle o konuyla alakalı inen ayetler işte bugün elimizdeki mushafı oluşturmuştur. Allah o mushafı, o ahkamı güzel anlayan ve güzel yaşayan kullarından olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Tabii sıkıntılarla karşılaşıyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların karşılaşmış oldukları deneme, sınama, Efendimizin emrini dinlememe neticesinde zaferle, galibiyetle başlamak üzere olan, başlayan bir savaşın mağlubiyete dönüşmesi, 70 civarında Müslümanların şehit vermesi, Uhud'da büyük bir sınamayla, bu sınamadan alması gereken, bu denemeden, bu imtihandan çıkarılması gereken dersleri çıkararak yollarına devam ediyorlar. Etraftaki kabilelerden öğretmen, muallim, davetçi, hoca isteyenlere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların taleplerini karşılamak üzere hocalar gönderiyor. Ama bu gönderdiği hocalardan bir Bir-i Maune faciasında, bir de Reci faciasında, birinde 10 civarında, birinde 70 civarında sahabe-i kiram tuzağa düşürülüp şehit oluyordu. Onların güzelliklerinden de çıkarmamız gereken dersleri, bir özet olsun, hatırlatma babında arz ediyorum. Çıkarmamız gereken dersleri konuşmuş idik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizden önce razı olduğu şekilde hayat yaşamış olanların halini ve ahlakını benimseyebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Hubeyb ve Zeyd idam edilmeden önce hani rivayetlere yansıyan, söyle ey Hubeyb, senin yerine biz Muhammed'i öldürseydik aleyhissalatü vesselam, sen de Medine'nin sokaklarında elini kolunu sallayarak gezseydin, isterdin değil mi diye idam edilmek üzereyken kendisine böyle bir cümle kurulunca, vallahi değil, benim canıma karşılık Muhammed Aleyhisselam'ın canı, benim canıma karşılık Medine'nin sokaklarında onun ayağına bir diken batmasına bile gönlüm razı değildir deyişini, imanını ve bu imanın da bizim imanımız olması gerektiğini konuşmuş idik. Şimdi yine hicretin 5. yılında Uhud'dan sonra cereyan eden hadiseler içerisinde üzerinde durmamız gereken, iki açıdan üzerinde durmamız gereken bir sefer, bir gaza, bir gazve daha var, bir savaş daha var. O da Beni Mustalik ya da Müreysi gazası, Müreysi savaşı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve müminlerin bu çabası, bu gayreti devam ediyor ama etraftaki tuzaklar da bitmiyor. Bir taraftan o tuzaklarla özellikle Müslümanların arasındaki münafıkların, Müslüman gözüken, zaman zaman camiye gelen, Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kılan Abdullah bin Übey bin Selül, Hazreci kabilesinin lideri, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret etmeden önce, kendisine reislik, krallık bekleyen, hazırlıklar o aşamada yapılmış, o aşamaya kadar gelmiş bir kimse. Hazreti Peygamber Medine'ye gelince bütün bu ümitleri boşa çıkmış, reis olma, kral olma sevdası karşılıksız kalmış ve içinde bitmek,

0: yenmek bilmeyen bir intikam ateşi, bir düşmanlık verirmiş. Görüntüde Müslüman gözüküyor. Müslüman gözükmek zorunda hissediyor kendisini. Bütün kabilesi, akrabaları, kendi öz evladı bile samimi olarak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmişler. Yolunu benimsemişler ama Abdullah bin Ubey kalbine yerleşmemiş ama görüntüde efendim mümin gözüküyor. Hatta Hazreti Peygamber kalkıp da sahabe-i kirama bir konuşma yapacak, bir hutbe irad edeceği zaman hemen kalkarmış ayağa, dinleyin efendinizi, dinleyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, o bizim efendimizdir şeklinde konuşmalar yapar. Güya Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hürmetini ifade edermiş, saygısını ifade edermiş. Aslında bundan kastı da içindeki nifakı gizlemek, münafıklığı gizlemek, ikiyüzlülüğü gizlemek. Şimdi böyle problemler var. Bu sürekli işte daha önce konuştuk, Beni Kaynuka, Beni Nadır Yahudileriyle işbirliği yapıyor, Müslümanların aleyhine tuzaklar kuruyor. Bu Abdullah bin Ubey Uhud'da 1000 kişiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam düşmanı Uhud'un eteklerinde karşılamak üzere çıkarken daha yolun yarısında 300 adamıyla beraber orduyu terk ediyor. Hazreti Peygamber'i terk ediyor, geriye dönüyor. Daha savaş başlamadan, daha yoldayken terk ediyor. Bu münafıklar karaktersiz insanlardır. Kullanılabilecek ifadeleri kullanmaya özen göstererek anlatmaya çalışayım. Münafıklık iman bozukluğunun yanında ahlak bozukluğudur aynı zamanda. Karakter bozukluğudur aynı zamanda. Şahsiyetsizliktir aynı zamanda. Dengesizliktir aynı zamanda. Kişiliksiz kalmaktır aynı zamanda. Dolayısıyla böyle her buldukları fırsatta, bugün konuşacağız biraz inşallah, her buldukları fırsatta Müslümanların aleyhine bir oyunun içerisinde, bir tuzağın içerisinde yer alıyorlar. Allah nifaktan bizi muhafaza eylesin. Hocam bizim nifakla ne alakamız? Aman öyle düşünmeyin. Sürekli böyle hassas bir arkeolojik kazı yapan arkeoloğun kazı yaparken gösterdiği titizliği imanımız konusunda göstereceğiz. Aman bir şey imanıma zarar vermesin. Öyle olmasaydı Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından sır katibi olarak kendisine münafıkların ismi bildirilen Huzeyfe'ye, Hazreti Ömer gibi bir Müslüman, Huzeyfe söyle Allah rızası için o münafıkların arasında benim de ismim var mı diye endişe eder miydi? Hazreti Ömer gibi bir mümin, o münafıkların arasında benim de ismim var mı acaba Huzeyfe söyle şeklinde ısrar eder, öyle bir talepte bulunur muydu? Dolayısıyla bu tehlike var. Her birimiz için var. Sözümüzle özümüz bir mi? Gizli halimizle insanlar arasındaki halimiz bir mi? Allah'la baş başa kaldığımız zaman insanlar arasında gösterdiğimiz titizliği Allah'la baş başa kaldığımız zaman gösteriyor muyuz? Ona karşı kulluk ödev ve görevlerimizi yerine getirirken nasıl olsa beni kimse görmüyor, nasıl olsa beni kimse bilmiyor efendim deyip de insan efendim sanki hiç hesaba çekilmeyecekmiş, hiç yargılanmayacakmış, hiç efendim yaptıklarının gizlilikler ortaya çıkmayacakmış gibi davranır mı insan? Yani dolayısıyla her birimizin bu hassasiyeti taşımamız gerekiyor. Her neyse, şimdi Beni Mustalik kabilesi duyuyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam istihbarat almış ki hazırlık yapıyorlar, Medine'ye saldırı düzenleyecekler. Medine'ye baskın yapacaklar. Beni Mustalik kabilesi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam arkadaşlarından birisini gizlice git diyor, bir kontrol et. Hiç kimliğini açıklama, niyetini açıklama. Gerçekten böyle bir hazırlık var mı yok mu? Gerçekten Medine'ye saldırma niyetleri, hazırlıkları var mı yok mu diye gönderiyor arkadaşlarını. Gidiyor gönderdiği zat. Gizlice soruşturuyor, konuşuyor filan. Döndükten sonra diyor ki ya Resulallah, hakikaten ciddi Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yapıyorlar. Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere, saldırı düzenlemek üzere hazırlık yapıyorlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselam hemen hemen arkadaşlarını, sahabe-i kiramını topluyor, hazırlıklarını yapıyorlar. 700 kişilik bir birlik, artık o zamanki şartlarda hocam 700 kişilik ordu mu olur diye düşünmeyin. Yani Müslümanların hicretten sonraki ilk nüfus sayımında Müslümanların toplam sayısı 1500'dü. Hatırlayın lütfen, 1500. Yani dolayısıyla 700 rakamı bize göre düşünmeyin. Yaşamış olduğumuz çevreye, şartlara, şehirlere, nüfuslara göre düşünmeyin. O güne göre bakın. 700 rakamı ciddi bir rakam. 700 kişilik bir ordu oluşturuyor ve Beni Mustalik üzerine sefer yapıyor. Ama bu seferin diğerlerinden bir farklılığı var. Bu sefere diğer Bedir'de, Uhud'da olmadığı kadar münafık katılıyor. Münafıklar çok şey yapıyorlar, iştirak ediyorlar. Belki kolaylığından, belki ganimet toplama arzusundan, belki de fitne fesat çıkarmak amacıyla. Ama kayıtlarımıza geçen, daha önce hiçbir savaşta görülmediği kadar fazla sayıda münafık Beni Mustalik seferine, Müreysi savaşına katılıyor. Gidiyorlar, Hazreti Peygamber aleyhisselam toplanmalarına fırsat vermeden ani bir baskınla, efendim büyük bir zaferle, bir şehit vererek, karşıdan da 10 civarında kişinin öldüğü kaynaklarımıza geçmiş, bir zaferle dönüyorlar. Müreysi kuyusunun etrafında, bir Müreysi kuyularının kuyusunun etrafında toplamışken bir hadise oluyor. Asıl onun üzerinde duracağız bugün. İki Müslüman arasında bir tartışma çıkıyor. Bir su içme, su alma tartışması çıkıyor. Kuyunun başındalar. Müslümanlardan bir tanesi Hazreti Ömer'in ücretli işçisi Cahcah. Hazreti Ömer'in çalıştırdığı bir işçi. Hazreti Ömer'e çalışan bir işçi. Diğeri de Medine'den başka bir Müslüman. Aralarında böyle itiş kakış oluyor. Bu Cahcah diğer Medine'li Müslümana vuruyor. Hatta yüzünün kanadığı kavga neticede. Akıl geldiği, öfke geldiği zaman akıl gider. Bu hadis-i şeriftir. Öfke geldiği zaman akıl gider. Kavgaya girmemek lazım. Kavgaya girdikten sonra insan kendisini kontrol etmesi mümkün olmayabilir. Hayatı boyunca, hatta öldükten sonra da pişmanlık duyacağı yanlışlar yapabilir insan. Kavgaya girmemek lazım. Çıkıyor, atlıyor böyle, çok özür dilerim, horoz gibi, o onun üstüne, o onun üstüne filan. Ne olacak yani? Öfke, öfkesine hakim olamıyor. Yanında hasbelkader, Allah korusun, silah filan varsa çekiyor silahı, karşıdakini vuruyor. Gitti. Karşıdaki gitti. İmanı varsa rahmet olsun. Kendisi perişan oldu. Ömür boyu hapiste. Efendim çoluk çocuğu perişan oldu. Baba, kardeş, kimse ondan mahrum kaldılar. Belki aile düzenleri bozuldu, geçim düzenleri bozuldu, sağlıkları bozuldu, ahlakları bozuldu, pek çok şey. Bitti mi? Bir de ötesi var. Kim bir Müslümanı kaç sene öldürürse içerisinde temelli kalacağı cehennem azabı vardır diyor Cenab-ı Hak. Bir de ahiret var. Ne oldu? Bir anlık öfke. Bir anlık öfke. Yani konumuz bu değil ama öfke geldiği zaman akıl gider. Önemli olan öfkeye kendimizi teslim etmemektir. Öfkenin insafsızlığına kendimizi teslim etmemektir. Baktınız ki sinirlenilecek bir hadise, öfkelenilecek bir hadise, hemen susmak, hemen geri durmak, hemen oradan ayrı durmak lazım. Ama hocam bana şöyle dedi, desin, boş ver. Sana dediği kötü bir insan. Aynısını sen de ona söylersen sen de kötü olursun. Bırak kötülük onda kalsın. Bırak kötülük ama haksızlık yaptı. Bırak haksızlık onda kalsın. Ahirete alacaklı gitmek istemez misin? Ahirete alacaklı gitmek istemez misin? Bunu yani bireysel ilişkilerde söylüyorum. Evlet elbette Müslümanların devlet olarak izzeti, şerefi, düşmanla karşılaştığımız zamanki hadiselerle alakalı söylemiyorum. O durum farklıdır. Orada izzet sahibi olmak gerekir. Ama bireysel ilişkilerimizde, efendim trafikte, komşuluk ilişkilerinde, arazi ilişkilerinde zaman zaman oluyor. İşte burada olduğu gibi su kavgası, bakıyorsun çekiyor silahı, vuruyor. Üç tane yegenini, dayısını, amcasını, efendim işte kardeşini öldürmüş. Ne oldu? Ne oldu yani? Ne kazandın? Yani Allah korusun. Sadece dünya olsa iyi, ahiretini de kaybettin. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Burada da buna benzer bir hadise oluyor. Öfkeleniyorlar. Efendim.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
9: Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır buyururken işittim.

Ya malikel mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi, Allah.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden.
1: Allahümme ec'al fî kalbî nûrâ ve fî basarî nûrâ ve fî sem'î nûrâ ve an yemînî nûrâ ve an yesârî nûrâ ve fawqî nûrâ ve tahtî nûrâ وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا.
2: Ey Allah'ım, kalbimi nurlandır, görmemi nurlandır, işitmemi nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üzerimi nurlandır, altımı nurlandır, arkamı nurlandır, beni nurlandır.
3: Radyo Hayat.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de. Pantolonlar 1199.95 TL'den, montlarsa 1499.95 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoğurt ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
1: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz.
2: Sad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad. Öğüt dolu olan Kur'an'a andolsun ki inkar edenler boş bir gurur ve ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Biz onlardan önce nice kuşakları yok etmiştik. Onlar feryat etmişlerdi ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Bu durum karşısında inkar edenler şöyle dediler: "Bu çok yalancı bir sihirbazdır. O tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler yerlerinden kalkarak şöyle dediler: "Yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen budur. Biz böyle bir şeyi son zamanlardaki dinlerin hiçbirinde işitmedik. Bu uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir. O uyarı içimizden ona mı indirilmiş? Hayır, onlar gerçekten de benim uyarım konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Hayır, onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa o çok güçlü, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse sebeplerine sarılarak göğe yükselsinler. Onlar burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğratılmış bir ordudurlar. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da elçilerimi yalanlamışlardı. İşte onlar da elçilere karşı güç birliği etmiş gruplardır. Onlardan her biri gönderilen elçileri yalanlamış ve bu yüzden de benim azabımı hak etmişlerdi. Bunlar da ancak geri dönüşü olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. Onlar, "Ey Rabbimiz, sen bize hesap gününden önce azap payımızı hemen ver," demektedirler. Sen onların söylediklerine sabret ve çok güçlü olan kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelen biriydi. Bu yüzden biz akşam sabah onunla birlikte tesbih etmeleri için dağları ve sürüler halindeki kuşları onun emrine vermiştik. Hepsi Allah'a yönelmişlerdi. Biz onun hükümranlığını güçlendirmiş ve ona hikmet ve doğruyla yanlışı ayırma yeteneği vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlar ve Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Bunun üzerine onlar şöyle demişlerdi: "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etmiştir. Şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver, aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benimse sadece tek bir koyunum vardır. Buna rağmen o, onu da bana ver ki benimkilerle birlikte bakayım," dedi. Ve tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki: "Andolsun ki o, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Gerçekten ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Ama bunlar da ne kadar azdır." Davud birden kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yönelip tevbe etti. Biz de bundan dolayı onu bağışladık. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. "Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Sakın tutkularına uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlar

0: cehennemden dolayı inkarcıların vay haline. Yoksa biz inananları ve iyi işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Ya da Allah'tan korkanları yoldan çıkmış olanlarla bir mi tutacağız? Bu Kur'an, ayetlerini okuyup düşünmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. O gerçekten de Allah'a çokça yönelen biriydi. Hani bir akşamüstü ona üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. O da, "Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığı için çok severim," demişti. Sonunda atlar gözden kaybolduklarında, "Onları bana geri getirin," demişti. Atlar yanına gelince onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başlamıştı. Ancak biz Süleyman'ı tahtının üzerine bir ceset koymak suretiyle sınamıştık. Bunun üzerine o bize yönelmiş ve "Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimseye layık olmayacak bir hükümranlık ver. Çünkü sen çok bahşedensin," demişti. Bunun üzerine biz de rüzgarı Süleyman'ın emrine vermiştik. Öyle ki o, onun istediği yere onun sözüyle akıp giderdi. Yine biz bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, zincire vurulmuş başkalarını da onun emrine vermiştik.
1: Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz. Sa'd suresi 1'den 38'e kadar olan ayetleri dinledim.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir buyurdu.

0: tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Evimizde, iş yerimizde bayatlamış ekmekleri israf etmeden nasıl değerlendirebileceğimizi nefis ve leziz tariflerle sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 peynirli ekmek. Malzemeler: 1 adet yuvarlak köy ekmeği ya da bir somun ekmek, 50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, yeteri kadar maydanoz, yarım tatlı kaşığı hardal, 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber. Peynir karışımı için 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri. Servisi için 4 dal çok küçük doğranmış frenk soğanı, arzuya göre yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu. Hazırlanışı: gevrek kabuklu yuvarlak köy ekmeğini mutfak tezgahı üzerine alın. Ekmeği enine ve boyuna kesin. Bıçağı ekmeğin taban kısmına tamamen indirmemeye dikkat edin. Küçük parçalar halinde doğradığınız sarımsakları arzuya göre çok az miktarda tuz ilavesiyle havanda dövün. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir servis kasesine alın. Zeytinyağı, incecik kıyılmış maydanoz, hardal, sarımsak ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle karıştırın. Hazırladığınız yağlı karışımı ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına bolca sürün. Rendelenmiş peynirleri küçük bir kapta karıştırıp ara kısımlara serpiştirin. Arzuya göre dilimler halinde ekleyin. Hazırladığınız 3 peynirli ekmeği alüminyum folyonun parlak yüzeyi dış kısımda kalacak şekilde sıkıca sarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Peynirler tamamen eridiğinde folyoyu açıp 5 dakika kadar üzerinde de kızarmasını sağlayın. Küçük küçük doğranmış frenk soğanı ve haşhaş tohumlarıyla süsleyip sıcak olarak bekletmeden servis edin. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.
2: Kalbimize giden yolun en kısa bağlantısıdır manevi açlığımız. Doyduğumuzu zanneder kalkarız ahlak sofrasından. Sonra bir acı duyarız içten içe. Susuzluğumuz dudaklarımıza çıkar. Bir damlası berekettir gönül topraklarımızda. Filizlenir, büyür ve meyveye duruveririz. Ama sadece dinlemesini bilenlere açılır soframız. İştiyakla sunar, afiyetle tadarsınız. Muhammed Emel Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu gönül sohbetleri yarın onu 5 gece Radyo Hayat'ta.
3: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
6: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla. 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
9: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Profesör Doktor Mehmet Ünal'ın sunumuyla Kur'an'ın dilinden programı başlıyor.

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Zülküf Aleyhisselam'ın da çok Allah'a tevekkül eden bir hal içerisinde olduğu nakledilir. Onun peygamber olup olmadığını da bilmiyoruz. Salihlerden birisi olma ihtimali de vardır. Ama Enbiya suresinde peygamberler anlatılırken 17 tane peygamber arasında onun da yer alması onun peygamber olduğu kanaatini, tahminini güçlendirmektedir. Allahu alem. Hepsi sabırlı insanlardı. Biz Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın hayatını kısmen biliyoruz. Babasının ona ki kurban edilen çocuk olarak İsmail Aleyhisselam'ın olması da bu ayetten çıkartılarak belki o görüşün tercihine bizi sevk edebilir. İshak Aleyhisselam'ı mı İbrahim Aleyhisselam kurban etmek üzere yatırdı? Yoksa Hazreti İsmail miydi o kurbanlık çocuk? Bunu biz tabii ki bilmiyoruz ama rivayetlerden ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden de anladığımız üzere bu kişinin İsmail Aleyhisselam olma ihtimali tabii ki daha büyük bir ihtimaldir. Hani çocuğunu aldı felemma belaga ma'ahu sa'ye, koşacak yaşa gelince evladını yanına aldı. Dedi ki ya ebeti, yavrucuğum, inni ara fil menami enni ezbahuke, ben seni rüyamda kurban ettiğimi görüyorum. Kesmem gerektiğine dair rüyamda bana bir işaret verildi. Seni kurban etmek durumunda kalırsam fenzur maza tera, ne dersin, görüşün nedir deyince Hazreti İsmail Aleyhisselam ya ebeti if'al ma tu'mar, ya ey babacığım, sana emredileni yerine getir. Setecudini inşallah mine sabirin, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın diye onun böyle dua ettiğini bilmekteyiz. Evet, onların her biri güzel insanlar. Allah'tan aldıkları emre uyarak metanet göstermişler. Onun için Rabbimiz ve etkannahum fi rahmetina, onları rahmetimize kabul ettik. İnnehum mine salihin, onlar hakikaten iyi kimselerdi diye burada onların salih olduklarına işaret ediyor. Bir diğer peygamber ve zennun, zünnun denilen Yunus Aleyhisselam ki bu kişi balık sahibi. İz zehebe mugaziben, kavmine öfkelenerek o toplumdan dışarı çıkmış idi. Fazanna ennen naktir aleyh, kendisine güç yetiremeyeceğimizi zannetti. Yani geçip bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmiş idi. Fena da fizzulumat, balığın karnında karanlıklar içerisinde kaldığı zaman nasıl Allah'a dua etti? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin, senden başka hiçbir tanrı yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diye Allah'a yalvarmış idi. Hazreti Yunus Aleyhisselam bir topluma, Ninova denilen bir bölgedeki insanlara, 100.000 kişilik bir topluma peygamber olarak gönderildi. Onları dine, İslam'a çağırdı. Yıllarca çağırdı. Onların yola geleceği yoktu. Bunun üzerine elini açtı Allah'a. Ya Rabbi, ben görevimi yerine getirdim. Bunların yola gelmesi herhalde artık mümkün değil dedi. Ve Allah-u Teala da onların 40 gün içerisinde bir zaman dilimi verildi. Helak edileceklerini Mevla bildirdi. Ve Hazreti Yunus Aleyhisselam da nasıl olsa bunlar helak edilecekler diye Allah'tan bu noktada git emrini almadan orayı terk edip gitmiş idi. Daha sonradan oraya geldiği zaman ya da denize açılmadan önce, açıldıktan sonra da olabilir. Bununla alakalı farklı rivayetler var. Oraya geldiği zaman onların efendim helak edilmediklerini ve onların o zaman dilimi içerisinde Allah'a karşı iltica ederek yalvardıkları, Mevla'nın da onların tövbesini kabul ettiğini görünce daha da öfkelendi ve bunun üzerine işte denize gitti, gemiye bindi, gemide kura çekildi, 3 defa çekilen kura buna çıktı ve geminin kurtulması için Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı suya bıraktılar, suya attılar ve bir balık onu yuttu. Daha sonra hatasını anlamış olan Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye Allah'a iltica etti. Diğer peygamberler kendileriyle alakalı hal, o hallerinden kurtulmak adına dua ederken Yunus Aleyhisselam da Mevla'ya karşı nöbet mahallini terk etmiş olduğundan dolayı Allah'ın takdiriyle alakalı ve Mevla'nın o muradi ilahinin sonradan farklı bir şekilde tecelli etmesi karşısındaki o süreçle alakalı Mevla'ya Yani bu içinde bulunduğu o hal ile alakalı olacak. Yaptığı hareketin doğru olmadığı noktasında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diye dua ederek pişmanlığını ifade etti ve tekrar kavmine döndü ve kavmine vardıktan sonra onlar bir süre daha iman etmiş olarak Hazreti Yunus Aleyhisselam'a bağlı bir şekilde yaşamış oldukları nakledilmektedir. Ki buna başka surelerde de Saffat suresinde de işaret edilmektedir. Ayet-i kerimede çok enteresandır. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسُ Bir topluluk haklarında azap emri geldikten sonra, hükmü geldikten sonra iman etsinler de bu iman onlara fayda versin. Hiçbir topluluk için bu olmamıştır. İlla kavme Yunus, Yunus'un kavmi hariçtir. Yani azap hükmü kendileri hakkında yüce makamdan çıkmış olmasına rağmen Mevla onlarla alakalı hükmünü değiştirmiş ve onları bağışlamıştır. Sadece Yunus Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı böyle bir istisnai durum vardır diye ayet-i kerimede zaten buna da işaret edilmektedir efendim. Evet, bir sonraki ayetimize bakalım. Tabi buradan biz inanan müminler olarak buradan biz bir ders çıkartmamız gerekiyorsa ne yapmamız lazım? Biz de Mevla'ya karşı kılamadığımız namazlar, yapamadığımız ibadetler ne varsa hayatımızda Rabbimize karşı olan her yanlışımızdan dolayı daima Hazreti Yunus gibi Ya Rab, La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin diye bizler de daima dua ederek Mevla'ya dönüşümüzü yapmamız lazım. Ama bu bir laçka bir vaziyette değil. Daima kararlı, sabit bir şekilde Rabbimizin huzurunda, divanında durmak adına yapılmalı. Yoksa bugün yap, yarın boz, bugün yap, yarın boz şekliyle asla olmamalı diyebiliriz. Festecebna ale, biz Yunus'a icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve necceynâhu minel gammi ve onu gamdan, dertten, kederden kurtardık. Ve kezâleke nüncil müminin, biz iman eden müminleri böyle kurtarırız diyor. Yani dualar ediyoruz ya, duamız kabul oldu mu olmadı mı diye aslında bir kuşku içerisinde olmamamız gerekiyor. Elini açtın Mevla'ya gönülden içten yalvarmışsan elbette ki Allah duanı kabul edecektir. Ama kabul olmamasıyla alakalı biz acele davranıyoruz. Hemen oluversin diyoruz. Hemen olmayabilir. Belki senin duanda istediğin şeyler senin için hayırlı olmayabilir. Ama sen ne yapacaksın? Seher vaktinde ne zaman Kur'an okuduğunda, ne zaman namaz kıldığında daima duayı elden efendim bırakmamak lazım gelir. Mutlaka duamızı yapmamız lazım gelir. Sadece kendimiz için değil, ümmet için, insanlık için hep daima dua etmemiz lazım gelir. Duanız olmasaydı Allah katında sizin ne kıymetiniz olurdu denmiyor mu ayet-i kerimede Furkan suresinin sonunda? Onun için daima Mevla'ya dua edeceğiz. Zaten dua kardeşlerim ibadetin özüdür. Eddua'u muhul ibade. Dua ibadetin iliğidir, özüdür buyuruluyor. Onun için iltica çok önemli. Tenezzül buyurmak, elimizi açmak, dua, dua, dua sürekli ona yalvarmak durumundayız. Kendimiz için değil, bencil olmamamız lazım. Kendimizle beraber ailemiz, çocuklarımız, binamızda oturan insanlar, mahallemizde oturanlar, aynı şehirde paylaştığımız diğer insanlık için, tüm dünya için, daima tabii ki müminler için, inananlar için, insanlığın da kurtuluşa gelmesi, İslam'la buluşmaları adına, evet daima bizim dua etmemiz lazım gelir sevgili kardeşlerim. Son bir dua örneği var. Zekeriya Aleyhisselam'dan, hani programın başında demiştim ya, elini açmış Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, evladı yok. Hazreti Meryem'le ilgilenen Zekeriya Aleyhisselam, Meryem'in haline bakınca Beyt-i Makdis'te hoşuna gitmiş. Onun odasında ki ayet-i kerimede mihrap diye verir. Küllemâ dehale aleyha Zekeriya el mihrap. Zekeriya ne zaman mihraba girse vecede indaha rizka. Meryem'in yanında rızıkla onu bulurdu. Derdi ki ya Meryem nereden bunları sen elde ettin deyince huve min indillah onlar bana Allah'tan geldi demişti Meryem. İşte ayet-i kerimede devamında der ki hunalike daa Zekeriya Rabbe. Aha da tam orada Zekeriya namaza durdu ve Allah'a yalvardı, evlat istedi. İşte o konuya burada temas ediliyor. Ne diyor? Rabbi la tedarni ferden. Ya Rabbi beni sen tek başıma bırakma. Ve ente hayrul varisin. Geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, yani çocuksuz bırakma. Bana evlat ver ey Rabbim, evlat ver ey Rabbim diye. Zaten ne diyordu? Velem ekun bi dua ike rabbi şakiyya. Ayetin başında der ki başıma ihtiyarlık aleviyle saçım tutuştu. Ve işte ala ra'su şeyben. Velem ekun bi dua ike rabbi şakiyya. Ben duamda sana karşı, yaptığım dualarımda beni hiç geri çevirmedin. Betbah etmedin, mahrum etmedin. Ne istedimse verdin Rabbim. Bir şey daha istiyorum. Bana bir evlat versem. Ama yaşlı. Evlat ondan olacak bir yaşta değil. O süreci tamamlamış. İhtiyar pir-i fani. Ve henel azmı minni. Kemiğim diyor zayıfladı. Ve işte ala rasul şeybe. Ama yine de istiyorum ey Rabbim diye Mevla'ya elini açmış. Rabbimiz da kendisine ne diyor? İşte duasına icabet etmiştir. Festecebna lehu. Onun duasına icabet ettik. Ve vehebna lehu Yahya. Yahya'yı ona biz bağışladık, verdik. Ve aslahna lehu zevce. Ve onun da zevcesini ıslah ettik. Yani doğurganlık dönemini ya da kısırlıkla muallel olan o kadına doğurabilme yeteneğini, o halini, efendim vücudunu onun doğurabileceği hale çevirdik. İnnehum kanu, çünkü onlar idiler, yusari'une fil hayrat, hayır yolunda çalışan kimselerdi. Ve yed'unena ragaben ve rahaba, onlar daima Allah'a karşı umarak ve korku içerisinde sürekli Mevla'ya dua ediyorlar idi. Buradan bir şey daha öğreniyoruz. Demek ki umarak ve Allah'tan korkarak dua etmek de duanın kabulünün demek ki ön koşullarından birisi ki ve yed'unena ragaben ve rahaba, onlar korkarak ve huşu içerisinde bize yalvarıyorlardı, yarvarırlardı. Demek ki kabulünü istiyorsanız tazarru içerisinde, içten ve bu manada gönülden Mevla'dan istememiz lazım gelir. Ve kanulena haşiin, onlar bize karşı derin bir saygı içerisinde idiler diye onların bu halini ayet-i kerime böyle işaret ediyor. Duasında mahrum olmama ümidiyle. Ya Rab, yani böyle dua ettiğinizi düşünsene. Ya Rab, sen ben ne istediğimse bugüne kadar hep verdin. Sen öyle cömert bir varlıksın, yüce bir kudretsin sen. Bunu da istiyorum Rabbim. Vereceğinden de hiç kuşkum yok. Bilinciyle, şuuruyla hareket etmek lazım. Tabii ki peygamberler, kardeşlerim, Allah'a gönülden bağlı insanlar, Allah'ın dediklerini yapan insanlar, siz Allah'tan bazı taleplerde bulunuyorsunuz, Mevla da sizi reddetmiyor. Ama siz de Mevla'nın sizden istediklerini yapmanız lazım. Namazsa onu, ibadetse onu, haramlardan sakınan, daima disiplinli, muttaki birer mümin olursanız, elbette Mevla da size, onun dediklerini yapan size, Mevla da tabii ki, o da sizin duanıza icabet edecektir kardeşlerim. Evet, 91. ayet-i kerimeye geldik. Velleti ahsanet farcaha, iffetini korumuş olan kadını da an bu Kur'an'ında. Ona ruhumuzdan üfledik. Fenefakna fiha min ruhina, ruhumuzdan ona üfledik. Ve ceannaha vebneha ayeten lil alemin, onu da Meryem'i de onun evladı İsa'yı da alemler için bir ayet kıldık, bir mucize kıldık diye ayet-i kerimede. Bu mucize nasıl bir mucize? Hazreti Meryem kocasız olarak o çocuğu dünyaya getirdi. Bu bir mucize. Evladı da babasız olarak dünyaya geldi. O boyuttan bakarsanız o da bir mucize. Rabbimiz buna böyle işaret ediyor. Evet, görülüyor ki bu ayet-i kerimede de Hazreti Meryem annemizin evladının her ikisinin bu manada birer ayet olduğuna işaret edilmiş olmaktadır. Hatırlarsınız Meryem suresinde evladını kucağında alıp o topluma getirdiği zaman ya Rabbi ben bunlara ne diyeceğim demişti. Nasıl açıklayacağım bu Yahudilere? Nasıl izah edeceğim bu çocuğu benim? Dünyaya getirme biçimim olağanüstü. Bir mantığı da yok bunun. Ben nasıl bir onlara gerekçe sunacağım dediği zaman, ey Meryem sen konuşma, çocuk senin adına seninle alakalı bu durumu cevaplayacaktır demişti. Çocuk onlara karşı ne demişti? İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitab, bana kitap verildi. Ve cealeni nebiyya, benim Rabbim beni peygamber kıldı. Bana namazı zekatı öğütledi diye Hazreti İsa'nın konuşarak annesinin masumiyetini, kendisinin babasız olarak bir ayet, bir mucize olarak dünyaya getirildiğini onlara bir bakıma ifade etmiş idi. Efendim, bize ayrılan süre içerisinde vaktimiz burada sona erdi. Peygamberlerden, onların Allah'a yakarışlarından, dualarından örnekleri bu programımızda ele almış olduk. Rabbim bizlere duasını kabul edeceği bir hayat nasip eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Yolunda daim eylesin. Öyle ki ağzımızla günah, gözlerimizle günah, ellerimizle günah ve adımlarımızla günah işlemeyen bir adeta melek gibi bir hayatı bizlere bahşeylesin ki o hayatın sonucunda elimizi açtığımız zaman ya Rabbi dediğimizde lebbeyk, buyur ey kulum diyebilecek Mevla'dan da böyle cevapları duyar gibi bir ömür sürmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin diyerek programı burada kapatmış oluyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.
2: Profesör Doktor Mehmet Ünal'ın sunumuyla Kur'an'ın dilinden programı sona erdi.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
9: Gecenin koynuna yuvarlandı dünya. Yakası çözüldü tutkuların. Gömleği yırtıldı hırsların. Ayağına yıldızlar dolandı sığ telaşların. Avuntuların mevsimi geçti. Toza bulandı sevdalar. Tuz hasretinde şimdi dudaklar. Suyu kesildi bahçelerin. Bir göz kapağının ardına savruluyor şimdi kimlikler, benlikler, bencillikler. Eşitlendi alem. Yetimin uykusunda bir rüya saltanatı uyandı. Zalimin yastığında bin cehennem alev aldı. Şimdi aldatıcı aydınlıkları terk eden, yakıcı bencilliklere sırt dönen, çirkin cimriliklerden yüz çeviren rahmet yağmurunun altında bekleniyorsun. Yalnızlığını insanı alakadan ve ilgiden yaratan Rabbiyle sonsuz komşuluğa çeviren kutlu elçinin yoluna bekleniyorsun şimdi. Hira'ya tırmanıyorsun. Yüzünü çevirdiğin kıblede bekliyor vuslat müjdesi. Seni ikra, oku müjdesi bekliyor şimdi. Yüzünü çevirdiğin kıblede vuslatların hepsi. Sözlerin eylediğin ayetlerde birikiyor sonsuzluk nefesi. Bedenini yoğurduğun namazda bekliyor seni kerimlerin en kerimi. Yokluğa meydan okumaya dönüştür şimdi namazını. Bencilliğe karşı durmak için eğ şimdi başını. Kibirlenmeyi aşağılamak için in şimdi secdeye. Şimdi yatsı namazı vakti.

Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو أسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن في كل شهر اقرأوا في 25 اقرأوا في 15 اقرأوا في 10 اقرأه في 7 لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavatü ve teslimatın ehli beyt ala ashab etbalı rıdvanullahu teala alim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı vakaden rahmetullahi alim ecmain hasaten kendisine feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz etezelinden yararlandığımız üstazlarımız meşah efendilerimizin hazırlığının ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz ve tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Resul-i Müştaba buyuruyor. İkra'ül Kur'an. Mushaf-ı Kur'an'ı okuyun. Fî külli şehrin. Her ay. Her ayda Kur'an okuyun. 30 gün. Birer cüz, 30 cüz. Her ay Kur'an'ı okuyun. Evet. Abdullah Ömer demiş ki ben daha fazlasını yapabilirim. Onun üzerine buyurmuş Peygamberimiz İkra'hu fi 25 25 günde Kur'an oku. Ve o gene demiş ki Utiku ben gene fazlasını yapabilirim. Kale İkra'hu fi 15 15 günde bir oku. 15 günde oku Kur'an'ı hatmet. Gene o zat demiş ki yani 15 günde okursa günde 2 cüz okuyacak. İnni utiku ben daha fazlasını yapabilirim. İkra'u fi aşır. 10 günde oku buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene o sahabi demiş ki ikra ben daha fazlasını yapabilirim. İkra'u fi seb'in. 7 günde evet 7 günde oku. 7 günde hatmet. Evet. Peygamberimiz öyle söylemiş. 7 günde oku demiş. Evet. Bir daha demiş ben daha fazlasını gücüm yeter deyince Peygamberimiz la yefkahuhu men yakrahu fi akalli min selas. Evet. 3 günden azda hatim indiren adam onu bilmez, anlamaz. Olmaz ve manalarını bilmez, anlamaz. Evet. Evet. Şimdi tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada beyan ediyor. Kur'an okurken Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve kendisine yön verdiğini dünya ve ahirette gidilecek yolu beyan ettiğini nasıl hareket ettiğini beyan eden şeyler var, emirler var. Bunları bilerekten çok terbiyeli, efendi tavırlı ve bütün benliğiyle Kur'an'a kendini vermiş, dünya ilişkilerinden kendilerini sıyırmış vaziyette oku. Yani bu 3 günden az olursa bu olmaz. Bu olmaz. Böyle de okuma demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şimdi tabii burada beyan ediliyor. Böyle büyük zatlar Kur'an'ı tamamen bir şey kendi dilinden daha çok benimsemiş ve ezberlemiş hafız adamlar. Bu ki bunların başında Şahrani mesela evet akşamla yatsı arasında Kur'an'ı hatmederim diyor. Evet Başkaları da diyor böyle çok Kur'an'ı hatmederiz diyorlar. Tabii bunlar manevi rütbesi olan kişiler, ama bizim ölçü alacağımız hadis-i şerifte söylediğimiz, biz Kur'an okurken Allah kelamı okuyoruz. Allah bizi görüyor ve bizim davranışlarımız burada beyan ediliyor. Tabii manasını bilsen, bilerekten manasını anlayaraktan okuyacaksın. Manasını bilmiyorsan böyle biliyorsun zaten diyorsun. Allah'ın emirlerini bildiriyor. Emirlerini tutmazsak cezalandıracağımızı bildiriyor. Bunları bilerekten çok dikkatli, bilinçli okuyacaksın. Bütün ilişkilerden kendini kurtaracaksın. Böyle okuyacaksın. Evet, böyle okuyacaksın. Ama bizim şiyetçimiz bu. Tabii büyük adamlar böyle diyorlar. Ben diyor işte bak, akşam da yarısında bitiririm diyor, hatmi diyor. Başkaları da diyor böyle yapar. Tabii onların halleri başka. Başka. Evet. Güzel peygamberimiz bize böyle söylüyor. Yani Kur'an'ı öğreneceğiz. Okuyun dediğine göre Kur'an okumayı bileceğiz. Kur'an okumayı bileceğiz ve Efendimizin şeysi, bir ayda bir, günde bir cüz okuyacağız. Kur'an'ı bir cüz okuyacağız. Bu şekilde bilinçli okuyacağız. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed bin Hamed Abdullah bin Amr Hazretlerinden nakletmiş. Evet. İkra. Kul ya eyyuhel kafirune. Kul ya eyyuhel kafirune'yi önde menamik, uykun uyuyacağın sırada, yani uyumak için yatağına vardığın sırada, uyku uyuyacağın sırada, kul ya eyyuhel kafirune suresini oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Fe inneha beraetun mineşşirk. Çünkü bu kul ya eyyuhel kafirune, ey kafirler, la abudu ma tabudune, sizin taptığınızı ben tapmam. Ve la abudu ma tabudune, siz de benim taptığımı tapmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim bine. Bu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her gün oku, yatağa uyumadan evvel, yatağa girdiğin zaman, peynne heberatun mineşşirk, çünkü müşriklikten beraattir. Bu böyle yaparsan şirke düşmezsin, müşriklikten kurtulursun. Evet, şirkten beraatını sağlar bu. Evet. Nefel bin Muaviye'den de Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud Tirmizi'nin naklettiği hadis-i şerifte, İza akhaste manzi'ake minel leyli, geceleyin yatmak için yatağına geldiğin zaman, fakra kul ya eyyuhel kafirune, kul ya eyyuhel kafirune suresini oku, sümme nüm, sonra uyu, ala hatimetiye, bunu bitirince uyu, fe innehe beraatun mineşşirk, çünkü bu yaparsan müşrik olmasın, şirkten kurtulursun, şirkten beraatini sağlar bu. Evet, bu hadis-i şerifte kul ya eyyuhel kafirune nin faziletini beyan etmiş oluyor. Müşriklikten, şirkten kurtulmak için her gün yatağında uyumadan evvel kul ya eyyuhel kafirune oku, şirkten kurtulursun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunu böylece şey etmiş oluruz. Şimdi tabii daha evvel de söyledim ama tekrar edeyim. Biz işte bu hadisleri nazara alaraktan her akşam burada şey okuyoruz. Evrat okuyoruz. O evrat ayetler ve hadislerden, bu şeylerden çıkarılmış, meydana gelmiş bir şeydir, evrattır. Orada kul ya eyyuhel kafirune de var orada. Orada kul ya eyyuhel kafirune de var. Evet, şimdi onlardan bir tanesini burada okumuş olduk. Evet, yapmadan evvel kul ya eyyuhel kafirune'yi okuyun, müşriklikten kurtulmuş olursunuz, kurtulursunuz. İkra'u, evet, el Kur'an'a bil huzn, evet, Kur'an'ı üzüntü şeklinde, yani bir insanın üzüntülü vaziyette konuşması var, okuması var, bir de çok neşeliyken çok da üzüntülüyken falan işlesen, Kur'an okurken üzüntülüymüş gibi şey, yani şaka yapar gibi, oyun oynar gibi değil, böyle çok dikkatli, bilinçli, şuurlu oku, üzüntülü bir şekilde oku. Evet, yani huşu içinde, evet, sesini böyle şey ederekten, evet, şimdi tabii bunları bilmeyenler, ben Kur'an okuyor hoca, hafız, öyle bağırdı ki yani şeyde, camide okurken, niye bağırıyorsun lan dedim, yani güldürecek şaka yolu söyledi bana. Aslında bu hadisleri bildiğim için ona bir şey söylemek istiyorum, ama hafız gırılır darılır diye, Allah sağır mı lan dedim, niye bağırıyorsun. Şimdi tabii bu çok önemli, çok önemli. Kur'an okurken Allah seni görüyor, Allah'ın sözünü okuyorsun. Ona göre şimdi ben namaz kılarken hep söylerim, askerdeyken cumartesi günü herkese şey ettim, bakım yaptırdım topçulara, diğer görevlilere, kendim çıktım tefsir okuyayım, paşa geldi. Şimdi hep o başım, gözüm, namaz kılarken gözüm önüne gelir. Çıktı geldi, tefsir okuyorum askerde. Paşa çıktı geldi, masanın üstünde kitabı koydum, şöyle görmesin diye oturduğum yere koydum, görmesin kitabı diye. Ama paşa yutmadı, hemen çıktı oraya, oturdu sofasıyla, böyle kaldırdı tefsir. Kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. Bu oturulan yere konmaz. İçimden dedim ki, bir ayda hapsetsen helal olsun dedim. Çünkü kitabımızı dedi. Mukaddes kitabı, mümin oldu belli. Şimdi ben tabii yine bağıracak, çağıracak diye bakarken, oğlum seni çok seviyorum dedi. İki fakülte bitirmişsin, hala gözün okumakta dedi. Bağıracak, çağıracak yere. Bunlar dedi, bu askerler dedi, hiçbir şey bilmez dedi. Bundan sonra ben emir vereceğim dedi. Tugay'ın bütün şeylerini, sen nöbetçi oldun, her ezbere. Yani yıkanıp çıkıyor. Bunlara dedi, öğret dedi. Evet, böyle. Böyle şeyim şimdi. Namaz zaman durduğum zaman hep gözümün önüne o geliyor. Şimdi tabii bu evladım seni çok seviyorum demeden evvel, çok disiplinli paşa, sakal yüzünden geç tıraş olmuş diye albayı 10 gün hapsetti. Bunu da biliyorum ben. Şimdi garanti diyorum, birkaç ay bizi hapsedecekler böyle. Korkuyorum. Nefes almıyorum. Böyle put gibi. Şimdi o Allah'ın yarattığı bir insan değil mi? Bana o çok büyük şey oldu, ders oldu. Şimdi namaz kılarken hep gözümün önüne o geliyor. Şimdi tabii Allah bizi affetsin. Namaz kılarken kaşınıyoruz, sağa sola bakıyoruz, bilmem bir şey diyoruz. Paşanın yanında böyle nefes bile almıyorum ben. Onun yaratanın huzurundasın yani. Hep gözümün önüne o geliyor yani. Şimdi biz Kur'an okurken de Allah'ın kelamını okuyoruz. Öyle sesimizi ona göre, hüzünlü, böyle şarkı söyler gibi değil. Böyle değil, tabii manasını bilersen, manasını düşünerekten zaten bu olur da, manasını bilmiyorsan da böyle hüzünlü okuyacaksın. Kur'an'ı diyor, hüzünlü okuyun diyor. Böyle şey etmeyin diyor. Sen ağlar gibi, evet işte. Böyle nasıl bağırıyor hoca mihrapta? Sağır mı lan Allah? Neye bağırıyorsun o kadar? Evet, cemaatin duyacağı kadar söyle de. Çok bağırıyor böyle. Bu ya yanlış. İşte bak diyor, hüzünlü okuyun diyor Kur'an'ı. Hem Kur'an'ı yüzünden okurken, hem Kur'an'da namaz kılarken hüzünlümüş gibi böyle sesin titriye titriye, saygılı bir şekilde olacak. Hüzünlü okuyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani onun emirlerini, Kur'an'ın yasaklarını, vaatlerini, tehditlerini, evet, Allah'ın azabını bildiriyor tabii, rahmetini bildiriyor. Bunları aklım işe ederekten, bunda bunlar vardı manasını bilsen zaten onu okudukça gelir. Olmasa işte öyle bile bunları düşünerekten, Kur'an'ı ben okuyorum, burada bunlar biliyor diye böyle üzümlü, böyle şey, bilinçli okuyacaksın, okuyacaksın. Evet, bunun manasını düşünerekten şey edeceksin, evet öyle okuyacaksın, evet yani üzüntülü adamın sesi gibi sesin olacak, sesin olacak, şarkı söyler gibi değil, evet Efendimizin şeysi bu, evet. Şimdi hüzünlü okuyun şimdi dedi ya, şimdi tabii Kur'an'ın ilk ayetleri putperestlere, Allah'a ortak koşuyorlar putlara ya, onlara cehennemde yanacaksınız, başınıza şu felaket izler ya, onlar tabii ateş yanacaklar böyle azaptan filan, üzüntülü ayetler, üzüntülü Kur'an ilk ilerken ayetleri böyledir diyor. Sen de diyor, evet evvel me nezele minel Kur'an ayetul inzar, korkutucu ayetler böyle, evet öyle sen de çok erbiyeli, terbiyeli şey edeceksin, dikkatli olacaksın, böyle bilinçli okuyacaksın, evet evet Kur'an'ı böyle şarkı söyler gibi, sanki kimse yok da rahat durar gibi değil, Allah'ın senin duyduğunu, gördüğünü, onun sözünü okuduğunu bilerekten, burada bana emirler var, yasaklar var, cennetten cehennem bahsediyor, bu duygularla böyle göre terbiyeli okuyacaksın diyor. Kur'an'ı öyle okunuz diyor, öyle okuyun. Bu hadis-i şerifi de Abdullah İbni Büreyde Hazretlerinden tayarisi naklemiş.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri sona erdi.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
2: Hayat, Radyo Hayat'ta devam ediyor. Radyo Hayat.

0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Dinleyeceğiniz sohbet dün aynı saatte yayınlanan sohbetin devamıdır.
1: Yine Efendimizin erkeklere tavsiyesi, bir mümin hanımını buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Aynı şey erkek içinde, kadın içinde böyle. Eşiyle geçinme problemi yaşayan bir mümin hemen mahkemeye koşmak yerine evvela aile büyüklerine, derya gönlü alim ve arif şahsiye danışmalı, onu tavsiye ve nasihat ediyor. Bugün olduğu gibi hemen karakola koşmak aileyi yıkıyor ve perişan ediyor. Bu aileyi düzeltmek, bu en iyi hayırlardan biridir. Diğeri mesuliyet, iki taraf birbirine karşı vazife ihmal etmeyecek. İki tarafın anne babaları aynı anne babaları olacak. Bilhassa emanet olan yavrularına hayır hasenatla tecrid etmeye son derece ehemmiyet verilecek. Efendimiz çobansınız buyuruyor, hem güttüklerinden mesulsünüz. Erkek ailenin çobanıdır, sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının ve evinin çobanıdır, o da kendi sürüsünden mesuldür. Evladın ana babadan hakkı güzel isim, ruhani kimlik ve terbiye. En mühim ruhani kimlik ve terbiye. Evliliğin meyvesi evlatlar. Cenab-ı aile yuvasına bereket olarak evlatlar ihsan eder. Anne baba da bu evlatları Allah'ın emaneti olarak bilirler. Onu kendini sadaka-i cariye olarak vasıfta yetiştirirler. Günümüzde şartlarına bakarsak bir modern bir cahiliye dönemi yaşıyoruz. Ahiret unutuldu. Evlatlar anne babaların tahtı terbiyesine yetişmiyor. Ona internet ve televizyonda yetiştiriliyor. Nasıl yetiştiklerini ve yaşları büyüdükçe nasıl olduğu daha yanlış ama işten geçmiş oluyor. Bazen diyor efendim dua edin vesaire. Ne verdin ki ne istiyorsun? Bu terbiye İslam ufak yaşta olacak. Bugün mesela açın elhamdülillah 4-6 yaş Kur'an kursları var Diyanet'in. Aman onları evlatlarını gönderelim. Onları bizim veremediğimizi orada onlar versinler inşallah. Bu büyükler nasıl yetişiyor? Mesela Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed bin Hanbel şöyle anlatıyor. 10 yaşındaydım, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim. Sabah namazından annem beni kaldırır, soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtır, sonra elbisemi giydirir. Evimiz uzak, yol karanlık olduğu için kendine başörtünü takıp tesettüre bulunan benimle birlikte camiye kadar giderdi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri, benim kabrimi ziyaret etmek isteyen önce annemin kabrini ziyaret etsin demiştir. Böylece aldığı ruhaniyet terbiyenin ilk mimarının annesi olduğunu işaret eder. Ebu Hanife Bağdat kadınını reddettiği için onu halife zindana attı. Ben de zindana atılmaktan üzüntü duymam, keder duymam. Ancak benim zindana atıldığımı anneciğim duyarsa onu çok üzülür. İşte benim esas annemin üzülmesi beni perişan eder. Abdurrahman Molla Cami Hazretleri, ben annemi nasıl sevmem ki, o benim bir müddet cisminde, uzun bir müddet kollarında, ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesini taşımıştır. Onu hürmetsizlik göstermekte daha kötü bir şey bilmiyorum. Yani yavrularımı ne kadar hayır hasenat ile yetiştirebilirsek, hem bu dünyada hem de kıyamet günü onların amellerini sadaka cariye olarak bizlere intikal edecek. Günümüzde iyice gafil anne babalar, hevesini alsın, daha çocuktur. Bir şey olmaz, içinde ukde kalmasın, ileride zaten yapmaz diye gayri İslami kıyafetler, davranış, yaşayışta çocukları yanlışların tedarikçisi haline getiriyor. Ağaç yaşken eğilir. Bazı anne baba çocukları olmadığı için de binbir endişeye kapılıyor, üzüntü içinde oluyorlar. Onlar da üzülmesinden bütün ümmet-i Muhammed'in çocukları onlarındır. Ayşe Vâdemiz'in evladı yoktu. Onun 300 tane talebesi vardı. Onun hiçbir endişesi yoktu. Kısmet olmadı, evlenemedi. Bunda hayır var diyecek, takdir razı olacak. Belki evlenseydi bir beter bir hayata girecekti, sıkıntılı. Velhâsıl kul daima halinden razı olacak. Bu evlat mesuliyeti bugün çok mühim. Nuh aleyhisselam oğlu Kenan iman etmedi. Babasının davetine yüz çevirdi. Gemiye çağırdı. 3 oğlu gemiye bindi. Bu binmedi. Ben dedi, dağa çıkarım da kendimi kurtarırım dedi. Nuh aleyhisselam çok üzüldü. Ya Rabbi dedi, bu benim ehlimdir dedi. Cenab-ı Ey Nuh dedi, onun asla senin ehlin değildir dedi. Çünkü onun ameli gayri salihtir dedi. Sakın o benim neslimden diyerek de cahil olma buyurdu. Yani Kenan bir peygamber evladı olduğu halde babasıyla aynı gül dünyasını paylaşmadığı için onu hakiki manada ailesinden olma şerefini hak etmedi. Neyse helak olmaktan kurtulamadı. Bugün de sırf biyolojik olarak anne baba olmak kâfi gelmiyor. Ama evlatlar internet, televizyon, tablet, telefon, moda ve reklamlarla yetiştiriliyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyaları üzerine yabancılaştırılıyor. Ayet-i Kerim buyurulduğu gibi İsra Suresi'nde şeytan mallara evlatlara ortak oluyor. Yani dolayısıyla bugün en mühim cihatlardan biri bizim evlatlarının ola kalmanın temin edebilmektir. Yani onlar dini, ahlaki, milli değerlerimizi mücehhez olarak geliştirmelidir. Evlatlarına İslam'a şahsiyet karakterini miras bırakabilmek için onların eğitiminde evvela hakkı kulluk tahsiline öncelik vermemiz icap eder. Olmazsa olmuyor. Bugün dünyada görüyoruz, manevi eğitim olmadığı için Gazze'de görüyoruz nasıl insan vahşileşiyor. Keşke onların hiç tahsili olmasaydı. Bu kadar vahşileşmezdi. Yine o kültürlü dünyada göya onları destek oluyor. Demek ki onun esas kültür İslam'dır. Onu evlatlarına küçük yaşta vermemiz lazım ki ondan sonra hangi mesleğe girerse girsin. Yani dünyevi tahsili, uhrevi tahsile mezzedilmenin yollarını araştırmalı ve bulmalıyız. Bunu evlatlarımıza mutlaka Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde öğretmeliyiz. İslam'ın helal, haram ve benzeri ölçüde tahsil etmeliyiz. Kur'an kursları, imam hatip okullarına göndermeliyiz. Zaruret durumunda kıyamsız namaz kılınabilir. Gücün yok, oturarak kılabilsin namazı. Fakat kıraatsiz bir namaz kılamazsın. Onun için kıraat zaruri. Onun için bir Kur'an kursundan, düzgün bir ağızdan Kur'an-ı Kerim gezme zaruri. Harfler birbirine karışsa manada değişir. O da olmaz. Nasıl bir dünyevi bir yere giderken düzgün konuşmaya gayret ederiz. Burada Allah'ın huzurundayız. Cenab-ı Hak kat efler mü'minler felah buldu. Onlar ki namazı huşu ile kılarlar. Bizim namazda huşu olmaz. En feci ayrılık nerede olacak? Anne babanın en ağır ızdırap evladından ayrı düşmektir. Öyle ki evlat acısı en büyük ızdıraplarının ifadesinden bir tabirdir. Bir evlat içinde öyledir. Küçük bir çocuk annesini bir an göremese feryat etmeye başlar. Cenab-ı Hak böyle bir muhabbet bağı halk etmiştir anneye ve evlada. İnsan düşünmeli ki asıl ayrılık gurbet veya ölüm değil, ahirette ayrılıktır. Çünkü dünyadaki ölümle gelen ayrılık dahi kısmen unutulur. Zaman için tesirini kaybeder. Ölümle gelen ayrılıklarda gönüller ahirete kavuşma ümidiyle teselli eder kendisine. Ahirette ayrılık kat'î ve daimidir. Ayet-i Kerime'de kıyamet gününe bir manzara Cenab-ı Hak bildiriliyor. Orada anne, baba, akraba, dost, ahbap kıyamet günü hepsi toplanacak. Cennetliklere selamın kavlen bir Rabbir Rahim denecek. Cennete buyurun diyecekler. Diğer taraftan hayatını Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayamayanlar ise وَمْتَعْدُ لِمَا اُوْيَا الْمُجُرْمِينَ ayrılın siz tarafı günahkarlar, siz cehennemliksiz denecek. En feci şey orada anne, baba, evlat vesaire akraba birbirinden ayrılacak. Bu çok hazin bir ayrılık olacak. Şayet biz evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmezsek Allah korusun mahşer günümüz ah keşke keşke vah vah şeklinde pişmanlık avazlarıyla dolacak. Bu sebeple hayatta iken dini tahsiline çok ehemmiyet gösterelim ki kıyamet günü hazin ayrılığa düşer olmayalım. Başka bir misal verelim Kur'an-ı Kerim'den. Müddessir suresinde Cenab-ı Hak şöyle manzara bildiriyor. Cennete girenler var, cennete yolculuğu yapıyor. Bir tarafta cehenneme gidenler var. Cennete gidenler cehenneme giden soruyorlar. Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Allah'ın bu kadar nimetleri karşısında nasıl cehennemlik oldunuz diyorlar. Onlar birinci diyor biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. O gün bir anne babanın en mühim vazifesi evladını ufak yaşta namaz alıştırmaz. Sonra kılar, sonra kılmıyor. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi merhametsizdik diyorlar. Açları doyuranlardan değildik diyorlar. Demek ki bir anne baba evladını merhametle yetiştirmesi lazım. Verdiği harçlığı bile bunu bir kısmını paylaşacaksın demesi lazım. Üçüncü çok feci, batıla dalanlarla beraberdik. İnternetin bazı kısımları bir takım felakete gençleri sürüklüyor. Bunlar nasıl mani olacağız? Bunlar Rasûlullah Efendimiz'in o ahlakını anlatmakla, o Rasûlullah Efendimiz'in sevgisini vermekle. O şeyde adabının başka türlü yok. Dördüncüsü de, ahirete inkâr edenlerden olduk diyorlar. Ölüm de geldi, çattı diyorlar. Bugünkü vazifemiz, İslami gayretlere omuz vermek, güç vermek, Kur'an'ı yaşamak ve yaşatmak. Cenâb-ı ticareten lentebur mu? En hayırlı bir ticaret. Yekdûne, tilavet, Kur'an-ı Kerim'i öğretirler, öğretirler, omuz verirler. Namazları ikame ederler, Allah'ın verdikleri nimetleri açık ve gizli olarak infak ederler. Ticareten lentebur, umulur ki bundan kurtuluştadır. Evlatlarımıza Kur'an ve sünneti sevdirebilmek. Mesuliyetim ağır fakat vazifemiz ecri çok büyük. Zorluklar fedakarlık ister. Her zorluktan sonra ferahlık gelir. Dünyada birçok zorluklar var. Çünkü dünya bir imtihan sahası. Fakat sonunda bir ebedi saadet, Allah korusun, yahut da felaket var. Yani bir Fatih devrindeki olsaydık, bugünkü ecri kazanamazdık. Çünkü her şey müsbetti. Bugünkü menfi unsurlar yoktu. Demek ki bugün gayretlerimizi iyi arttırmamız icap eder. Evlat yetiştirmek anne babanın sanatıdır. Mümin evladının derdinde olacak. En merhametli anne baba evladının ahiret derdinde olandır. Dünya nasıl geçiyor bitiyor. Bugün küresel güçler evlatlarımızı bizden koparmak için binbir kılığa giriyor. İnternet, televizyon, modalar sadece gönüllerini zehirlemeye çalışıyorlar. Bunlara asla fırsat vermememiz icap eder. Rasûlullah Efendimiz bilhassa gençlere çok ehemmiyet verirdi. En çok onlarla alakadar olurdu. Yeri gelir onlarla şakalaşır, yeri gelir vazife verirdi. Eshâb-ı Suffa'yı da yetiştirir, onları insan olarak her yere seferber ederdi. Medine'den kalkıp onu Çin'e gönderirdi, Semerkant'a gönderirdi, Afrika'ya gönderirdi. Bir milletin istikbalini görmek keramet ve kehanet değildir. O milletin gençliği enerjisini nereye sarf ediyor, buna bakmak kâfidir. Yani bir milletin gençliği enerjisi ilme, irfana, ahlaka, hayır yoluna sarf ediyorsa o millette istikbal vardır. Bunun zıttına gençler enerjisine, nefsaniyete, zevk-i safaya, zamane şeylerini harcıyorsa o millette istikbalde yoktur ve felakettir. Bir harpte, Çanakkale'de görüyoruz bunu. Bir harpte gerçek şehitler veriliyorsa zafer mukadderdir. Fakat bir harpte iş dünyanın boş, affedersiniz, molozlar ölüyorsa neticede hizmettir. Bunca evlatlarımızı imanlı, ahlaklı, vatanperver olarak yetiştirmek hem dini hem de milli mesuliyetimizdir. Gençliğimizi şuurlu mümin olarak yetiştirmek çok mühim. Biz bunu emniyetin tarihte Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde en son 15 Temmuz'da gördük. Mehmet Akif'in dediği gibi, sahibiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Unutmamak lazım ki bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. Bunu Gazze durumunda da görüyoruz. Huzur-u İlahi'de bunun hesabını vermemiz icap edecek. Onun için gençlerimize çok ehemmiyet verelim. Biraz küçük yaşlardan itibaren onun din, iman, vatan, millet ve ümmet sevgisini yetiştirmenin bir ahiret mesuliyeti olduğunu unutmamamız lazım. Onun için çocuklarımız üç usta yetişir. Bunun bilhassa Peygamber'in sevgisi, Kur'an kıraati, Ehl-i Beyt sevgisi. Bir de bugünlerde aile yuvaları bazı sapkınlıkları yıpratılmaya çalışıyor. Halbuki insanlık tarihi aileyle başlar. Rabbimiz Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren insanı aile içinde yetiştirdi. Aile mesuliyet esasını getirdi. Beyi hanımına, hanımı beyine zimmetledi. Evladı anne babaya emanet etti. Evladı anne babasına ihsanı emretti. Bugün küresel güçler bugün aileyi çökertmeye çalışıyor. Lakin aile yuvası muhafaza edilirse İnsanlığı cahiliye döndürmeyi arzu eden şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o kale düşerse beşeriyet adeta affedersin diğer mahlukat sürülerine döner. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp, günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Zamanımızda bu hayasızca akınlara karşı ailelerimizi, kendimizi ve neslimizi nasıl koruyacağız? Kurtuluşu nerede bulacağız? Tek çare ona muhabbetle tabi olmak. Cenab-ı Hakk'ın yakınlık dostluğuna nail olmamız ancak teski ve tasfiye olmuş senin bir kalp ile mümkündür. Cenab-ı Hak felhama fucura ve takva kat eflamen tezekka. İç alemde nefsani arzular silinecek, ruhani istidatlar inkişaf edecek. Kul kendisi ilahi kameranın altında olduğunun idrak şuuru halinde olacak. Cenab-ı Hak ve mekümeyne mekümtüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bu kalpte bir şuur haline gelecek. Cenab-ı Hak bize illa men etallahi bi kalbi selim rafine olmuş tertemiz bir kalple bizi ahirete davet ediyor. Yani bir insan nasıl doğduğu zaman tertemiz doğuyor, hatta mis gibi kokar. Bir mümin de o şekilde kalbi selim, ibadet, muamelat, muaşerat, ukubat, hak, hukuk vesaireyle bu bir kalbi selime erişecek. Cenab-ı Hak bu şekilde kulu cennete davet ediyor. Yani kalpten nefsani ağı temizlenip ruhani istidada inkişaf edecek, o günün tecellâ-i ilâhî haline gelebilsin. Allah'ın o cemal-i sıfatı o kalpte tecelli etsin. Bu için Rasûlullah Efendimiz'in bir vazife de müzekkîhüm teskî, yani baştan Allah'ın emirlerini bildirmek. Ondan sonra ve yüzekkîhüm gönül âlemlerini temizlemek. Ondan sonra onu kitap ve hikmetin derinliğine ulaştırmak. Bunu Efendimiz şirkin ve küfrün karanlığını iman nuruyla bertaraf etti. O cahiliye devrinde. Kibri ve ucubu tevazu ile bertaraf etti. Ayette İbadurrahman yani vakar ve tevazu yürürler Cenab-ı Hak buyuruyor. Cenab-ı Hak devamlı bir zikir, Allah'ı unutmamamızı arzu ediyor. Cenab-ı Hak efela yakulun buyuruyor. Akletmez misiniz? Geliş niye, gidiş niye? Gelen niye geliyor, giden nereye gidiyor? Efela tetefekkürün, hiç düşünmüyor musunuz buyuruyor. İnnemâ yetezekkürül ülül elbab, ancak akıl sahipleri öğüt alırlar buyuruyor. Velhâsıl Cenâb-ı Rasûlullah Efendimiz nankörlüğü şükürle bertaraf etti. Hodgâmlı, diyargâmlık Rasûlullah'ın bertaraf etti kalplerden. Benim yerime önce sen kardeşim diyebilecek hale geldi ashâb-ı kirâm. Bencili fedakârlıkla bertaraf etti. Sevdiklerinizden vermeyiz, Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Kendin neyi seviyorsan onu kullanıyorsun. Evladın neyi fark, Allah için neyi seviyorsun, onu Allah için infak edeceksin. İftila musibetleri sabırla bertaraf etmeyi öğretti. Allah'tan yardım isteyin. Yani daraldın, hacet namazı kılacaksın. İbrahim aleyhisselâm, Sâre validemiz de Mısır'a girdi. Kabadaki nöbetçiler hemen Sâre validemizi aldı, Firavun'a götürdüler. İşte bu güzel bir kadın geldi dediler. İbrahim aleyhisselâm'ı da bahçede beklettiler. Demek ki peygamberler nasıl zor bir iftiladan geçiyor. Firavun gelmeden hemen orada hemen Sâre validemiz bir abdest aldı, iki rekat bir hacet namazı kıldı. Firavun tecavüze geldi, bir eli titreyerek geldi. Aman de bu kadını buradan gönderin dedi. Bu kadında sihir mi var, ne var, nerede bana felç gelecek dedi. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bize bu zor zamanlarda sabır ve namazla Allah'a sığının buyuruyor. Allah sabredeni sever buyuruyor. Sabredene müjdeler olsun buyuruyor. Demek ki hayatımızda şükür olacak, sabır olacak, radiye Allah'tan razı olacak. Resulullah çok zaman razı ol ya Rabbi, razı ol ya Rabbi diye Cenâb-ı Hak dua ederdi. Bu zorluklarla, sabırla, tahammülün ardından büyük mükafatlar gelir. Gerçi zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Bir Müslüman cimri olmayacak, Allah korusun. Onun için Rasûlullah cimri cömertlikle bertaraf etti. Cimrilik, Allah'ın mülkünü kişinin kendine hasretmesi, bu bir ayet buyurduğu gibi Cenâb-ı Hakk'a sığmıyor, malına sığınıyor. Efendimiz rüzgardan daha cömert. Cömert olmak, cennet yolcusu olmak demektir. Allah diyen bir kalbin merhametten, şefkatten, cömertten, affetmekten nasip olduğunu düşünemez. Ayette Allah'ın size bağışını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlı, çok merhametlidir. Nur Suresi ayet inince ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Ayşe validemize iftira atan adama sadaka vermeye devam etti. Riyâ ve gösteriş, ihlas ve samimiyetle bertaraf etti. Yine nifakı, ihsan şu berafeti, birbirinin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Velâ tecessüsü Cenâb-ı Hak buyurdu. İnsanlık, ibadeti, ruhaniyeti Rasûlullah Efendimiz öğrendi. Muamelattaki zarafeti ondan öğrendi. Ahlaktaki nezaketi ondan öğrendi. Gönlündeki letafeti ondan öğrendi. Lisandaki selaseti ondan öğrendi. Duygulardaki inceliği ondan öğrendi. Nazarlar derinliği ondan öğrendi. Kainatı tefekkürle okumayı ondan öğrendi. İhtiyaç sahiplerinin cömertliği ondan öğrendi. Yetim ve yoksa merhameti ondan öğrendi. Gariplerin yanı başında olmayı ondan öğrendi. Adalet tevzi etmeyi ondan öğrendi. Bilhassa güzel ahlakı beşeri Resulullah Efendimiz'den öğrendi. En mühim Eshab-ı Kiram'ın tek endişesi şu oldu. Acaba biz Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem bir beraber olabilecek miyiz? Bu endişe başladı. Onun için Resulullah Efendimiz el mer'u memen ehabbe bu iki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. En çok Eshab-ı Kiram'ı sevindiren hadis-i şerif de buydu. Bu dünyadaki o beraberliği öbür tarafta da o beraberliği sağlayabilmek. Onun için Eshab-ı Kiram her haliyle takip etti. Huşu içinde takip etti. Hatta sahabi geldi daha evvel, ya Resulallah dedi, seninle büyük bir huzur bulduk bu dünyada dedi. Öbür tarafta ne yapacağız dedi. Ya siz bizden evvel gideceksiniz ya biz sizden sonra gideceğiz, biz bu ayrılığa nasıl dayanacağız dedi. O zaman efendim, el mer'u men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Sahabi diyor, en çok bizi sevindiren bu hadis-i şerif oldu diyordu. Biz nasıl bu cahiliye alem kurtulduk, nasıl bir huzur bulduk? Bu huzurdan nasıl ayrılacağız biz, efendim mahrum? İşte bu en çok el mer'u men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir. Yine Hazreti Ömer bir gün sordu Efendimiz, ne kadar seviyorsun dedi. Ya Resulullah dedi, canımdan sonra en çok seni seviyorum. Yok Ömer olmaz dedi. Benim canımdan evvel seveceksin dedi. Evet dedi, bundan sonra canımdan evvel seviyorum dedi. Efendimiz Yemen'e döndü. Ben dedi, buradan gelen nefes Rahmani duyuyorum buyurdu. Demek biz ne kadar Resulullah Efendimiz gönlümüz muhabbetle dolarsa, ne kadar müttaki müttaki olursak, demek ki Resulullah Efendimiz'den giden bir rahmet nefesi gelmiş olacak. Allah dünyada da kalbini Resulullah beraber eylesin. Ahirette de beraber eylesin inşallah. Dünyada ne kadar berabersek, muhakkak ahirette de o kadar beraber olacağız inşallah. Duamızın kabulü niyazı lillahi teâlâ'l Fatiha.
0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.

0: saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Günün fetvası.
2: Yeminini bozan birisinin ne yapması gerekir?
3: İnsan bozması gereken yemin de edebilir. Bozmayıp devam etmesi gereken yemin de edebilir. Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya ve bunun gibi yemin eden bu gibi yeminlerini bozmalıdır. Mesela babasıyla konuşmaması günahtır ve imkan ölçüsünde kefaretini ödemelidir. Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar oynamamaya yemin eden yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. Ama yeminini bozarsa kefaret gerekir. Kefaret 10 fakiri sabah akşam doyurması veya 1 fakiri 10 gün sabah akşam doyurması veya 10 fakiri giydirmesidir. 10 fakire ayrı ayrı vereceğine 1 fakire verse 1 günü vermiş olur. Bunlara gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutmasıdır. Kasten, bilerek yalan yere yeminin kefareti olmaz. Çünkü büyük günahtır. Mesela borcunu vermediğini bilen birisinin "Vallahi borcumu ödedim" demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girmiş olur.
1: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.

0: Dinleyeceğiniz program dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Kur'an-ı Kerim'i taradığımızda kardeşlerim ve hadis-i şerifleri taradığımızda Müslümanlık budur. Böyle Müslümanlık güzeldir diye önümüze konan her şeyin aslında Allah'ın sevgisi ve benim onu, onun beni sevmesiyle ilgili ölçünün de göstergesi. Ben bunu aynanın karşısına geçerek test edebilirim. Filanca şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama adam mümin ya. Bana ne onun yaptıklarından. Ya Allah affederse onu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, 5. Raşid halifemiz, Haccac denen zalimden çok çekti. Katil, despot birisi Haccac. Binlerce Müslüman ölsün diye kararlar vermiş, öldürmüş. Ama Müslüman, kafir değil. O öldüğünde, Haccac öldüğünde, Ömer bin Abdülaziz'in yardımcısı yanına göre Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ömer de İbni Abdülaziz, öbür Ömer'in torunu ama. O Ömer değil. Hayrola ne oldu diyor. Haccac öldü, cehenneme yuvarlandı gitti diyor. Elhamdülillah. Demek hakkı. Etmediği işkenceyi bırakmamış ona. Parmağını kaldırıp demiş ki bana bak demiş. O öldü. Hesap yerine gitti. Biz hala buradayız. O dün gece yaptığı bir tövbeden dolayı onu Allah affettiyse ne mutlu ona, ne güzel yere gitti şimdi. Bizim nasıl öleceğimiz belli değil. Biz daha riskliyiz. Sen kendine bak, bana bak. Ölenlerle uğraşma demiş. Basiretli mümin siyaseti. Başkalarının çeteresini tutan mümin başka. Ben Rabbimin önüne imanla gideyim de gerisine ya nasip diyen mümin başka kardeşlerim. Problemimiz bizim kendimizi sonsuz garantiler içinde görüp başkalarının hatalarını saymakla sanki zikir yapıyormuş gibi cennete gireceğimizi zannediyoruz. Bu da bizi ışık hızı yılıyla Allah'tan uzaklaştırıyor. Değerli kardeşlerim, ben Allah'a nasıl baktığımı, onu ne kadar ve nasıl sevdiğimi ölçebilirim dedim. Allah beni seviyor mu? Ben

Kur'an-ı Kerim müminlerin Allah'ı sevmesinden ve Allah'ın müminleri sevmesinden söz ederken, öyle müminler buyuruyor ki Allah-u Teala, onlar mümine karşı merhametli, kafire karşı dimdiktirler. Mümini görünce ceketini düğmeler, buyur kardeşim der. Kafiri gördüğünde bağrını açar, sen burada ne arıyorsun der. Şimdi manzara nasıl? Herkes Allah'a aşık ama Allah'ın mümin kullarına karşı canavar. Kafiri gördün mü ceketinin düğmesi değil fermuarını çekiyor. Demek ki bir insan her şeye rağmen, arasındaki bütün soğukluklara vesaireye rağmen müminlere karşı kol kanat geriyor ve merhametli davranıyorsa, kafirlere karşı da kendisini minare gibi güçlü ve dik hissediyorsa, o mümini Allah seviyor. Kur'an bunu bize söylüyor. Bu Maide suresinde ayettir. Dünya fitnelerine karşı mümini korur Allah. Bu da Allah'ın onu sevdiğini gösterir. Hadis-i şerif buyuruyor ki, şimdi sahabenin de dikkatini çekmiş, başıboş adamlar parayı koyacak yer bulamıyorlar. Bu gariban kıt kanağı zor geçiniyor. Anlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla böyle bir zihinleri çalkalandığını, buyurmuş ki bakın demiş. Sizden birinizin yakını çocuğu hasta olduğunda onun sevdiği yiyeceği doktor yemesin derse, o istese de onu ona vermiyorsunuz değil mi? Onu sevdiğiniz için. Allah da böyle yapar sevdiği kulları için diyor. Yarın hesabını vermekte zorlanmasın diye onun cebini doldurmaz buyuruyor. Biz ona Allah bize niye vermiyor, kafirlere veriyor diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sevdiği için vermiyor. Tembele zaten vermiyor, ayrı bir mesele. Çalışıyor, çırpınıyor ama yok, dolmuyor. Kasası bir türlü dolmuyor. Aybaşını bir türlü getiremiyor. Bu çok seviyor şu çorbayı ama midesine zarar verecek diye hastaya vermediğin gibi sen, Allah da hesabını veremeyecek bu kulum kıyamet günü, bir sürü eziyet çekecek diye vermiyor ona. Koruyor onu ve buyuruyor ki Allah bir kulu seviyorsa onu muhakkak kullanır buyuruyor. Köşede pinti bırakmaz. Diyorlar ki ya Resulallah, ne demek kullanır Allah? Ölümünden az bir zaman önce bile olsa iyi işler yapmayı becerttirir ona buyuruyor. Çünkü seviyor onu Allah. O sevgiye nasıl ulaşmıştır? Annesinden dua almıştır, gece teheccüd kılmıştır. Herkesin bu sevgiyi yakalama ve kontak kurma noktası farklı. Herkes aynı olacak diye bir şey yok. Değerli kardeşlerim, bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman ettikten sonra, haramlardan uzak bir hayat yaşıyorsa, dinine hainlik yapmıyorsa, kibirli değilse, fitne fesat çıkarmıyorsa, müsrif değilse, cahiliyeyi canlandıracak bir bataklığa girmiyorsa, o mümini Allah sever. Biz parayla, pulla ölçemeyiz bu sevgiyi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onu koruduğu için, sevdiği için Allah ona vermez buyuruyor. Ama hayatı sadece bugünkü yaşadığımız dünya atmosferinden ibaret zannedenler bunu anlamayabilirler. Asıl hayat ölümle başlıyorsa bu sözlerin bir anlamı var. İyi mümin ve Allah'ın sevdiği mümin riyadan, zehirden kaçtığı gibi kaçar. Allah için yaptığı işleri, ahiret için yaptığı işleri dünyada paylaşmaz. Zikir ehlidir, Kur'an ehlidir. Takati kadar, bütçesi kadar cömerttir. Günah işler ama. Günah işlememek peygamberlere mahsus bir şey. Günahlarında batıp kalmaz. Hafif tekeri böyle bir manevra yapar,

0: yoluna devam eder. Tehlike kim? Teker hep o bataklıkta dönüyor ya, bir santim yol gitmiyor, o tehlikeli. Hangi günah olursa olsun, bir gün birisi o günaha batabilir. Ama biiznillahü teala orada batık kalmaz. Böylece de Allah'ın onu sevdiği ortaya çıkar. Değerli kardeşlerim, musibetlerden bile, ailemizdeki sıkıntılarımızdan bile, hesapta kitapta olmayan şeylerle karşılaştığımız zaman bile, imanımızın tadına varmamız ve benim Rabbim Allah'tır dememiz gerekiyor. Böylece ben 24 saat her dakika Allah'la beraber olmanın gururunu yaşarım. O zaman ben Allah'ı sevdiğim gibi Allah da beni sever. Aksi takdirde edebiyat karın doyurmuyor. Güzelsin demek insanı güzelleştirmiyor. Toksun deyince kimsenin karnı doymuyor. Yemek gerekiyor. O beni yaratan Rabbim, bana anne veren, baba veren, yaşama hakkı veren Rabbim, üzerimdeki bütün nimetlerin sahibi olan Allah'ım, dua edebileceğim kapım, rahmetiyle bana muamele eden ilahım olduğu için o, ben onu sevmek zorundayım. Sevsem de, maazallah, sevmesem de sonunda ona gideceğim zaten. Sonunda ona gideceksem, niye sevmeyen ve sevilmeyen biri olarak gideyim ki? Severim, sevilirim, gidince de karşılanırım. Değerli kardeşlerim, bir hedeftir bu. Hangi hedef? Allah'ı sevmek ve onun beni sevmesini sağlamak. Bu hedef bir gün gidilip telefoncudan, bilgisayarcıdan alınan bir program değildir ama. Bir mücadeledir. Bir çırpınıştır. 10 sene, 30 sene, 70 sene sürebilir bu. Kapasitene bağlı. Çizdiğin hedefine bağlı. Hem kıyamet günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında Havz-ı Kevser'den içenlerden olmak isteyeceksin. Hem de 10 dakikalık bir emekle bunu elde edeceksin. Böyle ticaret olmaz. Cennete başımızı bir sokalım, gerisi kolay diyen kuluyla, ya Rabbi beni Firdevs'e koy, aşağısını istemem diyen kulu aynı değil ki. Biri demir istiyor, öbürü altın istiyor, öbürü elmas istiyor. Herkesin beklentisi farklı. En büyüğü beklemek akıllılıktır. En büyük nedir? Onu istemek lazım. En büyük Allah'tır. Rızasıdır, cemalidir, sevgisidir. Bu neyle elde edilecekse, ediliyorsa, bizden önceki dostları neyle elde ettilerse, biz de öyle elde edeceğiz. Asla, kesinlikle ilk Müslümanların kazandığı makamlarda koltuklar dolmuş değildir. Birinci salonda yerimiz yok. Sizi arka salona alalım. Vallahi, billahi, tallahi demeyecek melekler. Tallahi öyle demeyecekler. Hak edene. Ben kendimi Ebu Bekir radıyallahu anh'a göre mi ayarladım? Öyle mi yaşadım? Bunu ispat ettim mi meleklere? Benim biletim deki koltuk numaram odur zaten. Cenneti biz 500 kişilik bir konferans salonu mu zannediyoruz ki ön sırası dolu? Allah-u Teala'nın rahmetini, devletin emeklilere ayırdığı işte bütçeden %3'lük bir kesinti mi zannediyoruz ki %3'ü ne kadar dağıtılırsa bir emekliye de o kadar düşecek? Öyle mi dağıtıyor Allah-u Teala? Rahmetinin ucu bucağı var mı? Değerli kardeşlerim, şeytan küçük düşünmemizi, küçük kafalı olmamızı istiyor. Ve bunu da kimi zaman edebiyatla yapıyor. Ya sen abi, tipine bak lan diyor. Ne var tipimde? Tipimde ne var? İmanım aynı. Elhamdülillah. Hata edersem tövbe ediyorum. Düştüğüm yerde kalmak istemiyorum. Benim tipimde bir şey yok ki. Sahabe olamam. Neden? Çünkü peygamber yok sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi göreceksin de sahabe olacaksın? Ama sahabinin bulunduğu yerde bulunurum. Bunu kabul etmeyen Müslüman değildir kardeşlerim. Dikkat ediniz. Sahabenin gittiği yere gidemem diyen Müslüman olamaz. Kaç ayetinde Kur'an-ı Kerim onları göstererek onlarla yarışın buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ O kalitede onların peşinden gidenleri de onlar gibi kabul ettiğini Allah söylüyor. İş yerimde, laik bir toplumda, her şeyin hileye, alavaraya, dalavaraya döndüğü bir zamanda, neredeyse Müslüman kalmanın hiç mümkün değil denecek kadar zorlaştığı bir zamanda bile, Allah'ın izniyle himmet eden, gayret eden, çalışan, üşenmeyen, Allah'tan umudunu kesmeyen, arş-ı alaya kendisini bağlayan kim varsa Allahu Teala vellezine tebe'uhum bi ihsan kaliteli bir şekilde muhacirlerin ve ensarın peşinden gidenleri onlar gibi kabul ettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Güya tevazu gösterip ya biz ki bir cennete girdin bir de orada onlarla oturacaksın. Senin elbette işin yok orada. Sen buradan reddetmişsin zaten. Sana verdikleri bileti yırtmışsın sen. Allah'ın açtığı kapıyı kim kapatabilir? Kimin böyle bir hakkı var? Cennet salon mu? 500 koltuğu var da doldu. Cehennem yani bir yanardağ mı ki? İçine 1 milyon kamyon taş atarsan duracak. Yanardağ değil ki, volkan değil ki cehennem. Belki de şu dünyayı atsan bir köşesine bile bir taş kadar isabet etmeyecek büyük cehennemden söz ediyoruz. Bütün kullarını Allah cennete koysa dolmayacak cennet gene. Bir müminin Allah'ın rahmetinden payı matematik rakamlarıyla anlatılacak gibi değil ki. Ama her şey hangi Allah'a teslim oldun sen? Hangi Allah'ın rahmetine sığınıyorsun? Allah'ı ne kadar görüyorsun? Kapasitesi kadar herkesin. Sevgimizi kardeşlerim sürahilere koyup tartmayalım. Allah'a olan sevgimiz وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisinin ölçüsü tartısı yoktur. Öyle 100 milyon bar filan öyle bir şey değil. Okyanus mokyanus nedir Allah sevgisi için? Sürahiyle tartamayız biz bu sevgiyi. Onun da bize sevgisi ve rahmetini biiznillahü teala böyle tartamayız. Bir sevdi mi o, sen cennetsin zaten. Kardeşlerim, küçük düşünüyorsak eğer Allah hakkında, bu gerçekler hakkında önce bundan tövbe edelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi. Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
2: Hayata kulak vermeye devam edin.

Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbnil As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 40 çeşit sevap kazandıracak amel vardır ki bunların en üstünü birisine sağıp ve sütünü içmesi için ödünç olarak bir keçi vermektir. Kim de sevabını umarak ve vaat edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak bu 40 hasletten birini işlerse Allah onu cennete koyar.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Hayat. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Yaiş İbni Tıhfe el-Gıfari, Allah ondan razı olsun, babam bana şöyle dedi demiştir. Bir gün mescitte ben yüzü koyun yattığımda birisi beni ayağıyla kımıldatıyor ve bu Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır diyordu. Bir de baktım ki bunu söyleyen Resulullah değil mi?

kez Allah dediysen, bir kez kelime-i şehadet getirdiysen, benim için kardeşsin biliyor musun? Nedir seni böyle senden geçiren? Nedir seni yudum yudum bitiren? Sonsuz saadet var biliyor musun? Gel kardeşim, ne olur umutsuz olma. Rahmet kapısından sen de gir içeri. Hak şarabından iç, kana kana. Eğer zararlı çıkarsan, ipler dolansın boynuma.

Tepedeki devler, imanda cüceler senin böyle olmanı istiyorlar. Düşünsene Cihangir atalarını. Er meydanında sana diş geçiremeyen itler, seni alkolle, seni uyuşturarak, seni özünden kopararak bitirecekler. Gel kardeşim, dön ne olur yanlış olan yolundan. Tersine döndürelim bu kirli oyunları. Olmayalım o ırzı kırıkların koyunları. Nedir bu dünya manla tamah? Nedir bu haris gözler? Senden öncekiler ne götürdüler? Senden sonra ne götürecekler? Bir düşün. Senin peygamberin değil miydi? Güneşi sağıma, ayı soluma koysanız, ben dönmezem yolundan diyen, 3 günlük oruca tek hurma yiyen. Dön kardeşim, gel kardeşim, dön ne olur.

Büyüyen gözlerimdeki son feryattır bu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. İçli bir Anadolu ezgisinin neyzen nefesinde kayboluşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. Gündüzlerime çöken son kabustur bu. Uyandığım ölümlere son ıslık. Dertli bir çile türküsünün mızraptan son perdeye dokunuşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık.

Hayat gerçeğine son gülüştür bu. Düğün gecesine son hazırlık. Dikenli bir gül kokusunun bülbül kanadında uçuşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. Kundaktan mezara son adımdır bu. Atiden maziye son helallik. Ölümle nikahlı bir hükümlünün kararının celse celse okunuşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. İmlasız, kuralsız son haykırıştır bu. İmla hakkı belki barut bir atımlık. Rotasız bir sevda yolcusunun yoldan yola yaprak misali savruluşu.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyr ve Abdurrahman İbni Avf'a radıyallahu anhüma yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle ipek elbise giymelerine müsaade etti.

0: yolunda yüreği sürçenlere. Evvel göğe bakardık, güneş çalkalanırdı içimizde bin debdebeyle. Mührü Nebi müjdesi taşıyan kervanlar ipil ipil geçerdi alnımızdan, çoktan unutulmuş bir yeminin nefti kelimeleriyle. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda, ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Çünkü bizi menekşelerin ahı tuttu, ten hummasıyla yoğrulan bir leke sağ yanımızda, güya aşk suretinde tebdili kıyafet. Çünkü isyan muzdarip bir kavistir ruhun selamlığında, yalnız ölüm uzatır defne dalı. Ve ne çare biliyorum artık, bozarsa kan bozar ancak, kan bu simsiyah rüyayı. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda, ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam et.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup da kendisine yeteri kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur.

0: saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz.
2: Sad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad. Öğüt dolu olan Kur'an'a andolsun ki inkar edenler boş bir gurur ve ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Biz onlardan önce nice kuşakları yok etmiştik. Onlar feryat etmişlerdi ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Bu durum karşısında inkar edenler şöyle dediler: "Bu çok yalancı bir sihirbazdır. O tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler yerlerinden kalkarak şöyle dediler: "Yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen budur. Biz böyle bir şeyi son zamanlardaki dinlerin hiçbirinde işitmedik. Bu uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir. O uyarı içimizden ona mı indirilmiş? Hayır, onlar gerçekten de benim uyarım konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Hayır, onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa o çok güçlü, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse sebeplerine sarılarak göğe yükselsinler. Onlar burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğratılmış bir ordudurlar. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da elçilerimi yalanlamışlardı. İşte onlar da elçilere karşı güç birliği etmiş gruplardır. Onlardan her biri gönderilen elçileri yalanlamış ve bu yüzden de benim azabımı hak etmişlerdi. Bunlar da ancak geri dönüşü olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. Onlar, "Ey Rabbimiz, sen bize hesap gününden önce azap payımızı hemen ver," demektedirler. Sen onların söylediklerine sabret ve çok güçlü olan kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelen biriydi. Bu yüzden biz akşam sabah onunla birlikte tesbih etmeleri için dağları ve sürüler halindeki kuşları onun emrine vermiştik. Hepsi Allah'a yönelmişlerdi. Biz onun hükümranlığını güçlendirmiş ve ona hikmet ve doğruyla yanlışı ayırma yeteneği vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlar ve Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Bunun üzerine onlar şöyle demişlerdi: "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etmiştir. Şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver, aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benimse sadece tek bir koyunum vardır. Buna rağmen o, onu da bana ver ki benimkilerle birlikte bakayım," dedi. Ve tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki: "Andolsun ki o, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Gerçekten ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Ama bunlar da ne kadar azdır." Davud birden kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yönelip tevbe etti. Biz de bundan dolayı onu bağışladık. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. "Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. insanlar arasında adaletle hükmet. Sakın tutkularına uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlara gelince, onlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çok şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin düşüncesidir. Cehennemden dolayı inkarcıların vay haline. Yoksa biz inananları ve iyi işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Ya da Allah'tan korkanları yoldan çıkmış olanlarla bir mi tutacağız? Bu Kur'an, ayetlerini okuyup düşünmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. O gerçekten de Allah'a çokça yönelen biriydi. Hani bir akşamüstü ona üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. O da gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığı için çok severim demişti. Sonunda atlar gözden kaybolduklarında onları bana geri getirin demişti. Atlar yanına gelince onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başlamıştı. Ancak biz Süleyman'ı verim demişti.

0: çünkü sen çok bahşedensin demişti. Bunun üzerine biz de rüzgarı Süleyman'ın emrine vermiştik. Öyle ki o, onun istediği yere onun sözüyle akıp giderdi. Yine biz bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, zincire vurulmuş başkalarını da onun emrine vermiştik.
1: Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz. Sa'd suresi 1'den 38'e kadar olan ayetleri dinlediniz.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve beni Refik-i Âlâ'ya, yani yüce dostun makamı olan kendi katına kavuştur diye dua ettiğini duydum.

yanda hayat, ortada cami, yanda mezarlık. Dedikodu gıybet yapma, ya hayır konuş, ya sükut et. Oku meftaların ruhuna, yapamazsan Rabbini zikret. Yüksek sesle konuşma, kahkaha ile gülme. Gülmek kalbi öldürür, gözyaşı affa vesile. Yüce Rabbine sığın, ondan affını dile. Selam olsun yüce Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zor bulursun böyle bir yer, sana ilham verecek, manevi sıkıntını, acını dindirecek. Gerçek bir inanışla bakarsan etrafına, bu bakış hayatına yeni bir yön verecek. Düşün demiştik sana sözümüzün başında, er geç herkes yatacak şu musalla taşında. Eğer dürüst olursan bütün dünya işinde, korkma inşallah korkma, bu ömrün bitişinde. Bak soldaki ağaç mezarlıktır orası. Genç ihtiyar demeden gider gelen sırası. Kelime-i tevhid ile verirsek son nefesi, kurtuluşa erenlerden olur.

Bilinmez ki yarın acep hangimiz var sırada. Daha sıran var deme, bakarsın beklenen sıra bozulur. Büyük baba dururken torunun kabri kazılır. Bu ne hikmettir ya Rabbi? Sebebi sence malum. Kabre konduğum zaman ne olur benim halim? Ne malım fayda verir, ne de evladı iyalim. Benimle gelen sadece kefenimle amelim. İşte bunları düşün. Düşün, bak da ibret al. Vaktin olursa eğer, ihmal etme, yine gel. Böyle bir yer bulamazsın, tefekküre dalacak, sıkıntıdan kurtulup kalbe huzur dolacak. Kalbe huzur dolacak.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz esnediği zaman eliyle ağzını tutsun, çünkü şeytan onun ağzına girer.

0: yağmuru istemem, Meltem'i, rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, aşk istemem, istemem.
1: Radyo Hayat, Radyo Hayat.
2: Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kelecilerin pişirgil, yaramazını şeşirgil, sözün us ile düşürgil, demegil çağ ede bir söz.

sözümüzü dinle bari. Hezar gevher-i dinarı kara toprak edebilir söz. Kişi bile

söz. Yürü, yürü yolun ile, gafil olma ilmin ile. Key sakın ki dilin ile canına dal ede bir söz. Yunus imdi söz yatından, söyle sözü gayetinden. Key sakın o şeh katından seni ırav ede bir söz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kuvvetli kimse, yiğit kimse, pehlivan kimse, güreşte başkasını yenen kimse değildir. Gerçekten pehlivan, yiğit kimse, kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir.

bütün var edilmişlerin, bütün alemlerin, bütün zamanların Rabbi. Alımlı giysilerimizdeki, kifayetsiz lisanlarımızdaki, garip kıyafetlerimizdeki, kusurlu yasalarımızdaki, kendi icadımız tuhaf makamlarımızdaki, bizce hayli önemli ancak senin yakınlığında anlamsız şu küçük farklılıklar bizi birbirimizden ayırmasın. Ayrımcılık ve nefret sebebi olmasın.

Beni yarattığın o ses veren balçığın, ebediyen senin kelamınla tınlayıp ses vermesini ve yaratılışımın malzemesi olarak bildirdiğin o biçim verilebilir özlü kara balçığın, senin kelamınla biçim ve öz kazanmasını, senin kelamınla arınıp apak kesilmesini bana ve bencileyin aciz bütün kullarına nasip eyle.

Sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan kurtar beni. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat.

sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana duası ahiline ulaştı. Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkıyla geliyorum. Ubudiyetimi miracın sırrıyla taşlandırmanı istiyorum.

İlahi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz ederim, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabbi sensin. İlahi, huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin. İlahi, bana karşı azaplı değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin rahmetin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırım. Senin cemalinin nuruna sığınırım. Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerinin ıslahının yalnız ona bağlı olduğu nura sığınırım. İlahi, sen razı olasıya dek affını diliyorum. Bütün kuvvet, her kudret ancak sende.

Rabbim, senin isimlerin dilimin lezzetidir. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra sana gelecek ve senden bekleyeceğim. Allah'ım, günahlar dilimi tuttu. Emrine itaatsizliğim utancımdan ne diyeceğimi bilemez hale getirdi. Şiddetli gaflet sesimi kıstı. Rahmet kapını çalıyor ve Resulünün sence makbul ve yanında tanınan sesiyle mağfiret kapında durarak şöyle sesleniyorum. Ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey her şeyin iç yüzü ve hükümranlığı elinde olan, ey kendisine hiçbir şey zarar vermeyen, kendisine hiçbir şey fayda sağlamayan, kendinden hiçbir şey gizli kalmayan, kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen, hiçbir şeyden yardım beklemeyen, hiçbir şey kendisine benzemeyen, hiçbir şey kendisine aciz bırakmayan Allah, benim her şeyimi bağışla. Öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın.

gafletten, başkalarına bağır olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerinin zeval bulmasından, lütuflarının değişip başkalaşmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından, sanasız. Senden her zaman yalvaran diller, haşyetle ürperen gönüller istiyoruz. Tövbelerimizi kabul buyur. Bizi günahlardan arındır. Dua ve isteklerimize cevaplar lütfeyle. Delil ve bürhanlarımızı hedefine yönlendir. Kalplerimizin ufkunu aç. Dilimizi doğruluğa bağla. Ve gönül kirlerimizi temizle. Amin.

Medet ey gizli açık her halimizi bilen. Medet ey hayat ve kaderimize hükmeden. Medet ey ilk kapı ve son merci. Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledik ve hasretle yutkunup durduk. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde, tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizasını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz! Şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da, içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster.

üzerimize cemaliyle yumuşacık ve şeker tadında karlar indirip celaliyle dağları ve yolları kara bürüyen Rabbimiz, kalplerimize kar tanesinin paklığını indir. Mutluluklarımızı kar taneleri sayısınca çok eyle. Hüzünlerimizi rahmetinin dokunuşuyla kar taneleri gibi erit. Dostluklarımızı her bir kar tanesi gibi özel ve güzel olarak halkeyle. Bizi senin rızan yolunda uçuşan kar taneleri eyle. Günahlarımızı gufranının karında yıka ve temizle. Amin.

sana ibadeti ve senin sevgini, susuz ve sıcak bir çöl ortasında kavuşulan serin bir vaha gibi ve sağanaklar altında keşfedilen mücehhez bir sığınak gibi ve kararan kalplerimize, sararmış defterimize merhem olan bir deva gibi ve güneş altında serin bir gölgelik, üşüyen bir çocuk için sıcak bir ateş ve hastalıklarımız için bize sunulan en kıymetli şifa gibi sevimli, istenilen ve ulaşılan bir hal, bir şeref kıl. Ve hayatımızı emrine amade, hükümlerine müsahhar, günahlardan azade ve yardımına mazhar kıl. Ve liyakatsiz anlarımızı rahmetinle eksiksiz bir felaha ulaştır. Ya Rab, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer

0: radyosu.
1: Ey Habibi Mahmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'ın. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinden. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zat da kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukaşe'ydi bu ihtiyar zat. Ukaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebubekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al, getir, buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır, harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas! Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı, elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım, biz, diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki, adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a, sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın, buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe.
Ne mutlu sana ey UKŞ. Ne mutlu sana.

Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Gecelerden birinde dışarı çıkmıştım. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına gidiyordu. Ben de ayın ışığında yürümeye başladım. Resulullah başını çevirip beni görünce "Sen kimsin?" buyurdular. Ben de "Ebu Zer" dedim.

Acep şu yerde var mola, şöyle garip bencileyin, bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyin. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu, çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler olmasın, şöyle garip bencileyin. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin. Nice bu derd ile yanam, ecel ere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuvalar, şöyle garip bencileyin. Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare. Var indi gez şardan şare, şöyle garip bencileyin. Şöyle garip bencileyin. Şöyle garip bencileyin.

Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler.

0: Toprağa garg olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler.
1: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.

Amr İbni Şuayb, babası vasıtasıyla dedesi Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendileri izin vermedikçe iki kişinin arasına oturmak bir kimseye helal olmaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

deli dolu geçtik ateş hatlarından. Sevgim korkuyla beraber büyüdü içimde. Sevdikçe korktum, korktukça daha çok sevdim. Er geç birbirini boğacaktı bu duygular, biliyordum. Neden sonra farkına varıyor insan? Ayağına takılan bütün taşları yoluna kendi döşediğinin. Senin yarınlara inancın benden yüklüydü. Daha cesaretliydin. Planı çatılmamış yarınlara ektiğin umutlar er geç açacaktı, biliyordun. Deli sevdalı çocuk ruhumun, nicelerinin uğruna kıyametler kopardığı değersiz değerlere sırt dönmüş güvenli saflığında bir sonsuzluk buldun kendine. Ve hayatımızın resimlerini çizdin duvarlarımıza. Sonra birden yeşil bir kentte ılık bir yaz gecesine astın beni. Sevdalı ömrümün dakikası beş para etmedi. Ödedim, cümlelerim seni taşımaktan yorgun düştü. Son sözün ve son anın efendisi olmaya bilenmiş yüreğine yenildim. Geçmişten nefes alıp geçmişe nefes verdim. Anılar kemirdi yüreğimi, felç oldu hislerim. Zamanın çoktan dibe çöktüğü kum saatimin belinden tek bir saniye bile süzülmüyordu. Ters çevirmeye cesaretim yoktu. Çünkü yeniden başlayacak bir hayatın korkağı olmuştum. Aşkların sonrasında hüzün vardır. Ya sen hüznü boğarsın, ya da hüzün seni boğar. Ama birisi kanatlarını kırarsa eğer, yaralı kuş rolüne soyunacağına yürümeyi denemelisin, hayata dönmelisin. Bunları düşünebilmek bile kendime dönüşümdü ve sonumu infaz ediyordu içimde. O gece yüreğimden sağ çıksaydın eğer, ölen ben olurdum. O gece hayatın lekesiz bir anında seni intihar ettim. Şimdi katil benim. Artık güncemde bir boşluksun. Yavaş yavaş taze anıların altına gömülüyorsun. Ve sana ait sandığım her şeyin

0: ve ufkuma sensizliği korkusuzca geriyorum.
1: İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Bir Müslüman ölür de cenaze namazını Allah'a şirk koşmayan 40 kişi kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul eder.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, belirli bazı sure ve ayetleri okumaya teşvik konulu hadisler aktarmaya devam ediyoruz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kul hüvallahu ehad suresi hakkında şöyle buyurdu. Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Bir başka rivayete göre Resulullah aleyhisselam ashabına şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz mi kalıyor? Bu onlara gerçekten zor geldi ve buna hangimizin gücü yeter ki ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz Kul hüvallahu ahad, Allahu samet, Kur'an'ın üçte biridir buyurdular. Konuyla ilgili bir başka hadis. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, bir adam başka bir adamın Kul hüvallahu ahadı tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olunca Resulullah aleyhisselama gelip bu durumu anlattı. Adamın kendisini bunu azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, canımı gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Bir başka hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul hüvallahu ahad suresi hakkında şüphesiz ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Bir başka hadis. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam, ben şu Kul hüvallahu ahad suresini seviyorum dedi. Peygamberimiz, şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar buyurdular. Hadisin açıklaması. Görüldüğü gibi İhlas suresi ile ilgili bu rivayetlerin her biri muhteva itibariyle aynıdır. Sadece muhteva değil, hadisler arasındaki lafızlar bile müştereklik arz etmektedir. Bu sebeple hepsini birlikte ele almamızın daha isabetli olacağını düşündük. İhlas suresinin de Fatiha gibi birden çok adı bulunmaktadır. İhlas'tan sonra en yaygın olan adı Kul hüvallahu ahad'dır. Fakat bu sureye Tevhid suresi, Marifet suresi, Tefrit suresi, Tecrid suresi, Necat suresi adları başta olmak üzere Kur'an tefsirlerinde sayılan daha başka birçok isim verildiğini görürüz. Bu sure, müşriklerin Peygamber Efendimiz'e bize Rabbinin nesebini söyle demeleri üzerine nazil olmuştu. Bu sebeple Nisbe suresi de denilmiştir. Allah-u Teala'nın nesep, soy, sop gibi şeylerden münezzeh olduğu surede açıkça belirtilmiştir. İhlas suresini okumanın Kur'an'ın üçte birine denk olduğuna dair hadisler birçok sahabiden rivayet edilmiştir. Onlar arasında Uvey İbni Ka'b, Ömer İbni Hattab, Ebu Eyyub el-Ensari ve Ebu Mesud el-Ensari gibi meşhur isimlerin bulunduğunu görmekteyiz. İmam Gazali'ye göre Kur'an'daki bilgilerin temeli üç çeşit ilmi kapsar. 1- Mebde, yani varlığın başlangıcı ile ilgili ilimler. 2- Me'at, yani varlığın sonu hakkındaki ilimler. Ve 3- Sırat-ı Müstakim, yani dosdoğru olan yolun ilmidir. Bir kısım alimlere göre ise İhlas suresi sevap bakımından da Kur'an'ın üçte birine eşittir. Çünkü hadislerin zahirinden anlaşılan mana budur. Fakat Peygamber Efendimizin Kur'an'ın her harfine 10 sevap verileceğine dair bu konunun başında açıkladığımız hadislerine bakarak bu görüşe itiraz edenler olmuştur. Bu itirazlara bir takım akli ve nakli yorumlarla cevaplar verilmişse de bizim bu tafsilatı tefsirlere bırakmamız daha doğru olur. İmam Nevevi'nin Buhari'den tahric ettiği ve Tirmizi'nin de aynısını rivayet ettiği, Peygamberimizin İhlas suresini seven kişiye bu sevginin kendisini cennete götüreceğini haber verdiği hadis, uzun bir metnin en son cümlesidir. Buhari, bu hadisi muallak olarak, yani senedini zikretmeksizin nakletmiştir. Buna göre Kuba Mescidi'nde
cemaate namaz kıldıran Ensar'a mensup bir sahabi, kıldırdığı her namazın her rekatında Kul Hüvallahu Ahad suresini okuyor. Sonra bir başka sureyi ona ekliyordu. Cemaat kendisine itiraz ettiyse de buna devam etti ve dilerlerse bir başkasını kendilerine imam edinmelerini söyledi. Fakat onlar cemaatin en faziletlisi olarak o sahabeyi gördükleri için bir başkasının namaz kıldırmasını da istemiyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün onların yanına gelmişti. Bu durumu kendilerine haber verdiler. Resul-i Ekrem o sahabeye, "Arkadaşlarının arzu ettiği şeyden seni alıkoyan ve her rekatta bu sureyi okumaya sevk eden sebep nedir?" diye sordu. O sahabi, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini çok seviyorum." dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar." buyurdular. Böylece Efendimiz onu takdir etti ve bu davranışından vazgeçmesini de söylemedi. Hadisin başka kaynaklardaki rivayetlerinde bu kişinin Külsum İbni Hidm adındaki sahabi olduğu tasrih edilmiştir. Fakat bu, herkesin yapması gereken veya her zaman yapılması gereken bir sünnet olmadığı gibi, hangi sure olursa olsun sürekli onu okumak, sanki başka şey okunmazmış gibi bir kanaate sahip olmak veya bu kanaate sahip olunmasına vesile teşkil etmek hoş karşılanmamıştır. Ne var ki namaz dışında ve kişinin kendine ait bir virt olmak üzere dinlediği sure ve ayetleri ezberlemesi, okuması ve bunu sıkça tekrar etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bizim toplumumuzda özellikle Fatiha ve İhlas surelerinin birçok vesileyle namaz dışında yaygın olarak okunması, bu teşvik unsuru hadislere bağlanabilir. Böyle davranmakta da hiçbir sakınca söz konusu değildir. Hadislerden öğrendiklerimiz. İhlas suresi metni kısa fakat muhtevası yoğun surelerdendir. İhlas suresinin birçok ismi olup Kul Hüvallahu Ahad bu isimlerden biridir. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu denklik ihtiva ettiği ilim ve mana derinliği ile ilgili olabileceği gibi sevabıyla da ilgili olabilir. Kur'an'ın ihtiva ettiği bilgiler temelde üç kısma ayrılır. Tevhid, teşri ve ahlak. İhlas suresi tevhidin temelini teşkil eder. Fakat teşri ve ahlak da tevhide bağlıdır. Peygamber Efendimiz İhlas suresinin faziletleri ile ilgili pek çok sahih hadis irat buyurmuşlardır. Bunlar bize onun kıymeti hakkında yol gösterir. İhlas suresini sevmek, onun mühtevasını sevip ona uymak anlamına geldiği için böyle olanlar cennete girmeyi hak ederler. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Radyo Hayat Android uygulaması yayında. Yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin. Dinleyin.
2: Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran rahmeti sonsuz, eğer senin kainatı aydınlatan bu ezeli ışığın olmasaydı, bizler hiçbir şeyi doğru göremez ve hiçbir isabetli hükme varamazdık.

hepimiz senin inayetinle varlığa erdik. Senin bildirdiklerinle gerçeği öğrendik. Eğer lütfedip de varlığını ruhlarımıza duyurmasaydın, nereden seni bilecek, nereden itminana erecektik? Allah'ım, halimizin koruyucusu olan dinimizi bereket kaynağı eyle. Dönüşümüz kendisine olan ahiretimizi ve içinde azığımız olan dünyamızı mübarek kıl. Ölümü de her türlü şerden kurtulmaya vesile eyle.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız."

Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine "Yerhamüke Allah" denileceğini ümit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yapmacıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de onlara "Yehdikümullahü ve yuslihu baleküm." Allah size hidayet versin ve halinizi düzeltsin buyururlardı.

çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem aleyhisselam meleklere "Esselamu aleyküm" dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullah" karşılığını verdiler. Onun selamına "ve rahmetullah"ı ilave ettiler.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda cihad için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı çoluk çocuğuna harcadığın paradır.
1: All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white man has no superiority over a black man, nor a black man over a white man, except by piety and good action. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not, therefore, do injustice to yourselves. Remember, one day you will meet Allah and answer to your deeds. So beware, do not stray from the straight path of righteousness after I am gone. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Yolculuk. Yoluna kurban olunan nice yolculuklar vardır. Yolun sonunda bir sevgili, bir menzil vardır. Yol güzeldir, yolculuk güzeldir. Ne mutlu, kutlu yolda olanlara.
1: Arkadaşlar hazırlanın. Uzun zamandır planladığımız yolculuğa haftaya çıkıyoruz.
2: İnşallah. Ne kadar da özlemişim yoluna, toprağına kurban.
3: Evlere söyleyelim, yol hazırlığı da yaptıralım. Muhabbetle, neşeyle gider geliriz. Çayımız, nargilemiz.
1: Şuna da bak. Sanki eğlenceye gidiyoruz. İstersen malzemeleri de al. Belki oradan kaplıcaya gideriz ha. Tövbe tövbe.
4: Yahu ne var bunda? Haram şeyler teklif etmiyoruz
1: olsun
4: ki.
1: Haram değil ama yol var, yordan var.
2: Oğlum feyiz almaya, ibret almaya gidiyoruz. Kutsal mekanları, Allah dostlarını nasıl ziyaret etmeli bilmiyoruz ki.
1: Babamın muhterem bir arkadaşı var. Sanırım ondan yardım isteyebiliriz.
4: Benim için uygun. Hadi gidelim.
5: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam gençler. Hoş geldiniz.
1: Arif amca, bir müşkülümüz var da bize yardımcı olursunuz diye geldik.
0: Hayırdır inşallah.
1: Biz kutsal mekanları ve kutlu insanları ziyarete giderken bu işin adabı usulü nedir bilemediğimizden aramızda fikir ayrılığı oldu. Ayhan dedi ki eğlene eğlene gideriz. Çayımızı nevalemizi alırız. Hem gezer hem eğleniriz. Bizim de kafamız karıştı. Hani yapacağımız şeyler haram da değil.
0: Bu konuyu önemseyerek gelmenize çok sevindim. Hele bu kadar önemli bir konunun gençler tarafından ciddiye alınması beni daha da sevindirdi. Maalesef yaşlılar bile önemsemiyor ziyaret adabını. Bakın, her işin, her ibadetin bir usulü, adabı vardır. Adapsız, kuralsız bir yer olmaz, olamaz. Ziyaretin de elbette adabı, usulü vardır. Her şeyden önce güzelce niyet edilmelidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyete göredir," buyurmuşlardır. Neye niyet ettiyseniz sizin için o vardır. Eğlenceli ve turistik bir gezi gibi de gidebilirsiniz. Karşılığında da eğlenir ve neşelenirsiniz. Bir rivayete göre Asr-ı Saadet döneminde Mekke-i Mükerreme'de birisi bir kadına talip olup onunla evlenmek ister. Kadının ismi Ümmü Kays idi. Kadın adama Medine'ye hicret etmeyi şart koşar. Adam da hicretin fazilet ve sevabına ulaşmak için değil, sırf sevdiği kadına kavuşmak için Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Görünüşte bu adam da diğer Müslümanlar gibi vatanını terk eder. Fakat diğer Müslümanlar bu hicreti sırf Allah ve Resulü için yaptılar. Bu adamın durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorulunca, "Hiç şüphesiz ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve karşılık bulur. Herkese niyet ettiği şey verilir. Kim hicretini Allah ve Resulü için yapmışsa, onun hicreti Allah ve Resulü için olmuştur. Kim de hicretini elde edeceği bir dünyalık ve evlenmek istediği bir kadın için yaparsa, onun hicreti de niyet ettiği bu şeylere olmuştur," buyurur. Yani anlayacağınız, niyetiniz neyse karşılığı da odur. En güzel yol Allah'ın yoludur. Onun evidir, onun sevdiklerinin ve onu sevenlerin yoludur. O yolun yolcuları da güzeldir. Allah'ı ve Resulünü seven onların sevdikleriyle olmalı ve onları da zaman zaman ziyaret etmelidir. Yalnız yola bilenle gidilir, bilenle çıkılır ve bilenden öğrenilir. Tıpkı edep gibi. Edep de bilenden öğrenilir. Ne aradığını bilen ehliyle ararsa ve de edeple ararsa mutlaka aradığına kavuşur, umduğuna nail olur. Yolcularını Allah'a götüren bir tek yol vardır. O da Peygamber Efendimizin başında bulunduğu edep yoludur. O sebeple arifler bu yola edeple girilir, edeple gidilir. Neticede menzile edeple erilir demişlerdir.
5: Kusura bakmayın Arif amca. Önce bize edebi anlatsanız iyi olacak. Bilmiyorum edepsizlik mi ettim sözünüzü kesmekle ama.
0: Maşallah, maşallah. Edebi merak etmeniz çok güzel. O olmayınca inanın her şey eksik. Bakın size bir levha göstereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Birçok yerde rastladım ama Arapçam olmadığı için ne olduğunu bilmiyorum.
0: Burada edep yahu yazar. Aradım bütün meclisleri, ilmi kıldım talep. Dediler ilim en sonunda, önce lazım edep demişlerdir. Edep, iyi terbiye, güzel ahlak, haya, zarafet ve nezaket gibi anlamlar taşır. İnsana dair bir kavramdır. Her işin kendine has bir edebi vardır yani. Neyden bahsediyorsak o işin ahlaki kuralı ve terbiyesi demektir. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz demiştir. İlmin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh. Mevlana da Mesnevisinde edebi şöyle anlatır. Ticarette kamil değilsen yalnız başına dükkan açma. Yoğrulup kemale erinceye dek birisinin hükmü altına gir. Susun, dinleyin, emrini işit, sükut et. Madem ki hak dili olamadın, kulak kesil. Söylersen bile sual gibi söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş. Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de itiyat yüzündendir. Kötü huy, adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan, kim seni bundan men etmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. Puta tapanlar tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir. Kimi falan adamın huyu kötü, tabiatı fena diye şikayet eder görürsen, bil ki bu şikayetçinin huyu kötüdür. Kötüdür ki o kötü huylunun kötülüğünü söylüyor. Çünkü iyi huylu, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü söylemeyen kişidir. Şair ne güzel söylemiş. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş. İlla edep, illa edep. Allah'a karşı edep. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, ihsan derecesine ulaşmaktır edep. Kişinin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesidir. Zira kul Rabbini göremiyorsa da Rabbi Celle Celaluhu onu görüyor. Hakka karşı edep nerede, ne zaman ve kimde zahir olursa olsun hakkı kabul edip ona itaat etmek, ondan geleni asla reddetmemek ve her zaman ondan razı olmaktır. Hakiki edep hakta kulun fani yani yok olmasıdır. Allah'a karşı edebin en güzeli bu yakınlığı her an hissedebilmedir. Davud-i Tayi şöyle anlatır. 20 yıl Ebu Hanife Hazretleri ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine yalnızken ayağınızı uzatmanızda ne mahsur var dedim. Bana Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha eftaldir dedi. İhsan derecesine ulaşan ehlullah hep böyle düşünürler. Gönül ehillerinin dilinde edep şu dizelerle tarif edilir. Edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan. Size Resulullah'ın edebinden de bahsedeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi de ne güzel edeplendirdi. İşte nuru Muhammedi edepte insanlık için en güzel örnektir. Onun edebiyle edeplenmek, bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetine sarılmakla mümkündür. Çünkü Allahü Teala, peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz de onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimizin edebinden nasibi olan güzel insanlardan birkaç örnek vereyim. Mescid-i Nebevi'nin tamirinde abdestsiz hareket etmeyen Osmanlı'nın güzide insanları çekiçlerine keçe bağlayarak Resulullah'ın ruhaniyetini tedirgin etmekten kaçınmışlardır. İmam-ı Malik, Allah Resulü'nün bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmedi, ayakkabı giymedi. Hazreti Mevlana buyurur, "Kalbim iman nedir diye aklıma sordu. Aklım da kalbimin kulağına iman edepten ibarettir diye fısıldadı. Onun için edepsiz kimseler yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz. O belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
2: Aman Allah'ım, edep ne kadar da çok şeymiş ve biz ne kadar da az biliyormuşuz.
0: Evet, maalesef. Sadece siz gençler değil, toplumun çoğu bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bakın meşhur şairlerimizden Yusuf Nabi'nin Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini, ziyaretlerini size anlatayım da görün bakalım edeple yapılan ziyaret nasıl olurmuş. Osmanlı devrinde yaşamış arif ve meşhur şair Yusuf Nabi 1678 yılında bir kafileyle hac yolculuğuna çıkmıştı. Kafile Hicaz bölgesine girince Hazreti Peygamber'i ziyaret aşkı Nabi'yi iyice sardı. Öyle ki vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı. Bir gece yarısı kafile Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Rami Mehmet Paşa o esnada kıble tarafına doğru ayaklarını uzatmış uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü manzara Nabi'nin canını sıkmıştı. Paşa'yı uyandıracak bir şekilde şu meşhur beyitleri söylemeye başladı. Sakın terki edepten, küyi mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Okuduğum dörtlükte şunu der şair Nabi. Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahü Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir yerdir. Bu beyitleri işiten paşa gözünü açtı, hemen kendine geldi. İkazın sebebini anladı, ayaklarını topladı, doğruldu. Nabi'ye dönerek, ne zaman yazdım bunları, senden başka duyan oldu mu onları diye sordu. Yusuf Nabi, bunları daha önce herhangi bir yerde söylemiş değilim. Şimdi sizi bu halde görünce elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok, dedi. Paşa bunun üzerine, öyleyse bu aramızda kalsın diye ikaz eder, Nabi susar, yola devam ederler. Kafile sabah ezanına yakın Hazreti Resulullah'ın mescidine yaklaşır. Bir de bakarlar ki mescidin minarelerinden müezzinler ezandan önce Nabi'nin sakın terki edepten beytiyle başlayan naatini okuyorlar. Nabi ve paşa hayret ederler. Hemen mescide girip namazı kıldıktan sonra müezzinin yanına koşarlar ve heyecanla sorarlar. Allah adına, peygamber aşkına söyle, sen ezandan önce okuduğun o beyitleri kimden, nereden ve nasıl öğrendin? Müezzin önce cevap vermek istemez. Nabi ısrar edince, bunun üzerine müezzin, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek, ümmetimden Nabi isimli biri beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın. Mescidime girişini kutlayın, buyurdu. Biz de Efendimizin emirlerini yerine getirdik deyince Nabi heyecandan ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette ağlar, ağlar ve gözyaşları içinde müezzine tekrar sorar. O iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi dedi? O benim ümmetimdendir mi buyurdu diye sordu. Müezzin, evet Nabi dedi. O benim ümmetimdendir buyurdu deyince Nabi bu iltifata daha fazla dayanamadı. Sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında paşayı ve müezzini yanında ağlarken buldu. Evet gençler, edeple yapılan ziyaretin mükafatı bizzat Allah Resulü'nden geliyor.

0: Vakitte hayli ilerlemiş, ezan okunuyor. Hadi namazımızı da kılalım da sonra sohbetimize devam ederiz. Vaktinde cemaatle kılınan namaz da namazın edebidir. Hadi alın abdestlerinizi de cemaate yetişelim. Bismillah. Çok şükür namazlarımızı da eda ettik. Allah kabul etsin cümlemizin namazını. Şimdi bir yandan çaylarımızı içer, bir yandan sohbetimize devam ederiz. Evet gençler, zannedersem edep meselesi anlaşıldı, öyle değil mi?
1: Hem de nasıl? Allah razı olsun, gönlünüze sağlık.
0: Edep anlaşıldığına göre yol hazırlığına başlayabiliriz. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşları önce kalplerini kontrol etmelidir. Kalp huzurlu ve sakin olmalıdır. İş endişesi, geçim derdi, borçlar, küskünlükler ve kalp kırıklıkları olmamalıdır. İnsanları sevmeyen hakkı sevemez. Yola çıkan kimse evli ise çoluk çocuğunun nafakasını bırakmalı. Ayrıca anne ve babasının da gönlünü mutlaka almalıdır. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamberimiz, bir kimsenin gücü yettiği halde bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmesi günah olarak ona yeter buyurmuştur. Ayrıca Bakara suresinin 197. ayetinde Yüce Mevlamız, yola çıkarken azık edinin, şunu da bilin ki en hayırlı azık takva azığıdır. Ey akıl sahipleri, sadece benden korkun, bana karşı takva üzere bulunun buyuruyor. Anlayacağınız geride bıraktıklarımız çok önemli. Onlarla helalleşmeli, gönül hoşluğu, gönül huzuru ve takva azığıyla yola çıkılmalıdır. Diğer bir konu ise yola çıkarken güzel arkadaş bulmaktır. Doğru insanlarla yola çıkan doğru yol alır. Tek başına zorda kalmadıkça yola çıkılmamalıdır. Birkaç kişiyle birlikte olunca da içinizden birinin başkan olması çok doğru bir hareket tarzıdır. Zira Peygamber Efendimiz, topluca bir yolculuğa çıktığınız zaman içinizden birini başkan seçiniz buyurarak konunun önemini vurgulamıştır. İlk bakışta başkan olmasa ne olur sanki diye akla gelebilir. Birkaç yere bir arada gidin, o zaman bu hadisin önemini kavrarsınız. Hepimiz nefs taşıyoruz. Yolda herkes bir baş çekerse hepinizin canı sıkılır. Halk arasında derler ya, horozu çok olan yerde sabah olmazmış diye. Bırakın sabahı, zaman zaman kalp kırgınlıkları dahi yaşanabiliyor. Siz siz olun, Peygamberin sözünden çıkmayın. Yine yola çıkmadan mutlaka yakınlarınızla vedalaşın ve helalleşin. Hani hepimizin bildiği bir deyim vardır. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Onun için mutlaka helalleşin. Vedalaşırken de karşılıklı dua etmek berekettir. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz, sizden biriniz sefere çıkacağı zaman kardeşiyle vedalaşsın. Şüphesiz Allahü Teala vedalaşırken yapılacak duada onun için bereket yaratır buyurmuştur. Yolcu için istenecek en güzel şey yolculuğun hayırlara vesile olmasıdır. Hac, hizmet, ilim ve büyükleri ziyaret için çıkılan bir yolculuğun ana sebebi kalbin ıslahıdır. Bu işin başı kadar sonu da önemli olduğu için Yüce Peygamberimiz hac veya umreye gönderdiği kimselere Allah'tan hayırda muvaffakiyet ve hayırlı akıbet istemiştir. İşin ya da yolculuğun başında niyetimiz gayet iyi olabilir. Ama başladığımız işin ya da ziyaretin iyi bir şekilde tamamlanması da çok önemlidir. Şeytan bizimle sonuna kadar mücadele eder. Hatta ölene kadar mücadelesini sürdürür. Öyleyse bizim başladığımız her işi aynı niyet ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürmemiz gerekir. Evet gençler, yola çıkarken geride bıraktıklarımızın hepsini, yani malımızı, mülkümüzü, ailemizi, her şeyimizi samimi olarak Allah-u Teala'ya emanet etmeli, ona sonsuz, şeksiz, şüphesiz güvenmeli ve geride bıraktıklarımız ne olacak diye düşünmemelidir. Tabii ki tedbirimizi sonuna kadar aldıktan sonra. Aklımızın sürekli geride bıraktıklarımızda olması ziyaretimizi, niyetimizi ve amelimizi zedeler ve yeterince istifade edememiş oluruz. Yeri gelmişken size bir kıssa anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün insanlara hediyelerini dağıtırken yanına çocuğuyla birlikte bir adam gelir. Hazreti Ömer adamla çocuğu bir süre inceler ve der ki, "Bu çocuk sana ne kadar benziyor? Bu kadar birbirine benzeyen hiç kimse görmedim." Adam da, "Ey müminlerin emiri, sana bu çocuğun durumunu anlatayım," der ve anlatmaya başlar. Annesi bu çocuğa hamileyken ben bir yolculuğa çıkmak istedim. Annesi bana, "Beni bu halde bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Ben de, "Karnındaki çocuğu Allah'a emanet ediyorum," dedim ve yola çıktım. Döndüğümde hanımım ölmüştü. Çok üzgündüm. Yakınlarımla mezarlığa gittik. Hanımımın kabrine yaklaştığımda mezarlıklardan bir ateşin parladığını gördüm. Oradakilere "Bu nedir?" diye sorunca, "Senin hanımının kabridir. Bu ateşi her gün kabrin üzerinde görüyoruz," dediler. Bunun üzerine ben, "Vallahi o gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçiren iyi bir kadındı. Bu ateş neden çıkıyor?" diyerek hayret ve endişeyle kabri kazmaya karar verdik. Kabri açtığımızda bir de baktık ki içinde bir ışık yanıyor ve çocuk da yanında yuvarlanıp duruyor. Korku ve gözyaşları içinde kabre bakarken o esnada gayipten bir ses bana, "Bu senin bize bıraktığın emanetindir. Eğer annesini de bize emanet etmiş olsaydın, onu da sağ salim bulurdun," dedi. Hadiseyi dinleyen Hazreti Ömer, "Gerçekten bu çocuk sana bir karganın diğerine benzemesinden daha çok benziyor," dedi. Evet gençler, kıssadan hisse. Her zaman, her yerde yalnızca ona güvenin, ona emanet edin. Zira ondan başka bizi koruyacak, bizi saklayacak hiçbir güç yok. Siz her şeyinizi ona emanet ederseniz kazanan olursunuz. Eğer dilinizle Allah'a emanet eder, kalbinizle de acaba benim eşim, çocuğum, malım, mülküm, dükkanım, tezgahım diye kalbinizi meşgul ederseniz gerçek manada Allah'a güvenmemiş olursunuz. Bedeniniz gittiğiniz yerde, kalbiniz geldiğiniz yerde olursa yine istifade edememiş olursunuz. Evet gençler, buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı?
2: Vay anam vay, biz ne yolculuğu, ne adabını, ne de nasıl istifade edebileceğimizi bilmiyormuşuz.
3: Nasıl, yine eğlenelim, havuza da girelim diyor musun?
2: Tövbe vallahi, bir daha mı? Asla.
0: Bakın gençler, havuza gidilmez, eğlenilmez diye bir şey söylemiyorum. Ancak onun için ayrıca yola çıkar, meşru daire içerisinde denize de kaplıcaya da girer, hem de eğlenirsiniz. Fakat kutsal yerleri ziyaretle karıştırmayın. Anlaşıldı mı?
4: Hem de öyle bir anlaşıldı ki bir daha aklımızdan hiç çıkmaz.
0: Ben şimdi size çay getireyim de içeriz, değil mi? Çaydan sonra yolculuk sırasında nasıl davranılır, huzurda neler yapılır ve de dönüş nasıl olmalı, biraz da onlardan bahsederiz. Sahi Ahmet, sen bir kaside oku da dinleyelim ha? Ne dersin? Hadi bakalım.

0: çaylarımızı içtik, Ahmet'in o güzel sesinden kasidemizi de dinledik. Şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sırada yolculuk namazı var. Birçok şeyin namazı olduğu gibi yolculuğun da namazı var. Hac, ticaret veya ziyaret için uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin evinden ayrılırken iki rekat namaz kılması sünnettir. Güzelce namazı kıldıktan sonra el Mevla'ya açılır, samimi bir kalple yardım istenir. Yolculuğun hayırlı olması, yoldaki bela ve sıkıntıların defedilmesi için dua edilir. Yolda şeytanın şerrinden, kötü insanların zulüm ve fitnesinden, kaza ve belalardan korunmak için Ayet-el Kürsi ve Kureyş suresi okunur. Ayrıca 5 sure daha önereceğim ki bunları Resulullah öneriyor. Hazreti Peygamber Cübeyr bin Mut'ime, "Ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel, yol asığı en bereketli kimse olmak ister misin?" diye sorar. Hazreti Cübeyr de, "Anam babam sana feda olsun, tabii isterim." diye cevap verir. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse şu 5 sureyi oku. Bunlar Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Her sureye besmele ile başla, besmele ile bitir." buyurdu. Sonraları Hazreti Cübeyr şöyle anlatır. "Ben önceleri zengin bir adamdım. Birileriyle yola çıktığımda onların en dağınığı ve azığı en bereketsiz olanı ben oluyordum. Hazreti Peygamber'in öğrettikleriyle amel ettikten sonra arkadaşlarım içinde hali en güzel ve azığı en bereketli kimse ben oldum. Şimdi gençler, ben size genel bilgiler vermeye gayret ediyorum. Tüm ayrıntılı bilgileri, ayetleri, hadisleri vermeye pek zamanımız yok. Bu çok da iyi olmaz." Diyeceksiniz ki niye? Bütün bilgileri hazır olarak vermek sizi tembelliğe alıştırabilir. Halbuki genel bilgileri öğrendikten sonra kitaplara müracaat ederek kalan bütün konuları ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Üstelik kitapları her istediğiniz anda elde edebilir, bazılarını yanınızda dahi taşıyabilirsiniz. Öyle değil mi Ahmet?
1: Çok haklısınız Arif amca.
2: Arif amca, size gelmekle ne kadar da iyi yapmışız.
3: Bundan sonra her işe, her ibadete daha dikkatli bakıp araştırmaya çalışacağım.
1: Allah sizden razı olsun. Ne kadar dua etsek azdır. Bize müsaade etseniz, sizi çok yorduk da.
0: Durun hele canım. Ben daha yorulmadım. Hem de anlatacağım şeyler var. Ama siz sıkıldıysanız o başka.
2: Estağfurullah efendim. Sıkılmak ne kelime? Yalnızca sizi daha fazla yormayalım diyoruz.
0: Sizlerle beraber olmak insanda hiç yorgunluk bırakır mı? Şimdi anlatacağım konu biraz da bununla ilgili. Yani yola hangi gün, hangi saat çıkmalı? Şu anki durum buna pek uymuyor ama siz kalkalım deyince zamanı olmadığı için dedim. Eğer iş, güç ve aile ortamı açısından şartlar yerinde olursa, Perşembe günü yola çıkmak sünnettir. Ka'b bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha ziyade Perşembe günü sefere çıkardı. Bir yere seriye göndermek istediğinde de sabah erkence gönderirdi. Eğer Perşembe günü yola çıkılamazsa Pazartesi tercih edilir. O günde müsait olmazsa herhangi bir gün yola çıkılabilir. Ancak Cuma vakti yaklaşmışken yola çıkmak mekruhtur. Yola sabah erken çıkmak ve işe günün evvelinde, yani olabildiğince erken başlamak hem sünnet hem berekettir. Peygamber Efendimiz, "Allah'ım, işlerine erkence başlayan ümmetime işlerinde bereket ver." diye dua etmiştir. Yola çıkmadan önce hazırlıkları gözden geçirmek gerekir. Yol emniyeti ve vücudun sıhhati için gerekli olan yiyecek, içecek, ilaç, temizlik malzemeleri gibi çağın şartlarına göre tedbir açısından ne gerekiyorsa yanında bulundurmalıdır. Gerçi bu çağda her şey her zaman bulunabilir durumda ama yine de tedbirli olmakta büyük fayda vardır. Unutmadan çok önemli bir husus daha var. O da sadaka. Evet, sadaka. Eskiler yol sadakası adı altında fakirlere sadaka vermeden çıkmazlarmış. Siz de bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sadaka, kötülüklere ve belalara karşı manevi bir kalkandır, koruyucudur, rahmet vesilesidir. Sadaka vereni korurken alanı da memnun eder. Muhtaçları sevindiren kimseden Allah razı olur. Yüce Peygamberimiz sadakayı şöyle övmüştür. Sadaka Allah'ın gazabını söndürür, kötü ölüme mani olur. Bir sadaka 70 belayı def eder. İnsanlara iyilikte bulunmak, kişiyi kötü durumlara düşmekten, afet ve belalardan korur. Büyüklerden birisi, fakirlere sadaka vererek gönüllerini hoş et, korkma, istediğin vakit yola git, demiştir. Bu sebeple yolculuğa çıkarken gücün yettiği kadar sadaka vermek ve gönülleri hoş etmek gerekir. Az ya da çok olması inanın hiç de önemli değil. Yeter ki gönülden olsun, kalp huzuru ile olsun. Ziyaret için sadece Allah'ın evini değil, diğer kutsal yerleri ve Allah dostlarını da ziyarete gidince adaba dikkat etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşad işlerinde halifesi, güzel ahlakında varisi olan bir mürşidi ziyarete giderken de bu edebe uyulursa büyük bir bereket olur inşallah. Büyük fıkıh ve hadis alimi ve aynı zamanda edep üstadı İmam Nevevi demiştir ki, şeyh ve üstadlarımdan birini ziyarete gittiğimde muhakkak yolda bir sadaka verip, Allah'ım beni üstadımda kusur araştırma hastalığına düşürme, onun anlayamayıp kusurlu zannedeceğim hallerini benden gizle diye dua ederdim. İmam Nevevi gibi ziyarete gitmeyi Mevlamız bize de nasip etsin. Evet gençler, şu ana kadar anlattıklarımız yola çıkmadan önceki hazırlıklarımızla ilgiliydi. Bundan sonra yolculuk esnasındaki edeplerle ilgili, vardığımız yerle ilgili edepleri anlatacağız. Şair diyor ki, aşk bahsinde bu muhabbet yardan gelir, yâre gider. Parça parça gelir sevda, gidince yekpare gider. Ateştir çoğaltan külü, dalında seyreyle gülü. Has aşığın tevekkülü, yar katına çare gider. Başladı bağın talanı, seyreyle elde kalanı. Bu gerçek yolda yalanı, huy edinen nare gider. Hak gerçeği ayan beyan, ey dost aydınlığa uyan. Varlığı pekçe görmeyen, yokluğa avare gider. Yol gider, adımlar bitmez, bu hasrete sabır yetmez. Şemsi mana sır iletmez, ciğer pare pare gider. Güç ister yanıp pişmeye, meyve dalından düşmeye, aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Ya şair ne güzel söylemiş değil mi? Aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Eğer aşk seline karışmak ve var olmak isterseniz önce yok olun. Yok olmayan var olamaz. Unutmayın, yokluk varlığın ilk şartıdır. Yok olmaya alıştırın kendinizi. Hoş, çok da kolay değildir ama bir yerinden yokluğa tutunun ki varlığı fark edesiniz.
3: Arif amca, tıpkı felsefeciler gibi konuştunuz.
0: Doğru, doğru. Felsefeciler de benzer şeyler söyler. Onlar daha çok konuşarak, okuyarak ve tartışarak bir yere varmaya çalışırlar ama biraz dikkat ederseniz bir yere gelir ve tıkanırlar. Çünkü onlar işin kal, yani söz tarafındadır. Bizim yolumuzun büyükleri ise işin hal, yani yaşantı tarafındadır. Neyse, şimdi felsefeye, kelama dalıp konuyu dağıtmayalım. Allah rızası için yapılan işlerin başında ne gerekiyorsa, içinde ve sonunda da aynı edep gereklidir. Hac, umre ziyareti ve Allah dostlarını ziyarette de böyledir. Bu yolculuklardaki edepler gidilen yerde değil, daha yolun başında, evde ve işte başlar, yolda ve gidilen yerde de aynen uygulanır. İnsan edebe devam ettikçe nefsi uslanır, kalbi tatlanır, anlayışı gelişir ve dahi davranışları değişir. Daha önce size bahsetmiştim, yol esnasında illaki birinizin başkan olması gerekir diye. Yolculuk bütün güzelliğine rağmen bir tarafıyla sıkıntıdır, meşakkattir. Bu nedenle Yüce Rabbimiz uzun yola çıkanlar için seferi kolaylığını getirmiştir. İşte yoldaki bu meşakkat ve sürekli beraber olma hali nefsimizi azdırır, bazı huylarımızı ortaya çıkartır. Buna engel olmak için bir kişinin başkan olması ve karar vermesi gerekir. Peygamberimiz yapılan her yolculuktan hayır gelmesi için şu şartların bulunması gerektiğini söylüyor. 1. Allah rızası için yola çıkmak. 2. Başındaki imama ve başkana itaat etmek. 3. Sevdiği malından Allah rızası için infak ve ikram etmek. 4. Yol arkadaşlarıyla iyi geçinmek. Onlara yumuşak davranmak. 5. Fitne ve fesattan çekinmek. Kim böyle yaparsa onun bütün uykusu ve uyanıklığı kendisine sevap getirir. Kim de övünmek, kendini sevdirmek ve gösteriş için yolculuk yapar, başındaki imamın sözünü dinlemez, insanların arasını açar ve yeryüzünde fesat yayarsa, onun elde edeceği hiçbir hayır yoktur. Seçtikleri başkanın sözünü dinlemez. Yolculuk esnasında sıra gözetmeksizin hizmet etmeli ve karşılığını Allah'tan beklemelidir. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz, bir topluluk içinde en büyük sevabı onlara hizmet eden alır. Yine bir başka hadiste, insanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olandır. Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem, bana şu mescitte oturup bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir, buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Cerir bin Abdullah ile beraber yolculukta bulundum. Kendisi yaş olarak benden büyük olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Kendisine sürekli yapma dedikçe o, ben Ensar'ın Resulullah Efendimiz'e yaptıkları hürmet ve hizmeti gördükten sonra kendi kendime bunlardan kimi bulursam ona ikram ve hizmet edeceğim diye yemin ettim, derdi. İmam Mücahit demiştir ki, Abdullah bin Ömer ile bulundum. Benim arzum kendilerine hizmet etmekti. O ise bir yolunu bulup bana daha fazla hizmet ediyordu. Bir başka güzel örnek de velilerden Abdullah el-Mervezi'den verelim. Ebu Ali el-Rıbati kendisine arkadaş olunca ona, sen mi emir olacaksın yoksa ben mi, diye sorar. Ebu Ali de, sen ol, der. Bundan sonra o, kendisinin ve onun yol azığını hep sırtında taşır. Bir gece yağmur yağar. Abdullah el-Mervezi gece boyunca yol arkadaşının başucunda durur, elbisesiyle yağmurdan korumaya çalışarak sabahlar. Ebu Ali her defasında böyle yapma dedikçe o, ben emir değil miyim? Sana ancak yaptıklarıma uyman ve sözlerime itaat etmen gerekir der. Bunun üzerine Ebu Ali, onun bana karşı bu davranışlarından öyle utandım ki keşke ölseydim de sen emir ol demeseydim diye düşündüm diyor. Ve gençler, her zaman her yerde en önemli ibadetlerden birisi de tefekkürdür. Evet, tefekkür. Şimdi tefekkürle yolculuğun ne alakası var diyebilirsiniz. Yüce Mevlamız göklerde ve yerde vahdet, kudret, azamet ve rahmetimizi gösteren nice delil tefekkür.

düşünün ve ibret alın. Sizden önceki günahkar ve zalimlerin halini hatırlayın. Onlarla aynı hali ve akıbeti paylaşmayın, diyor. Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkında tefekkür mümkün değildir. Çünkü Allah hiçbir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve şekil olarak hayal edilemez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en çok etki eden ayetlerden biri tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'yı ziyaret etmişler. Onlardan biri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğünüz, etkilendiğiniz bir olayı bize anlatır mısınız deyince Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalktı. Abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hazreti Bilal radıyallahu anh, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde sizi ağlatan nedir?" diye sorunca o, "Bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır," dedi ve ayeti okudu. "Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır."

0: Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere çok yazık dedi. Bu ayette tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan, hemen peşinden gelen ayetin meali de şöyledir. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler, düşünürler. Rabbimiz derler, bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Evet, tefekkür bu kadar önemli olduğuna göre bundan sonra daha bir tefekküre dalmak ve zaman ayırmakta o kadar büyük menfaat var ki Yüce Peygamberimiz bir saat tefekkür 70 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır buyuruyor. Üstelik yolculuk esnasında bunun için hayli hayli vaktiniz var. Geçtiğiniz her yeri, her bölgeyi ibret gözüyle de görmeye çalışın. Unutmayın ki yaşadığımız bu topraklar üzerinde Hazreti Adem de yaşadı. İlk insanlardan bugüne hep aynı topraklar üzerinde yaşıyor ve sahipleniyoruz. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana bu topraklar kimsenin olmadı. Hep birileri birilerine devretti. Biz de çocuklarımıza, onlar da çocuklarına devredecek. Ta ki kıyamete kadar bu emaneti taşıyacağız. İşte yolculukta bu nevi düşüncelerden yola çıkarak alemden daha büyük bir aleme, yani insana gelin. Hazreti Ali insanda 18 bin alemin gizli olduğunu söylüyor. Düşünün, düşünün, düşünün. Ha bu arada her şeyi düşünün ama Allah-u Teala'nın zatını düşünmeyin. Sadece onun eserlerini düşünün. Çünkü onunla ilgili düşündüğünüz her şey yaratılmış bir akla göredir. Halbuki o yaratılmamış, doğmamış ve doğrulmamıştır. Bunları da mutlaka düşünün. Tamam mı gençler?
1: Tamam ki ne tamam?
2: Öyle bir ders aldık ki bu hızla hemen yolculuğa çıkmak istiyorum.

0: çıkmaya çıkın da çıktığınıza değsin. Gezmekten maksat ibret almak, gönül gözünü açmak olsun. Yolda ibadetlerinizi aksatmayın. Özellikle yola çıkış niyetiniz neyse o niyet üzere olun. Bir de gençler, eğer bir Allah dostunu yani bir mürşidi kamili ziyarete gidecek olursanız hasreten bazı tavsiyelerim olacak. Zira o ziyaretin de önemli edepleri var.
1: Nasıl yani? Gidip elini öpüp geliriz, bunun da mı edebi var?
0: Olmaz mı? Mürşidi kamil demek peygamber varisi demektir. Onu ziyaret ederken çok dikkat etmelisiniz. Usulüne, adabına göre hareket ederseniz hem mübarek insanı rahatsız etmemiş hem de istifade etmiş olursunuz. Herkes kalbindeki Allah ve peygamber aşkını, kendisinde bulunan edep ve hürmet anlayışını Allah dostlarına karşı tavrıyla ölçebilir. Daha iyi anlaşılması için şu örnekler çok dikkat çekicidir. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir seferinde Hazreti Resulullah ile Mescid-i Nebevi'de bulunuyor, Efendimizin huzuru saadetlerinde oturuyorduk. O esnada birisi çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kokusu çok güzeldi. Üzerinde toz, toprak, ter ve yorgunluk gibi yolculuk izleri yoktu. Fakat içimizden kimse de onu tanımıyordu. Sakin bir şekilde Efendimizin önüne kadar yürüdü, dizüstü oturdu. Ellerini dizleri üzerine koydu ve edepli bir şekilde soru sormaya başladı. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Alametleri nedir diye sorular sordu. Efendimiz her birine cevaplar verdikten sonra kalktı, sükunet içinde ayrıldı. Kısa bir süre sonra Peygamberimiz şu soru soranı çağırın diye seslendi. Baktık fakat onu bulamadık. Bunun üzerine Allah Resulü...

0: O Cibril'di, size dininizi öğretmek üzere geldi buyurdu. Hazreti Cibril, yani en büyük melek olan Cebrail aleyhisselam, eshab-ı kirama önce edebi öğretti. Peygamberin huzuruna nasıl ve hangi kıyafetle girileceğini, nasıl oturulacağını, nasıl soru sorulacağını gösterdi ve sonra da sorduğu sorulara aldığı cevapla dinin, iman, İslam, ihsanla tamam olacağına dikkat çekti ve geldiği gibi aynı edeple rahatsız etmeden gitti. Alimler bu hadisin bütün edep, hüküm ve hikmetleri içine aldığını, zahiri, batini amelleri ihtiva ettiğini belirtmişler. Bu hadis için hadislerin anası demişlerdir. Yine bir başka örnekte, Abdülkays kabilesinden bir grup, başlarında reis olarak Münzir el-Eşeç olmak üzere Peygamberimizi ziyarete gelirler. Efendimiz onların geleceğini bir gün önceden ashabına haber vermiş ve onları hayırla anmıştı. Kafile Medine'ye gelince yolcular alelacele Mescid-i Nebevi'ye koştular. Peygamberimizin elini öptüler. Efendimiz hepsinin hatırını sordu. Bu arada kafile başkanı Münzir el-Eşeç ise kafilenin yanında bulunuyordu. Hiç acele etmeden yüklerini yerleştirdi. Önce güzel bir gusül abdesti aldı. Beyaz ve temiz elbiselerini giydi. Sonra mescitte iki rekat namaz kıldı. Huşu ile duasını yaptıktan sonra edep ve sükunetle Peygamberimizin saadetli huzurlarına vardı. Allah Resulü onun edeple gelişini görünce toparlandı ve "Buraya gel ey Eşeç" diyerek yanına çağırdı. Sağ tarafına oturttu ve iltifatta bulundu. Bu davranışla onun diğerlerinden daha faziletli olduğunu gösterdi. Ve dedi ki, "Ey Münzir, sen de Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet var. Onlar hilm ve sükunetle hareket etmektir." buyurdu. Münzir ise, "Ya Resulallah, o hasletleri ben mi kazandım yoksa fıtratıma Allah mı koydu?" diye sorunca, "Onları senin fıtratına Allah koydu." buyurdu. Bunun üzerine Münzir radıyallahu anh, "Allah ve Resulünün sevdiği iki hasleti benim fıtratıma koyan Allah'a hamdolsun" dedi. Bu anlattığımız iki ibretli hadise, yüksek makamlara karşı nasıl muamele edileceğini bize gösteriyor. Bu dünde kaldı diye sakın düşünmeyin. Bugün de Allah'ın dostları var, mürşidi kamiller var. Onlara da aynı hürmette bulunmak gerekir. Kamil insan Kabe gibi kıymetlidir. Kabe Allah'ın evi, kamil insan ise Allah'ın dostudur. Hazreti Ömer bir gün Kabe'ye bakarak, "Sen ne büyüksün, senin şanın ne kadar büyüktür. Ancak müminin Allah katındaki şerefi senden daha büyüktür" demiştir. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bunun için Kabe'yi de kamil insanı da ziyaret ederken taşıdıkları ilahi şerefe hürmeten abdest almak gerekir. Hatta mümkünse gusül abdesti alınsa daha faziletli olur. Bir mürşidin elini öpmek için abdest almak farz ya da vacip değil elbette. Ancak edeben abdestli olmak çok önemlidir. Büyük veli Şeyh Ebu Medyen el-Mağribi demiştir ki, "Manevi terbiyeye girdiğim ilk günlerde yıkanıp gusül almadan elbisemi, asamı ve üzerimde bulunan bütün eşyamı temizlemeden mürşidimin huzuruna girmezdim. Ayrıca kalbimdeki bütün ilimleri ve zanna dayalı bilgileri bir kenara bırakıp bomboş ve mahzun bir kalple yanına varırdım. Beni kabul ettiğinde ve bana yöneldiğinde bunu saadet sebebi bilir, benden yüz çevirdiğinde, beni kendi halime terk ettiğinde kusuru kendimde görür ve uğursuzluğu nefsimden bilirdim. Biz de Allah için mutlaka edebe dikkat etmeliyiz. Allahü Teala edepli insanları sever ve dostlarına da sevdirir. Arifler samimi ve edepli insanı yüzünden bilir. Bu hürmet ister gizli ister açık olsun fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Münzir el-Eşec'in edebini bilmesi ve ona iltifat etmesi de hadiseyi iyi özetliyor sanırım. Düşünün ki Mürşid-i Kamil'in yanına girmeden sakin bir şekilde temizlenip güzel kıyafetler giyip güzel kokularla gidildiğinde siz hissedin ya da hissetmeyin bu edebin karşılığını görürsünüz. Giydiğiniz elbise eski olabilir ama kirli olmamalı. Sakın ola ki soğan, sarımsak gibi rahatsız edici kokularla yanına çıkmayın. Her şeyinizle tertemiz olun. Cenab-ı Hak ibadet ve taat mahallinde herkesi güzel görmek istiyor. Ve ey Adem oğulları, mescide her girişinizde süslenin emrini veriyor. Peygamber Efendimiz de temizlik imanın yarısıdır buyurarak temizliğin önemine dikkat çekiyor. Yine bir başka hadiste Allahü Teala temizdir ancak temiz olanları kabul eder. Allah güzeldir, güzelliği sever buyuruyor. Şu muhakkak ki arifler de Allah'ın sevdiğini sever. Az evvel de dediğim gibi soğan, sarımsak ve sigara gibi çok kötü kokularla o güzel insanları rahatsız etmemelidir. Bu konuda büyük arif Abdülvehhab Şarani Hazretleri mürşidin huzuruna pejmurde, kirli paslı, dağınık elbiseyle girmemelidir. Temiz olmalı ve namaza giriyormuş gibi özen göstermelidir. En güzel ve temiz elbiselerini giymeli, bunun yanında iç alemindeki günah kirleri için de istiğfarla meşgul olmalıdır diye tavsiyede bulunuyor. Yine o güzel zatları gördüğünde edeple el öpmeli, lüzumsuz soru ve konuşmalarla asla meşgul etmemelidir. Onun yanında edeple oturup sürekli bakmaktan uzak arada bir kaçamak bakışlarla bakıp gözü yere indirerek edeple murakabe halinde bulunmak ne güzel bir davranış. Onun o muttaki halini ibret nazarıyla takip etmeli, Allah dostunun yanında bulunma nimetini bahşeden Allah'a şükretmelidir. Mürşit içeri girince veya yanımıza gelince ayağa kalkılır. Ziyaret için ortam müsaitse kargaşaya fırsat vermeden edeple huzuruna varıp, oturuyorsa diz çökerek, ayakta ise boyun bükerek, eli nezaket ve sükunetle abartıdan uzak bir şekilde bir kere öpülür. Kendisine sırt dönmeden geri geri giderek huzurdan çıkılır veya uygun bir yere oturulur. Bağırıp çağırarak, etek öperek, koluna yapışarak, hele hele yağcılık yaparak, mürşide veya başkalarına şirin görünmek için yüzüne karşı aşırı övgü ve sözleri uzatarak yanında uzun kalmaya çalışmak, mürşidin hiç sevmediği ve istemediği davranışlardır. Birçok şeyi öğrendiğimiz gibi edebi de ashabtan öğrenip uyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte veya mecliste bizimle oturur sohbet ederdi. Ayağa kalkınca biz de ayağa kalkar, kendisi hanımlarından birisinin evine girene kadar zat-ı saadetlerini seyir ve takip ederdik diyor. Başka bir hadisede de ashabın hafız ve ileri gelen alimlerinden Zeyd bin Sabit'e binmesi için bir at getirilir. Abdullah bin Abbas hemen üzengisini tutup binmesine yardımcı olmaya çalışır. Hazreti Zeyd, "Ey Resulullah'ın amcaoğlu, ne olur böyle yapma, üzengiyi bırak." deyince İbni Abbas, "Biz alimlerimize ve büyüklerimize karşı böyle davranmakla emrolunduk." der. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit, "Elini bana verir misin?" deyip elini alır ve hürmetle öper ve ardından, "Biz de Hazreti Peygamber'in ehli beytine karşı böyle davranmakla emrolunduk." der. Bir başka olayda da Hazreti Ömer Şam'a gelince Ubeyde bin Cerrah kendisini karşılar ve elini öper. ikisi de kenara çekilip ağlaşırlar. Hadiseyi anlatan Temim bin Seleme demiştir ki, ashab büyüklerin elini öpmeyi sünnet olarak görüyorlardı. Biz de büyüklerin elini öpmeyi ve hürmet etmeyi bu sünnetin işlenmesi olarak görüp devam etmeliyiz. Bir kimse kendisine ayağa kalkılmasını ister, rağbeti sever, bundan nefsi için zevk alır ve kendisine hürmet edenleri küçük görürse, bu durumda o kimse için ayağa kalkmak yasaktır. Kamil mürşidi ziyaret sırasındaki önemli edeplerden birisi de sükunet, sessizlik ve kalp uyanıklığıdır. Mürşidin bulunduğu meclise giren kimse onun nazarı altına girmiş durumdadır. Artık mürşit, mürid için bir ayna gibidir. Nasıl bir hale sahipse onu da öyle görecektir. Ne kadar yok olursa o kadar varlık kıymeti artacaktır. Mürşidinde hata arayıp onu imtihana çalışmak ya da keramet beklemek, eğer gerçek mürşitse kalbimdekini bilsin, beni fark etsin gibi vesveselere dalmak gaflettendir. Hele ki cahillerin Peygamber Efendimiz'e yaptıkları gibi, o da bizim gibi bir insanmış, aynı organlara sahip, aynı bizim gibi, böyle peygamber mi olur dedikleri gibi, mürşidi kamili de aynı gözle görüp her şeyiyle bize benziyor, onun yaptığını ben de yaparım demek şeytanın vesvesesidir ve mutlaka bu düşüncelerden uzak durmalıdır. Elbette bizim gibi bir insandır. Elbette yer, içer, evlenir, çoluk çocuğu olur. Onların bizden farkı, onlar takva yolunun has yolcularıdır. Onlar da uzun zaman mürşitlerinin terbiyesinden geçmiş edep insanlarıdır. Onlar Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmış Allah'ın yeryüzündeki has kulları ve halifeleridir. Büyük veli İmam Şarani diyor ki, ben hangi alimin veya salih zatın yanına girdiysem hiçbir zaman nefsimin onunla aynı derecede olduğunu düşünmedim. Sadece nefsimi onun ayakları altında gördüm ve onun ilim ve amelde benden üstün olduğunu, bir nazarı veya sözüyle beni irşad edebileceğini kabul ettim. Bu anlayışla hangi alimin ve velinin yanına girdiysem oradan istifade ettim, bereketle çıktım der. Bakın gençler, insan tasavvufa ihtiyacı olduğunu anlar ve arayışa başlarsa, aklını, bilgisini kullanarak mürşidi kamili arar ve şeriat terazisinde tartar, emin olur ve teslim olursa, o andan itibaren aklıyla birlikte, hatta çok daha fazla kalbini kullanmalı. Niçin ve nasılı terk ederek derin bir teslimiyetle feyz almaya ve bu yolda ilerlemeye ve ilahi rızayı kazanmaya bakmalıdır. Özellikle mürşidin yanında bulunduğunda bu fırsatı kaçırmamalı ve azami derecede faydalanmalıdır. Özel muamele beklemek, beni fark etsin, benimle konuşsun diye düşünmek de yanlıştır. Zamanın irşat kutbu Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri şöyle anlatır. Biz haznede bulunduğumuz sürece Şah-ı Hazne bize hiç iltifat etmezdi. Yanında bir ay kaldığım zaman bile ancak birkaç kelam ederdi. Ben bu hale çok üzülürdüm. Bir gün bu düşünceyle mahzun bir haldeydim. O sırada Şah-ı Hazne bize şu sohbeti yaptı. Mürşidin zahirdeki iltifatına gönül bağlayan kimsenin maneviyatta nasibi azdır. Müridin teslimiyeti tam olarak gerçekleşip feyz ve himmet alabilme kabiliyetine sahip olduğu zaman mürşit o müride zahiren iltifat etmez. Bu anlattığımız olay da gösteriyor ki muradımız şeyhin iltifatı değil, onun isteklerini tam bir teslimiyetle yerine getirmektir. Onun bulunduğu yerde kalındığı müddetçe malayani'den uzak, ibadet, taat ve tefekkürle meşgul olunmalı ve her anını istifadeyle geçirmelidir. gerek birlikte yolculuk yapılan arkadaşları ile, gerek orada bulunan diğer müminlerle hep hayır, zikir, tefekkür üzerine sohbet etmeli ve özellikle de kalp kırmamaya bilhassa dikkat etmelidir. Ve ayrılmaya karar verildiğinde mutlaka mürşitten izin alınmalıdır. Çoğunlukla umumi izin verilir ve orada bulunanların kafilelere dönebileceklerine dair bilgi verilir. Orada bulunma süresi 1-3 gün arasıdır. Ancak bir sebepten dolayı daha fazla kalmak isteyenler mutlaka mürşitten izin alarak kalmalıdır. Bu arada orada bulunulan süre içerisinde hizmet ile ilgili verilen işler de itiraz etmeden her ne iş olursa yerine getirilmelidir. İşlerini bitirenler izin aldıktan sonra dönüş yolculuğuna başlamalı ve evlerine gündüz saatlerinde dönmelidirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz seferden döndüğünde haber vermeden aniden ehlinin yanına gece girmesin buyurmuştur. Yolculuktan döndükten sonra ise orada alınan feyz ve bereketle ve o hali devam ettirerek yaşamalı. Sözümüz ve sohbetimizle değil de yaşadığımız hayatla ziyaret ettiğimiz yere nispet edilelim. Bizdeki değişikliği bizi tanıyanlar gerek yaptığımız hacca bağlamalı ve gerekse de ziyaret ettiğimiz Mürşid-i Kamil'e bağlamalıdır. Mürşid-i Kamil'i överek, reklamını yaparak değil, yaşayarak anlatmalıyız. Çevremizdekiler gıyabımızda demeliler ki şu arkadaş ya da şu kardeşimiz öyle muhterem biridir ki tıpkı bağlı olduğu zata benziyor. İşte bu sözü söyletebilmek çok önemli. Yani başa dönecek olursak kal ehli değil hal ehli olabilmek. Evet, bilmem anlatabildim mi? Gençler, benim bildiklerim ve anladıklarım bunlar. Siz bununla yetinmeyin. Daha fazlasını isteyin. Araştırın, yaşayın. Allah sizin gibi gençlerden razı olsun. Ne güzel. Dışarıda bunca nefsinize hoş gelecek işler varken siz bu konuyu dert edinmişsiniz.
1: Arif amca, sizden Allah razı olsun. Bize öyle bir iyilik ettiniz ki size ne desek az olur. Allah razı olsun.
2: Arif amca, bizi ihya ettiniz. Allah razı olsun.
3: Kendimden utandım. Az kalsın bu kutlu yolculuğu eğlence panayırına çevirecektik. Allah sizden razı olsun.
0: Amin, amin. Allah sizden de razı olsun. Ne zaman başınız sıkışırsa beklerim. Bildiğim bir konuysa anlatırım. Yoksa bir bilen büyüğümüze gönderirim. Hadi selametle.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masaüstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.

Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselamın vahiy ile getirdiği ve zırhı çıkar, bunu oku dediği gayet yüksek bir peygamber yakarışıdır. İçinde binden fazla Esmaül Hüsna taşıyan Cevşen, gecenin tam orta yerinde, sabahın seherinde, bir kuş uykusunun akabinde asi ruhlarımızı kurtaracak, nefs terbiyemizin keskin ilacı, çalkantılı gönüllerimizin sakinleştiricisi bir duadır. Su toprakla buluştuğunda dua eder. Toprak tohuma kavuştuğunda dua eder. Yuvadaki yavru kuş çığlık çığlığa dua eder. Velhasıl şu varlık sahnesini bir dua bilmek, bir duada duymak, bir dua olarak görmek de insana düşer. Hayat iki dua arasında ince, titrek bir çizgidir. Dua ile başlar her şey, dua ile biter. Musa aleyhisselamın Tur Dağı'nın duasına eşlik ettiği gibi, Yunus aleyhisselamın üç karanlık içinde münacatı gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendini bırakıp ümmetim, ümmetim diye yakarışı gibi, kalbimiz dua etmek ister. Ve işte Cevşen bizi çağırıyor.

Ebu Mesud el-Bedri'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır.

merdiven. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her birinizin her bir eklemi için bir sadaka gerekir. Öyleyse her Sübhanallah demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her La ilahe illallah demek sadakadır. Her Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı iki rekat kuşluk namazı da bunların yerine geçer.

sensin Kerim, sensin Rahim. Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur emim. Allah, sana sundum elim. Ecel geldi, vade erdi. Bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı? Allah, sana sundum elim. Gözlerim göğe süzüldü. Canım göğüsten üzüldü. Dilim tetiği bozuldu. Allah, sana sundum elim. Uş biçildi kefen donum. Hazrete yönelttim elim. Acep nice ola halim. Allah, Allah, sana sundum yönüm. Ordular suyum ılıdı. Kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş. Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır. Dört yana sala verilir. El namazına derilir. Allah, sana sundum elim. Salacağımı getirdiler. Makberime yetirdiler. Halka olup oturdular. Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler. Üstüme toprak saçtılar. Hep koyu beni kaçtılar. Allah, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir. Her birisi sordu bir dil. İlahı, sen cevap vergil. Allah, ben sana sundum elim. Görün, acep oldu zaman. Gönülden eyleniz figan. Ölürçün anadan doğan. Allah, sana sundum elim. Yunus tap, uzat bu sözü. Allah'ına tut kıl yüzü. Didardan ayırma bizi. Allah, Allah, ben sana sundum elim.

Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk şehrin seve seve, içi beni uyan gelsin. Kanaat hırkası içre, selamet başımı çektim. Melamet gönleğin biçtim, arif olup giyen gelsin. Bu aşk meydanı içinde çağırdım bir